I live my honor, neither crying, oh Lord. Take care of my child.

çağır.

inanılmaz. Kardeşim.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo
2: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
4: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İlknur Aktunç'a teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.

Günaydın. Bu sabah sabahlar Art Blakey ile başladık. Along Came Betty dinleyerek. Şimdi Cannonball Adderley radyonuzda olacak. İki parça art arda. Önce Dancing in the Dark dinleyeceğiz. Ardından bir Cole Porter bestesi. Cannonball Adderley yorumuyla radyonuzda olacak. Love for Sale.

Sabahlıkta şimdi de Duke Ellington ve John Coltrane var ve My Little Brown Book dinleyeceğiz. Ardından John Coltrane'e kulak vermeye devam edeceğiz ve Giant Steps dinleyerek ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın McCoy Tyner dinleyerek başladık. İkinci bölüme When Sunny Gets Blue dinledik. Ardından şimdi dinleyeceğimiz yine Kind of Blue dönemine gidiyoruz Miles Davis'in. Flamenco Sketches dinleyeceğiz Miles Davis'ten.

Sırada yine Miles Davis var. 100. yılını kutlarken sabahlıkta da bir daha dinleyelim istiyorum. Round Midnight dinleyerek devam ediyor sabahlık.

Ve sabahlığı kapatıyoruz. Sonny Rollins'la kapatıyoruz sabahlığı. Saint Thomas dinleyerek kapatacağız. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkul.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İlknur Aktunç'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Merhaba Kainat. Bugün 15 Mayıs Cuma. Yıl 2026, ay 5, gün 135, Hızır 10.
1: 1447 Hicri, Zilkade 28, 1442 Rumi, Mayıs 2.
0: Darüşşafaka'nın kuruluşu 1873.
1: Aşık Seyrani'nin 160. ölüm yılı.
0: Günün tarihi. 107 yıl önce bugün 15 Mayıs 1919'da İzmir düşman birlikleri tarafından işgal edildi. Düşmanlara İzmir'de ilk karşı koyup ateş açanların başında gazeteci Hasan Tahsin bulunuyordu. Hasan Tahsin'in şehit olduğu konak mevkiinde ilk kurşun anıtı vardır.
1: 38 yıl önce bugün 15 Mayıs 1988'de Sovyet askeri birlikleri Afganistan'dan çekilmeye başladılar.
0: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın sonuncu Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızda bir Bobby Darin'e de bir günaydın demiş olalım dedik. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nin oldukça önemli iki Grammy ödülü kazanmış Amerikalı şarkıcı, Oscar'a aday gösterilmiş bir oyuncu ve çok gelişkin bir müzisyen olmanın yanı sıra büyük ölçüde barış için ve aktivist olarak da mücadelesini her zaman sürdürmüş önemli birisi. Onun 14 Mayıs'ta 1936'da doğduğunu, 90. yaş gününde ona bir günaydın demiş olduğumuzu böylece gerçekleştirdik. Kendisi 1973'te genç yaşta hayata veda etmişti. Sağlığı da bir çok ciddi bir kalp hastalığı olmasına rağmen bütün ömrü boyu ve mücadelesini sürdürmüştü. Basit bir özgürlük şarkısı diyor. Kısaca şöyle birkaç cümleyle çevirmeye çalışacak olursak, gel ve basit kolay bir özgürlük şarkısı söyle, daha önce hiç söylemediğin gibi söyle, bırak havayı gökleri doldursun, her yerdeki insanlara da anlat, biz buradaki insanlar savaş istemiyoruz. Hey oradaki sen siyah adam, beni duyabiliyor musun? Elmaslarını ya da oyunlarını istemiyorum. Sadece sen tarafından ben olarak tanınan biri olmak istiyorum ve bahse girerim. Sen de aynını istiyorsundur. 700 milyon insan bizi dinliyor, beni dinliyor musunuz bizi? Okuduklarınızın çoğu yalanlardan ibaret ama yüz yüze konuşursak sabah uyandığımızda herkesin üstüne doğan güneş bu değil mi diye ve diplomatlara, politikacılara, zengin iş insanlarına filan hepsine sesleniyor ve diyor ki bırakın artık daha hiç söylemediğimiz gibi söyleyelim bu şarkıyı, basit bir özgürlük şarkısını. Mavi gözlü olan, sen de beni duyuyor musun? Hadi tüfeğini yere bırak, çünkü o çocuk bir gün elinde ne taşıdığını soracak sana diye giden basit bir özgürlük şarkısını dinledik. Simple Song of Freedom. Evet, günümüzde de savaş meseleleri son derece vahim bir şekilde devam ediyor. Hem ilan edilmiş savaşlar hem de ateşkes ilan edildiği halde devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de sıcak barış mesajları vermelerine rağmen hiç de öyle görünmediğine ilişkin de birçok konu ortada duruluyor. Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldığı da ifade ediliyor. Ama Küba'ya Amerika Birleşik Devletleri ablukası da devam ediyor. İsrail'in saldırıları da devam ediyor Lübnan'a. Hem de yoğun bir şekilde ve Chris Hedges'in de yazmış olduğu gibi Trump'ın bir İran kabusu var ve giderek büyüyor. Felaket boyutundaki yanlış hesap ve yenilginin kaçınılmazlığını kabul etmeyi reddetmesi dünyayı büyük bir küresel ekonomik bunalıma sürüklüyor. Aynı zamanda milyonlarca insanın daha fazla yoksulluk ve ağır insani koşullarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor diye yazmış Chris Hedges kendi mekanında, mecrasında. Ciddi bir tehlikeyle de karşı karşıyayız diyor. Asıl trajedi de imparatorluğun çöküyor olması değil, bu çöküşün beraberinde sayısız masum insanı da yıkıma sürüklüyor olması. Hem can kaybına hem de mal kaybına can yol açıyor. Evet, öte yandan da İki yine Democracy Now'da son derece ilginç bir şey var. Biri İsrailli, biri de Filistinli, iki insan İsraillerle Filistinlilerin barış için bir arada nasıl yürüyecekler. İkisi de yakınlarını kaybetmişler bu savaşlar sırasında, çatışmalarda ve birlikte yürüyorlar. barışın mümkün olduğunu gerçekleştirmek için büyük bir mücadele veriyorlar. Onun da çok güzel bir hikayesi var. Ondan da bahsedeceğiz. Sumut filosu da yola çıktı. Onlarla yapmış olduğumuz bir ufak söyleşiyi de yayınlama fırsatı bulacağız. Özdeş'in bizim için yaptığı. Öte yandan da Türkiye'den de yeni belediyelere yeni saldırılar, daha doğrusu yeni şeyler var. Baskınlar yapıldığını da eklememiz gerekiyor. Böyle bir şeyden bahsedecektim. Evet, onları da beraber ele alacağız. Tabii şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1948 yılında bugün Filistinlileri Nakba veya Nekbe diye adlandırdıkları büyük felaket başlıyor. Bir gün öncesinde Britanya yönetimi veya mandası altındaki Filistin topraklarının %80'inde bağımsız bir İsrail devleti ilan edilmiş ve Arap ülkeleri buna savaş ilan ederek yanıt vermişti. 15 Mayıs'ta İsrail, yani bir gün sonra, 24 saat sonra kuruluşundan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği tarafından tanınıyor. Özür dilerim. 15 Mayıs'ta zaten ilan ediliyor. Evet. İsrail hızla işgal ettiği topraklarda İsrailli tarihçi Ilan Pappe'nin de dediği gibi bir etnik temizliğe başlıyor İsrail. İlan edilen bu topraklar, sınırlar içerisinde kalan 700 bin 800 bin kadar Filistinli paramiliter güçler ve İsrail askerleri tarafından zorla yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda bırakılıyorlar. Mısır, Ürdün, Suriye ve Irak kuvvetlerini püskürten İsrail içerisinde yaklaşık 156 bin kişi kalıyor. Ve çoğu ülke içinde yerinden edilmiş duruma düşüyorlar. Mısır'ın kontrolüne geçen Gazze'ye 250 bin Filistinli göç etmiş diğer bölgelerden ve mülteci kamplarını oluşturmuşlar Gazze içerisinde. Lübnan'ın ele geçirdiği Batı Şeria'ya da yüz binlerce Filistinli göç ediyor. Filistinlerin topraklarına ve mallarına el konuyor. Filistin devleti tanınmadığı için milyonlarca Filistinli de vatansız duruma düşüyor. Bir gün evlerine geri döneceklerine dair özlemi temsil eden anahtar Nakba'nın ya da Nekbe'nin sembolü oluyor. Filistinli şair Mahmut Derviş Nakba'yı gelecekte de devam edeceği ortada olan genişletilmiş bir şimdiki zaman olarak tanımlamış.
0: Evet, 1998'de de bugün Filistinliler Nakba'nın ya da Nekbe'nin 50. yıl dönümünde Arafat'ın çağrısıyla ilk kez organize bir şekilde Nakba anmaları gerçekleştiriyorlar. Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat 15 Mayıs'ı Nakba'yı anma günü olarak ilan ediyor. O gün radyodan yaptığı konuşmada da şunları söylüyor Arafat. Nakba bizi evlerimizden attı ve dünyanın dört bir yanına dağıttı. Tarihçiler araştırabilir ama bizimki kadar işkenceye maruz kalmış başka bir ulus bulamayacaklardır. Biz çok şey istemiyoruz. Ayı talep etmiyoruz. Nakba sayfasını sonsuza dek kapatmak, mültecilerin geri dönmesini sağlamak ve diğer halklar gibi kendi topraklarımızda bağımsız bir Filistin devleti kurmak istiyoruz. O günden beri her yıl dünyanın dört bir yanındaki Filistinliler topraklarının ellerinden alınmasını, aile üyelerini kaybetmelerini ve diaspora sırasında birçoğunun içine itildiği ve bugün hala yaşamakta olduğu sürgünü düşünmek için bugünü anmaya devam ediyor diyorlar. Evet, bir de duyurumuz var değil mi?
1: Evet, bugün Nekbe'nin yıl dönümü vesilesiyle dünyanın dört bir yanında eylemler olacak. Filistin Eylem Komitesi de yarın için bir yürüyüş çağrısı yapıyor. Filistin toprakları üzerindeki Siyonist işgal 78 yıldır sürüyor diye başlıyor çağrısı. Filistin Eylem Komitesi'nin işgale, soykırıma, ablukaya karşı direnen Filistin halkı için küresel intifada ateşi yanmaya devam ediyor. Filistin Eylem Komitesi bu ateşi büyütmek için herkesi bir kez daha sokağa çağırıyor. Yüz binlerce Filistinlinin ana yurdundan sürülerek işgal devleti İsrail'in ilan edildiği Filistin halkının büyük felaketi Nakba'nın 78. yıl dönümünde Filistin toprakları üzerindeki 78 yıllık bu işgale karşı işgale son, Filistin'e özgürlük demek için Sirkeci Büyük Postane önünde buluşarak Eminönü Meydanı'na yürüyoruz denmiş. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de gerçekleşecek buluşma Büyük Postane önünde Sirkeci'deki burada buluşulup Eminönü Meydanı'na yürünecek.
0: Evet, demin tam yerini söylemeye fırsatım olmamıştı, bulamamıştım. Şimdi Türkiye'den de yeni bir belediye operasyonuna değinelim kısaca. Gazete Oksijen'de son haberlerde vardı. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu başlatıldı diye bir haber vardı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 33'ü Tepebaşı Belediyesi görevlisi 60 kişi hakkında gözaltı kararı veriliyor. Anka'dan alınmış bir haber bu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama da yapılmış. Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtilmiş. MASAK yani Mali Suçları Araştırma Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Ankara Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, bir kişiler, baş müfettişlikler, emniyet raporları vesaire. Rapor uyarınca da şüphelilerin ve şirketlerin haksız edinilen mal varlıklarının belli bir kanun 5549 sayılı kanunun 17. maddesi uyarınca el kondu. Haklarında atılı suçlardan soruşturma başlatılan 33'ü belediye görevlisi 60 şüpheliye de ilişkin gözaltı, ikamet ve iş yerlerinde arama ve el koyma talimatı verildiği de duyurulmuş durumda. Aynı zamanda bir de Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığınca da yürütülen yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında da birçok 21 ilde düzenlenmiş bir operasyon var. Gözaltına alınan şüphelilerden aralarında gazeteci Rasim Uzan Kütahyalı'nın da bulunduğu 3 kişi Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçilmiş ve gözaltında olduğu belirtiliyor.
1: Bu arada bu Tepebaşı Belediye'ne yönelik operasyon bu sabah değil, dün sabah
0: Dün
1: olduğunu
0: sabah,
1: da
0: evet.
1: hatırlatalım. Son dakika değil yani.
0: Evet, ben de onu da düzeltmeliydim, evet. Şimdi gelelim savaş barış meselelerine. Tek Ukrayna'da da var önemli bir gelişme, öyle değil mi? Bayağı ciddi bir saldırılarını artırmış olduğunu Rusya'nın da belirtiyorlar ve dört bir taraf gayet vahim bir şekilde savaşın içinde.
1: Putin üstelik yakın zamanda Ukrayna Savaşı bitecek gibi görünüyor dedi. Ne demeye çalıştığı anlaşılamamıştı. Yani bir anlaşmaya mı varılacak? Misyonumuz operasyon diye geçiyor biliyorsunuz. Savaş değil. Rusya
0: Evet.
1: tarafından da her yerde zaten dünyada savaş yok.
0: Savaş yok.
1: İran'a da
0: Denazifikasyon operasyonu bu.
1: Trump da İran'da operasyon yapıyor. Savaş değil. Kongre'den de izin almadı. Rusya Ukrayna'da operasyon yapıyor. Terörizme karşı ve nazizme karşı ama savaş değil. Hiçbir yerde savaş yok. Dolayısıyla bu ama bir yandan savaş kelimesini şeyde kullandı. Yakın zamanda biteceğini düşünüyorum demişti. Fakat
0: Operasyonun
1: ardından
0: mu?
1: savaşın dedi orada. Dili sürçtü
0: Doğru.
1: herhalde. Onun ardından da bir geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. İşte Guardian gazetesinde dün vardı. Geniş çaplı bir füze saldırısı, füze ve drone saldırısına başlamıştı. Ukrayna'da ikinci gününde dedi çok sayıda noktaya saldırılar düzenlenmiş. En az 5 kişinin öldüğü söyleniyordu bu saldırılarda. Ama bir yandan da saldırılar devam ediyor.
0: Evet. Şimdi peki o zaman küresel Sumud filosunun da bir kez daha Gazze yola çıktığını da belirtelim. Oldukça sürekli bir mücadeleyi de sürdürme konusunda tereddütleri yok anlaşılan. Sen de oradan takip ediyordun zaten. İsrail'in
1: Evet.
0: Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardımı, yani gıda ve ilaç yardımlarını ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumud filosu, Marmaris'teki bakım ve ikmal hazırlıklarının ardından 54 tekneyle Akdeniz'e açıldı. Orada genişleyecek değil mi? Libya'dan hareket edecek, diğer teknelerle de birleşecek diye belirtiliyor.
1: Buna Biyanet yazmış. Bunun tam olarak bu şekilde olacağından emin değilim. Çünkü bir şey daha var. Sumud aynı aslında biliyorsunuz karadan başlayan, ilk olarak karadan bir konvoy olarak başlamıştı. Sumud konvoyu diye. Şu anda bir yandan bir karadan yine birkaç bin kişinin Refah kapısına doğru ilerleyişi sürüyor. Onların filoya dahil olması denilen şey bence Gazze kapısına gidiş. Tunus'ta, çünkü bir önceki filo Tunus'tan yola çıkmıştı. Bunu organize edenlerin hepsi içeride şu anda. Tunus çok sert davrandı. Bu yüzden limanlarını kapattı. Oradan bir katılım olacak mı? Emin değilim. Ama Libya gerçi denmiş. Trablus'un ilerisinden katılım olacak deniyor Biyanet'in haberinde. Bunu duymamıştım. Ben de Biyanet'ten öğrenmiş oldum. Belki öyle olacaktır. Rodos'ta bazı teknelerin, Yunanistan'dan gelen teknelerin katılacağını duydum. Fakat bu organizasyon, yani orada 2 gün geçirdim Sumudlu aktivistleriyle birlikte. Ne kadar zor bir organizasyon olduğunu fark ettim. Yani 70 kadar ülkeden şu anda 500'ün üzerinde aktivist 54 tekneyle yola çıktı Ömer Bey. 54 tekne, yani 500 kişi 70 ülkeden farklı diller konuşan, ideolojik olarak da ciddi farklılıkları olan kişi bir yerden bir yere yürütmeye kalksanız ne kadar zorlanacağınızı düşünün.
0: Evet, bu açıdan da sembolik olarak da büyük önemi olduğunu da söyleyebiliriz belki.
1: Evet, teknik açıdan, organizasyonel açıdan, tabii bir de güvenlik, yani savaş bölgesine gidiyorsunuz falan. Yani muazzam zor bir organizasyon. Dolayısıyla birçok şey
0: yalnız
1: son dakika değişiyor.
0: Evet, tabii yalnız savaş bölgesine de değil, ayrıca bütün uluslararası hukuk kurallarının ayaklar
1: evet.
0: altına alındığı uluslararası sularda hiçbir şekilde müdahale edilemeyecek yerlerde müdahale eden büyük askeri şeyler var. Yani gemilerin de tehlikesinde, olayın büyüklüğünü anlatmak kolay değil yani. Evet.
1: Evet. Dolayısıyla bu koşullar altında şu ana kadar bile Marmaris'ten 54 tekne yola çıkmış durumda. Türkiye'den de 16 tekne alınıp dahil olmuş. Bu da çok ciddi bir katılım olduğu anlamına geliyor Türkiye'den. Şu haliyle bile en büyük filo Gazze için yola çıkmış olan. Ancak
0: Bugüne kadarki değil mi? Evet.
1: Evet, hem Rodos'tan katılım olacak hem de Biyanet'in dediğine göre Libya'dan da katılım olacakmış. O zaman oldukça sayı 60'ı 70'i aşacak gibi duruyor. Böyle olursa muazzam bir filo Gazze'ye insani yardım götürmek için. Ama tabii bu sembolik bir yardım. Esas amaç ablukayı, yasa dışı olan, uluslararası hukukun tamamen ihlal edildiği bu ablukayı kırmak ve insani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamak. Dolayısıyla bunun için yola çıkılıyor. Çok sayıda röportaj yapma ihtimali de buldum. Bir tanesini daha bugün yayınlarız. Özellikle Fransa'dan katılan aktivistlerden bir tanesi. Onunla da biraz tesadüfen sohbet ederken oradaki insanlarla kendisinin bir Yahudi örgütünden geldiğini söyledi. Antisyonist bir Yahudi örgütü, Fransa'da Jewish Decolonial Collective diye geçiyor. Yani Yahudi sömürgecilik karşıtı, kolonyalizm karşıtı kolektiften geliyormuş. Onunla böyle bir 5 dakikalık söyleşi yapma fırsatı buldum. İlerleyen dakikalarda onu da yayınlarız.
0: Şimdi onu yayınlayalım mı yoksa devam mı edelim? Nasıl yapalım?
1: Sanki şeyi araya vermemiz gerekebilir, ona yetişmez diye düşündüm ama yayınlayabiliriz, siz bilirsiniz.
0: Evet, yani şimdi girebiliriz bence onu.
1: Peki, öyle yapalım öyleyse. Mihail'e ses verelim.
2: Hi Mihail.
3: Merhaba Mihail. Bize kim olduğunu ve neden bu göreve katıldığınızı anlatabilir misiniz?
4: Hello, my name is Miha. I am Polish.
2: Merhaba, benim adım Miha. Polonyalıyım. Şu anda Fransa'da yaşıyorum. Yahudi sömürgecilik karşıtı bir kolektif olan SEDEK adında bir organizasyonun üyesiyim. Bu göreve katıldım çünkü son 10 yıldır, hatta belki daha uzun süredir Filistin dayanışmasını farklı şekillerde destekliyorum. Filo'yu hep takip ediyordum. Bu sefer de katılmak için bir fırsatım oldu. Ben de katılmaya karar verdim. Çünkü bence bu Gazze'deki insanlara, onlara unutmadığımızı, onları desteklediğimizi göstermek için, İsrail devletini olabildiğince sıkıştırmak ve devlette olabildiğince zaman ve kaynak kaybına sebep olmak adına çok önemli. Yaptıklarımızın Filistin halkına adalet getirmesini umuyoruz.
3: Bugün 14 Mayıs, yani İsrail hükümetinin kuruluşu. Yarın da Nakba günü, Filistinlilerin etnik temizliğinin başladığı gün. Daha önceden de yaşanıyordu bu belki ama bugün çok önemliydi. Biliyoruz ki dünyanın her yerinde, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde barış için Yahudi sesi ve tüm antisiyonist Yahudi toplulukları büyük mücadeleler veriyorlar. Ve biz bunun son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Peki durum nedir ve kuruluşunuz adalet için ne gibi çalışmalar yürütüyor?
2: Şahsen ben İsrail'in yaptıklarının ve hatta etnik milliyetçilik ve çoğu durumda şovenist bir hareket olarak Siyonizmin tüm tarihinin 20. yüzyılda Yahudi halkının zaten trajik olan tarihinin trajik bir devamı olduğuna inanıyorum. Yahudiler Holokost'ta büyük acılar çekti ve katledildi. Başka olaylarda da mağdur oldu. Ancak İsrail'in, Siyonizmin Filistinlilere karşı yaptıkları, bana göre bu tarihin bir başka trajik gelişmesidir. Yahudi faşizminin ortaya çıkışı. Yani bana göre bu da aynı hikaye ve Yahudi faşizmini yenene kadar da bitmeyecek. Filistinliler için adalet içinde bulunduğum organizasyon 2023'te kuruldu ve o zamandan beri öncelikle Fransa'da, Paris'te ama aynı zamanda diğer şehirlerde de gösteriler düzenlemekle yoğun bir şekilde meşgul. Şu anda Fransa'nın farklı şehirlerinde 400 ila 500 üyesi var ve bu üyeler Filistin hakkında bilgilendirmek amacıyla gösteriler, eğitim toplantıları ve film gösterimleri düzenliyorlar. Ayrıca Yahudi azınlığı diğer azınlıklar için adalet mücadelesinin daha geniş hareketine yeniden dahil etmeye çalışıyorlar. Çünkü Yahudiler İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da bir şekilde istisna muamelesi görerek diğerlerinden ayrıldılar ve devletlerden, farklı Avrupa devletlerinden çok özel korumalar aldılar. Ki bu aslında bizim görüşümüze göre Yahudilere zarar veriyor. Çünkü onların diğer ötekileştirilmiş gruplardan ayrılmasına ve diğer insanlara karşı kışkırtılmasına sebep oluyor. Ki bu da uzun vadede güvenliği sağlamaya devlete bağlı kıldığı için tehlikelidir.
3: Peki siz antisemit olmakla ya da öz nefreti Yahudi olmakla itham edildiniz mi hiç?
2: Dürüst olmak gerekirse ben şahsen böyle bir itamla karşılaşmadım. En azından yüzüme karşı hiç söylemediler sanırım. Ama evet, organizasyonumuza söylendi. Fransa'da bizimle aynı görüşü paylaşan birkaç başka Yahudi örgütü de var. Bu türden tek örgüt biz değiliz. Ayrıca Belçika İlerici Yahudiler Birliği de var. 50 yıllık bir eski bir Yahudi antisyonist örgüt. Birkaç tane daha küçük organizasyon var ama elbette bizi kesinlikle nefret eden ve hakkımızda her türlü çılgın şeyi söyleyen büyük ve aktif Yahudi organizasyonlar da var. Evet.
3: Peki, çok teşekkür ederim.
0: Evet, dün yapmış olduğumuz bir söyleşiyi.
1: Evet, Mihail'le yaptığımız bir söyleşiydi. Kolonyalizme karşı Yahudiler kolektifinden kendisi. Fransa'daki antisyonist Yahudi birkaç platformdan bir tanesindendi. Sumut Filosu'nun işte katılımcılarından bir teknenin içerisinde zaten yaptık. Onun da içerisinde bulduğu teknede yapmıştık bu görüşmeyi. En son sorduğum soru şeydi, yani sana ve örgütüne de antisemit ya da self-hate Jew derler ya,
0: self-hating Jew, evet,
1: kendinden nefret
0: nefret
1: eden, evet. Bunu farklı bir şekilde çevrilmiş. Ben de tabii sonradan bunu dinleme fırsatı buldum. O yüzden böyle biraz kafa karıştırıcı olmuş olabilir ama orada sorduğumuz soru self-hate Jew'du. Sana da böyle dediler mi, kendinden nefret ediyor musun diye sormuş oldum yani. Evet, benim şahsıma yönelik böyle bir itham olmadı ama tabii ki bizim platformumuz için bunu sık sık siyonistler söylüyor demişti.
0: En büyük tehlikelerden biri. Şimdi ara verelim. Aradan sonra da belki de Democracy Now!'da çıkmış son derece ilginç bir karşılıklı iki İsrailli barış aktivisti Mahmut İnan'la Aziz Abu Sarah'ın, Filistinli barış aktivistinin kendi aralarında bir de kitap yazmış olduklarına, ona ilişkin de bir 3-4 dakika yer verebileceğimizi umuyorum. Çok dünya için güzel bir şey veriyorlar, ışık saçıyorlar ikisi. Yani en umutsuz durumların içinden böyle şeyler çıkabiliyor diye. Onu da birazdan, ama şimdi aradan sonra yapabiliriz.
5: Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
6: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
7: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
8: Kopuk bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da. Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: Açık Gazete.
0: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-3, hatta 4 dakika geçerken beraberiz tekrar Açık Gazeteciler olarak. Biraz önce sözünü ettiğimiz Democracy Now!'da yer alan, bizim de bu sabahki yayınımızda da yer alan tabii, çok ilginç bir şeyden, umut verici bir ufak umut ışığının ne kadar küçük de olsa birdenbire kalplere vurabildiğini gösteren ilginç bir söyleşi var. Yani Mahmut İnan 7 Ekim saldırılarında 2023'te annesi babası o baskında, Hamas baskında öldürülmüş olan ve ondan sonra da çok yakınlarından, arkadaşlarından, dostlarından da birçoğunu kaybetmiş olan birisi, tam yasta iken Aziz Abu Sara'dan bir öldürülmüş olan ve ondan sonra da çok yakınlarından, arkadaşlarından, dostlarından da birçoğunu kaybetmiş olan birisi, tam yasta iken Aziz Abu Sara'dan bir iletişim almış, bir belge, işte baş,

kardeşi Aziz Ebu Sara ve ikisi birlikte son 2 yılda yakın bir çalışma halindeler. İsrail ve Filistin'de barış için büyük bir çaba gösteriyorlar ve yeni de bir kitap yayınlamışlar. The Future is Peace, A Shared Journey Across the Holy Land adını taşıyor. Yani gelecek barıştadır ve kutsal topraklarda bir o paylaşılan yolculuk diye. Diyor ki yani çok ilginç aslında. Ben öfkeli biriydim. Büyürken bile barışın mümkün olamayacağını düşünüyordum. Ama bir nokta geldi diyor Aziz Ebu Sara. Fark ettim ki Mauz'la ben ayrı karşı taraflarda değiliz ki. Adalet getirmek, barış getirmek ve eşitlik ve hepimize haysiyet getirebilmek için ancak birlikte çalışabiliriz. Başka bir yolu yok diyor. Yani insanlığa yeterince insanı ikna etmeliyiz ki farkına varmalarını sağlamalıyız ki bizim bu değişim, geleceği değiştirme gücümüz var. Bu kendimiz için geleceği yaratmak ve bu içinde yaşamayı hak ettiğimiz geleceği yaratmak için bu şansımız var, bu gücümüz var bizim diyorlar. Bu Aziz Ebu Sara ile Mao Zedong'un birisi işte Filistinli barış aktivisti, öteki de İsrailli barış aktivisti ve ilk karşılaşmaları Mao Zedong'un İsrailli'nin 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırıları sonunda annesinin babasının kaybetmesi sırasında olmuş. Bundan sonraki 2 yıl içinde yakın bir şekilde çalışıyorlar hem İsrail'de hem de Filistin'de barış olabilmesi için ve işte biraz önce adını söylediğimde geleceğimiz barıştır, ortak yolculuğumuz mukaddes kutsal topraklarda diye bir kitap da yazmaları. Yani çok ilginç aslında. Aziz Ebu Sara diyor ki benim onun Mauz'un annesinin babasının Yahudi olması benim için hiçbir önem taşımıyordu. Bu hesaplarımızın içine girecek bir şey değil ki diyor. İnsanlar 7 Ekim saldırılarından bahsettiklerinde bu İsraillerin Filistinlere karşı ne hissettikleri deniyor. Benim için İsraillerin Filistinlere karşı olduğunu hiç düşünmedim diyor Ebu Sara. Yaralananlar, ölenler benim de İsrail'de yaralananlar ve ölenler de benim insanlarımdı diyor. Mao Zedong da demiş ki hemen bu notu gönderince kendisine bir de film, küçük bir film var, oradan da seyretmek mümkün. Hemen cevap verdim diyor Yahudi Mao Zedong da. Sen burada olduğun için çok teşekkür ederim diyor. Aziz Ebu Sara da birkaç gün sonra da Twitter'dan bir şey gönderiyor, post gönderiyor. Mao Zedong demiş ki tweetinde, şimdi adı X olan, ben annem babam için ağlamıyorum. Ben bu hayatta, bu savaşta kendi hayatlarını kaybedecek olanlar için ağlıyorum demiş. Yani Aziz diyor ki bu intikam falan istemiyor. Ona ne olup bittiğini başka yani kendisinin başına gelenlerin diğer başka insanların da başına gelip daha fazla işkence, ıstırap çekmelerini istemiyorum. Ben 8 yıl sürdü benim bu noktaya gelmem için diyor Aziz Ebu Sara. Çünkü kardeşi Taysir 19 yaşındayken öldüğünde ben 10 yaşındaydım diyor. Taş attı diye, taş attı şüphesiyle işkencehaneye alınmış. İsrail askeri tarafından feci şekilde dövülmüş, iç organlarında yaralanmalar olmuş ve sonuç olarak onun o yaralanmalar sonucunda hayatını kaybetmiş. Bunun acısı hala çekiliyor diyor.
Ama bir

0: Kaç gün sonra Mao'nun annem babasının öldüğünden sonra ben düşünemiyorum birisinin başka nelerden geçtiğini gayet iyi anlayabiliyorum onun da annesinin babasının ve yakınlarını kaybetmesinden sonra birisinin duruma kesinlikle müdahale etmesi gerektiğini düşündüm. Mutlaka insanlık adına bir konuşmanın başlatılması gerektiğini düşündüm diyor ve yazdım ona diyor. O da konuşalım mı diye yazdım. Derhal cevap verdi. Hadi konuşalım diye ve bütün hayatımın da dramatik olarak değiştiğini biliyordum diyor. Yalnız benim için değil, Mao için de, bütün Filistinliler için de çok insan olarak değil, bölge için de önemli bir iş yaptığımız kanısına vardım. Ve böylece kısa da bir belgesel var, The Path Forward diye, yani geleceğe doğru yolun giden yol diye, Julie Cohen ve Mo Husseini tarafından yapılmış. Onlar da biri İsrail herhalde, Yahudi adı, öbürü de Filistinli herhalde adı, çünkü Hüseyin'i, o da Arap adı gibi. Ve Aziz Abu Sarar ile Mao Zedong bir de gidip Papa Francesco ile de konuşmuşlar 2024'te. Sonra da yeni Papa ile de görüşmüşler. Ve bütün dünyada bu barış hareketini yürütüyorlar. Son derece ilginç bir hikaye. Daha detayını şey yapmak için, görmek isteyen dinleyicilerimiz bu hem Açık Radyo Demokrasi Now'dan dinleyebilirler, hem de bu kitaba ve Demokrasi Now'un kendi sitesine ulaşarak bunu inceleyebilirler. Son derece öğretici ve duyarlandırıcı bir durum.
1: Evet, bu nefrete, ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmek gerçekten son derece önemli. İşte az evvel röportajda yaptığımız Fransa'dan katılan antisiyonist Yahudi örgütünden katılımcı da tam olarak aslında kendi ülkesinde
0: Aynen.
1: bunu yapmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde antisiyonist Yahudiler bunu yapmaya çalışıyor. Birlikte Filistin oradaki Araplarla ya da göçmenlerle birlikte ırkçılığa karşı omuz omuza mücadele ediyorlar. Dün bir de Kudüs günüydü. İsrail'deki aşırı sağın, başta Ben Gvir olmak üzere faşist gençlik gruplarının da katıldığı bir yürüyüş, her yıl bu Kudüs gününde yürüyüş oluyor. 1967 Savaşı'nda Doğu Kudüs'ün İsrail tarafından ele geçirilmesini bir tür kutluyorlar. Guardian gazetesinde ayrıntılı bir haber var. Her yıl olduğu gibi bu yılda Araplara ölüm atılan sloganlar. Bu arada çok çılgınca bir eylem. Bunu daha önceki yıllarda da vermiştik. Tabii Bayrak Denizi, İsrail bayrağı. Herkesin elinde birden fazla neredeyse bayrak var. Dans ediyorlar. Bu çok ilginç, çok coşkulu, böyle bir müzikli falan bir festival gibi bir yürüyüş bu. Ve bir taciz yürüyüşü. Eski şehrin, eski o işte şey deniyor, Old Town deniyor. Kudüs'ün tarihi sokaklarından geçiyorlar ve
0: Kadim
1: buralarda
0: sokaklardan, evet, kadim şehrin.
1: evet, buralarda tabii Filistinli Arap esnaf da bulunuyor. Onların hepsine saldırıyorlar. O yüzden zaten bir taciz yürüyüşü. Yine işte taşlarla, sandalyelerle saldırmışlar açık olanlara. İsrail devleti önceden uyarıyor. Siz kapatın dükkanlarınızı diyor. Çoğunluğu kapatıp ayrılmış can güvenliğinden dolayı. Bir kısmı ise orada kalmaya devam etmiş. Onları görünce, Arap olduklarını görünce de saldırıyorlar ellerine geçirdikleri şeylerle. Araplara ölüm atılan sloganlardan bir tanesi, köyün yansın yıkılsın. Bunu bir şarkı formatına çevirmişlerdi. Böyle kulüplerde bile bununla dans ediyorlar. Gazze bir mezarlıktır diye slogan atmışlar mesela. Böyle bu şekilde coşkuyla şey yapıyorlar. Ancak orada da bunu engellemeye çalışanlar var. Standing Together'dan sık sık söz ediyoruz. Başını İsrailli savaş karşıtı, ırkçılık karşıtı Yahudilerin çektiği bir oluşum. İçerisinde İsrail vatandaşı Araplar, Filistinliler de var. Onlarsa kendi üzerlerine önlük giyip Arap esnafın önünde insan barikatı oluşturmaya çalışmışlar. Ama görüntülerde onlar da çok zor durumda kalmışlardı. Her ne kadar engellemeye çalıştılarsa da, ki çok büyük cesaret işi gerçekten. İsrail aşırı sağcıların gazabından onlar da nasibini alıyor. Hatta İsrail polisinden zaten alıyorlar.
0: Evet, temel
1: Tartaklanırken.
0: en temel çelişki meselesi bu. Onun için de çok önemsedim ben de bu Aziz Ebu Sarar'la Mahut
1: Evet.
0: İnan'ın arasındaki şeyi. Yani inanılmaz da ilginç şeyler söylüyorlar. Yani çözüm değil önemli olan aslında diyor. Bir tek bir devlet ve tek bir grup içinde birlikte düşünebilmek. Benim mesela konfederasyon içinde de olur, tek bir devlette de olur diyor ama daha önemli olan şey demiş Aziz Ebu Sara, değerler ve bu çözümün neyin üzerine, hangi değerler üzerine inşa edilmiş olduğu, eşitliğe ve insan haysiyetine saygı göstermeyen herhangi bir şey çözüm olamaz diyor. Herkes için güvenlik olması lazım. Yani kaç devlet olacağı meselesinden çok daha önemlisi hayatlarımızın hangi temellere dayanacağı, temel eşitlik ve adalet ilkeleri üzerine olması diyor ve Amy Goodman da İsrailli Mao'za soruyor. Peki Aziz sana ulaştığı zaman, yazdığı zaman ne, nasıl duygular hissettin? Her ikinizin de bu 2 yıl içinde anneleriniz, babalarınızı da kaybetmiş durumdasınız. Nasıl geliştirdiniz ilişkiyi diyor. Şöyle diyor Mauz, 3 gün olmuştu hem anne babamı hem de pek çok çocukluk arkadaşımı, bütün hayatım boyunca tanıdığım insanların bir kısmını kaybetmiştim ve yani metafor olarak söylemiyorum. Gerçekten bir acı ve ıstırap okyanusu içinde boğulmaktaydım diyor. 3 gün sonra Aziz'den bana bir şey gelince, iletişim gelince ve başsağlığı dilekleri, sanki beni bu okyanusun içinden bir el çekip çıkardı diyor ve ondan sonraki 2,5 yıl içinde birlikte gelecek barış, gelecek barıştır. Barış gelecektir ya da The Future is Peace'i yaptık, paylaştık ve bu benim en trajik, hayatımın en trajik günüydü 7 Ekim. Pek çok insan kaybettim ama o gün aynı zamanda Aziz'i kazandım ve bir kardeş olarak ve ortak yolculuğumuzda bir ortak yolcu olarak, yol arkadaşı olarak kazandım diyor. Çok çok ilginç yani
1: Evet,
0: konuşmalar.
1: kesinlikle.
0: Gerçekten. Evet, şimdi kalan vaktimizde de Türkiye meselelerine de biraz geçelim, değil mi?
1: Evet, sabah saatlerinde gelen iki haber vardı yine CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihalede usulsüzlük ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yeni operasyon diye başlık atmış T24. 12 kişi gözaltında deniyor. 13 olmuş operasyon kapsamında 13 kişi hakkında, pardon, 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ama 12 kişi gözaltına
0: Gözaltına
1: alınmış.
0: alınmış, evet.
1: Evet, şu ana kadar başsavcılığın açıklamasında şöyle geçiyor: Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik olarak soruşturma kapsamında bu operasyon gerçekleştirilmiştir denmiş.
0: Evet, bu 12 kişi gözaltında. Bir de Üsküdar Belediyesi'nde
1: Evet.
0: ikinci dakika operasyonu, 7
1: Dalga.
0: gözaltı. Efendim?
1: İkinci dalga.
0: İkinci dalga değil mi? Evet.
1: Evet.
0: Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki inşaatlerin iskan ruhsatı süreçlerine ilişkin yürütülen irtikap soruşturması, yolsuzluk yani. İkinci dalga operasyonu düzenlenmiş ve 7 kişi de gözaltında. Belediyenin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvuruları sırasında projeye aykırılıkların gerekçe gösterilerek mücahit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği öne sürülmüş. Yani bayağı ağır bir savaşa dönüşmeye başladığını da söyleyebiliriz artık, değil mi?
1: Sabah 8 itibariyle, yani biz yayına girdiğimiz sırada bu iki operasyon gerçekleşmiş. Dolayısıyla oldukça yeni haberler, çok fazla ayrıntılar da yok. Ama bir yandan işin tuhafı, tabii alışmış olduğumuz, artık kimseye tuhaf da gelmiyor, şaşırtıcı da gelmiyor. Onlarca belediyeye, çünkü bu şekilde şu ana kadar operasyonlar yaptı da, içeride olan belediye başkanları var zaten. Şimdi de işte ikinci dalga, üçüncü dalga, dördüncü dalga, daha önce yapılan
0: Evet.
1: operasyonların devamları.
0: Peşe yani bayağı büyük bir artık savaş operasyonuna benzetmek çok da yanıltıcı bir bilgi vermiş olmayız bunu yaparken.
1: Evet.
0: Ama daha şeyi ben hangisi son dakika karıştırmışım. Yani Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerindeki operasyonda 60 kişinin gözaltına alınması ve MASAK yani Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun yeni keşfettiği bir şey herhalde. Mülkiye Baş Müfettişliği, emniyet raporları, ETS baz analiz raporları diye bir ton şey veriliyor. Ve özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce doğrudan temin suretiyle kiralama ve organizasyon şirketlerinden mal ve hizmet alımlarında oku oku bitmez yani. Teklif, sahte teklif mektupları düzenlendiği binan diye gidiyor böyle.
1: Evet,
0: Haksız.
1: usulsüz, özellikle bu ihaleler meselesinden, ki ihale kanununun çok sorunlu olduğu uzun zamandan beri tartışılıyordu, ama ilginçtir, Akın Gürlek, Adalet Bakanı, dedi ki bu sadece CHP'lilere yönelik değil, kim hangi belediyede usulsüzlük vesaire varsa üzerine gidilecek dedi. Ama daha henüz CHP'nin dışına taştığına şahit olmadık bu operasyondan, CHP
0: Ve
1: belediyeler dışında.
0: yani CHP belediyelerinde büyük bir bölümünü kapsıyor. Yani artık Türkiye rekoruna hatta bir dünya rekoruna doğru da gelirdiği söylenebilir. Yani kaç olduğu hesabını şimdi yapacak durumumuz yok bu saatte ama yani böyle bir tuhaflık var. Aynı anda bir de Gazete Oksijen'in haberinde 21 ilde yani Türkiye'deki her 4 ilden birinde neredeyse eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 200 kişi hakkında gözaltı kararı var ki bu da 100 milyar lira ve 2 milyar dolar aklamadan bahsediliyor. İşte Bakan Gürlek de biraz önce sözünü ettin sen de yaptığı açıklamada Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK raporları ve teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla elde edilen deliller neticesinde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığının tespiti. Bu yeni herhalde öyle mi?
1: Muhtemelen evet.
0: Yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır demiş. Adalet İçişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruşu övmüş. Böyle bir durum var yani. Bu arada Metro Hanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiği operasyonu da var. Yani yere batan sarnıcıyı da olmuştu. Büyük bir turizm gelirine de ev sahipliği yapan bir yer olduğunu söyleyebiliriz turistik bölümler
1: Restore
0: yani.
1: edildikten sonra, evet, hem kapasitesi artırılmıştı, hem iyi bir restorasyon diye geçiyordu. Tabii çok turistik de bir yer, yere batan sarnıcı. Onun da yine Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne verildiği söylenmişti, ama o durduruldu, onun yürütmesi durduruldu.
0: Durduruldu evet onu
1: Evet.
0: söyleyecektim ben de. Yani çünkü karara itiraz etmişti İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İşlemin iptali için idare mahkemesinde dava açmıştı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi de sarnıcın devrine ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.
1: Şimdi de
0: Ve
1: Metrohan.
0: evet İBB tarafından işletmeye devam edilmesine hükmetmişti ama şimdi de Metrohan. Şimdi bir dakika Metrohan diyorsun ama mülkiyeti İstanbul Elektrik ve Tramvay Troleybüs İETT'den alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki hangi şeye devrediliyor? Sultan Beyazıt Han Sani Bin Mehmet Han Sani Vakfı'na.
1: Kısaca ikinci beyaz diyorlar. Öyle yazmışlar sanki. İkinci
0: Evet. Beyazıt
1: Beyazıt
0: Vakfı.
1: Vakfı.
0: Sultan Beyazıt Han-ı Sani bin Mehmet Han-ı Sani Vakfı. Yani ne diyeceğini insanın kolay kolay kestiremediği anlar yaşamakta olduğumuzu
1: Evet.
0: rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani sürreel bir dünyada yüzmekteyiz. Evet, bu birinci saati kapatmadan eklemek istediğimiz bir şey var mı? Sen ne diyorsun?
1: Şimdi bir ben de bakıyorum. Yani Türkiye'den haberlerden mi devam etsek dedim acaba. Şimdi gözüme çünkü birkaç tane daha Filistin haberi ilişti ama belki 9.30'dan sonra
0: Evet,
1: zaten
0: onları
1: artık kitap
0: yapabiliriz.
1: okuması da bittiği için daha çok vaktimiz olacaktır. Herhalde o zaman devam ederiz. Tamam, o zaman öyle
0: Alice'ten
1: yapabiliriz.
0: kurtulduk nasıl olsa diyorsun.
1: Evet, Alice Harikalar Diyarı,
0: Evet.
1: evet, okuması sona erdi
0: Yani.
1: geçtiğimiz hafta itibariyle. Dolayısıyla cuma günleri öğleden sonra geriye zaten yeni yayın döneminden önce bir hafta kalmış oluyor gerçi.
0: Evet.
1: Daha sonra herhalde 9.30'u dolduracağız yeni bir köşeyle. Onun da müjdesini veririz.
0: Veririz, konuşuruz.
1: Evet.
0: Peki, şimdi ara verelim.
2: Açık Gazete.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.
2: Şoşoloza. Dünyayı dinliyorum.
0: Bir dünya müziği.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Evet.

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete. İşte böyle canım.

0: Günaydın Çiçek, merhabalar.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın Özdeş.
0: Evet, yoğun bir gündemimiz olduğunu artık söylemeye bile gerek yok herhalde. Bugün neleri kapsamaya çalışacağız?
1: Bugün aslında özetle aile 10 yılı konusundan bahsedeceğiz diyebiliriz çeşitli açılardan. İşte geçen pazar Anneler Günü'ydü. Bu vesileyle hem birçok resmi etkinlik ve açıklama yapıldı. Hem de annelik üstünden yine birçok tartışma evlendi. Bu sırada da Türkiye İstatistik Kurumu 2025 aile istatistiklerini yayınladı. O yüzden bugün konumuz yine aile özetle. Şimdi şeyden başlıyorum. 2 Mayıs'ta Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Toplantısı, tanıtım programı düzenlendi. Bu arada Aile 10 Yılı'nın ismi Aile ve Nüfus 10 Yılı olmuş.
0: Değişmiş yani.
1: Evet, güncellenmiş diyelim. yeni politika belgelerinden ve yapılan açıklamalardan bunu görüyoruz. Şimdi bu 2 Mayıs'taki programda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı ve 15-21 Mayıs haftasının bu yıldan itibaren Milli Aile Haftası olarak kutlanacağını açıkladı. Yani bugün Milli Aile Haftası'nın ilk günü oluyor şu anda. Şimdi aslında 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'ymüş zaten. Yani Birleşmiş Milletler'in 1993'te ilan ettiği özel bir gün olarak kutlanıyormuş. Ama açıkçası ben şimdiye kadar hiç duymamıştım 15 Mayıs Uluslararası Aileler Günü'nü. Pardon, Aile Günü değil. Bu Milli Aile Haftası vesilesiyle öğrendim yani ben de. İşte Birleşmiş Milletler'in sitesine baktığımızda 15 Mayıs'ın işte aileleri etkileyen sosyal, ekonomik ve demografik süreçler hakkında farkındalık yaratmak için ilan edildiğini görüyoruz. Bu senenin yani 2026'nın 15 Mayıs teması da BM açısından aileler, eşitsizlikler ve çocuk refahı imiş. Türkiye'de neyi amaçlıyor bugün diye bakalım Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi'ne bakabiliriz bunun için. Şimdi bu konuda aslında Türkiye'de işte var olan, hali hazırda var olan eylem planları var ve şimdiye kadar yapılan açıklamalarında özetlendiği bir PDF olmuş aslında bu vizyon belgesi. Yani eylem planlarının ve bu konudaki hep konuşulan politikaların özetlendiği süslü bir PDF belgesi aslında vizyon belgesi. Böyle çok somut adımlar yok içinde belgenin. Kapakta aileyle köklenen, nüfusla güçlenen, istikbali yükselen Türkiye mottosu yer alıyor. Şimdi 5 stratejik öncelik belirlenmiş bu vizyon belgesine göre. Nedir bunlar? Aile kurumunun ve nesillerin muhafazası, evlilik müessesesinin teşviki, doğurganlık hızının artırılması, gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahının sağlanması ve beşinci olarak da kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımı diye 5 strateji belirlenmiş. Bunun da aslında özetle teşvik programlarıyla yapılacağı anlatılıyor belgede. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da sık sık bu teşviklerden bahsediyor biliyorsunuz. Biz de daha önce bu programda konuşmuştuk bu teşviklerden. Geçtiğimiz gün işte yine bu vizyon belgesinden ve Milli Aile Haftası'ndan bahsettiği bir konuşmada da Aile ve Gençlik Fonu'ndan çok olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Yani yine bu tarz fonlarla devam edecekler bu işte stratejileri bu yönde diye anlıyorum. Şimdi alıntılıyorum konuşmasından Aile Bakanı'nın diyor ki Aile ve Gençlik Fonu 2 yıl geri ödemesiz 4 yıllık faizsiz bir kredi. Bu süre zarfında bir çocuk sahibi olurlarsa kredi 12 ay erteliyoruz. Cumhurbaşkanımız yeni müjdeledi, 2 çocuk olursa kredinin tamamını hibe ediyoruz. 9190 çiftimizden 9310 çocuğumuz oldu. İşte şu kadar üçüzümüz, şu kadar ikizimiz oldu diye devam ediyor açıklamam. Yani aslında biraz taksitle buzdolabı alır gibi bir duruma dönüşmüş durumda. Siz de istiyorsanız yani krediyle çocuk yapıp aile kurumunun ve nesillerin muhafazasına katkı sağlayabilirsiniz.
2: Krediyle çocuk yapmak mı?
1: Evet.
0: Peki
2: Çok
0: bir
2: güzel
0: de
2: kavram.
0: ben de bir şey sormak istiyorum daha başa giderek. Milli aile ne demek?
1: Yerli ve milli aile diye düşünüyorum ben. Hani öyle
0: Evet,
1: anladım
0: ne demek
1: açıkçası.
0: oluyor? Yani bir ülkede yaşayan ailelerin tamamı milli midir yoksa bazı aileler gayrimilli midir?
1: Ya şimdi
0: Nasıl bu ayrım nasıl oluyor?
1: çok haklı bir soru ama sanırım oradaki milli hani Türkiye'de bu haftanın kutlanacağına dair bir sıfat olarak kullanılmış oradaki milli diye düşünüyorum. Yani
0: Evet ama
1: haftanın millisi o herhalde.
0: bir de uluslararası
1: Evet.
0: aile var. O milli değil, uluslararası kutlama.
1: Yani tabii orada sonuçta dış
0: Uluslararası aile gibi.
1: güçlerin bize dayattığı küresel riskler söz konusu olabilir uluslararası günde herhalde diye tahmin
2: Batı'nın teknolojisini alıp ailesini almıyoruz. Onların ailesi başka,
1: ediyorum.
2: bizim ailemiz başka.
1: Evet. Bir de işte o uluslararası olan gün yeterince kutlanmamış ki hani hiçbirimizin haberi yok. O yüzden biz bugüne daha değer vereceğimiz bir şekilde milli aslında evet aile milli haftası olabilirdi ismi belki milli aile haftası
0: Milli aile biraz zor,
1: evet
0: yorumlanması zor bir kavram gibi geldi bana ama bir bildikleri
1: evet
0: vardır herhalde.
1: mutlaka vardır diye düşünüyoruz. Bir de şöyle
0: Peki.
1: bir karışıklık var haberde. Mesela haberde diyor ki 15-21 Mayıs ama diyor ki Mayıs'ın son haftası aynı haberde. O yüzden ben Aile Bakanımız 15-21 Mayıs dediği için onun sözüne güvenerek 15-21 Mayıs olarak anlattım size bu Milli Aile Haftası'nı.
0: Ve kampanyada başarılı olmuş ki açıklamaya göre her sayısı aşağı yukarı aile başına bir çocuk sağlanmış. Yaklaşık olarak. Birden fazla
1: Evet.
0: değil ama olabilir yine.
1: Evet. Birden fazla değil. Orada bir sorun var. Oraya da gireceğiz şimdi. Evet. Orada da küçük bir sıkıntı olmuş çocuk sayısı olarak baktığımızda. Evet. Şimdi tabii 2025'ten beri bunları konuşuyoruz. Bunu söyleyecektim. Tam oraya bağlayacaktım. Ama bu aile politikaları nasıl sonuç veriyor? Bunun için TÜİK 2025 Aile İstatistikleri bültenine bakıyoruz. Şimdi TÜİK bu aile istatistiklerini yeni yayınladı. Her sene Mayıs ayında yayınlıyor zaten. Bültenin başlığını Milli Aile Haftası'nı koymuşlar. Yani istatistik bülteninin başlığında şöyle diyor. Her yıl Mayıs ayının son haftasının Milli Aile Haftası olarak kutlanmasına karar verildi. Şimdi bu başlığı görünce aslında işlerin çok hükümetin istediği gibi gitmediğine işaret olarak yorumladım ben aslında açıkçası. Bir de çünkü basın bültenine şey yazmışlar, Milli Aile Haftası'na özel olarak hazırlanmıştır bu bülten TÜİK tarafından diye yazmışlar ilk paragrafa. Ama biliyoruz ki aslında TÜİK aile istatistiklerini her sene Mayıs ayında yayınlıyor. Yani bu seneye özel, Milli Aile Haftası'na özel bir durum değil bu. Her zaman böyleydi. Yani aslında bülten oraya sonradan eklenmiş bir paragrafla başlıyor, bir propaganda metniyle başlıyor diyebiliriz. Ve TÜİK araştırması bölümüne geldiğimizde Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğünün ciddi oranda azaldığını görüyoruz. Yani bir çocuk olarak eklenmiş dediniz ya, evet gerçekten sadece bir çocuk olarak eklenmiş. Eskiden daha fazlaymış. Şimdi TÜİK verilerine göre 2008'de Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 4'müş. Şu anda bugün bu sayı 3,08'e düşmüş. Ve yani 4'ten 3'e düşmesi çok büyük
0: Büyük
1: bir
0: bir
1: fark.
0: düşüş. Evet.
1: çok önemli bir düşüş yani. Ama tabii doğum hızının da 1,5'a, karın başına 1,5'a düştüğünü düşününce çok şaşırtıcı değil. Yani
0: Değil, hiç
1: hani
0: şaşırtıcı değil. Evet.
1: evet yani hani hane halkı evde yaşayan kişilerden yapılan bir şey hani illa kan bağı olması gerekmiyor ama Türkiye'nin yapısını düşündüğümüzde genelde anne baba ve çocuklar oluyor çoğunluğu bu hane halkının. Dolayısıyla 3'e düşmesi çok ciddi bir düşüş. Tabii Şimdi şöyle bir şey de var. Bu düşerken, bu bir, yani dörtten üçe düşerken hane halkı küçülürken diyelim, tek kişilik haneler ve tek ebeveynli ailelerde de bir o kadar ciddi bir artış söz konusu. Şimdi oranları bakalım bir. Diyor ki TÜİK 2014'te yalnız yaşayanların oranı %13,9'muş, yani 14'müş diyelim biz buna. 2025'te yalnız yaşayanların oranı %20,5'e yükselmiş. Yani toplumun 1/5'i yalnız yaşıyor şu an. Tek ebeveynli ailelerde de, yani baba ve çocuklar ya da anne ve çocuklar şeklinde yaşayan hanelerin oranında da ciddi bir yükselme olmuş. %7,5'tan 2014'te %7,5'ken şu anda %11,3'e yükselmiş. Yani 1/10 gibi bir şey yapıyor bu da genele yaydığımızda. Bir de geniş aile tanımı var biliyorsunuz. Hani daha çok kişinin aynı hane halkı içinde. Geniş aile olarak tanımlanan hane halkları da %16,7'den %13,5'e düşmüş. Yani geniş ailelerde aynı şekilde azalmış. Hane halkı ile birlikte geniş aile de küçülmüş diyelim.
2: Sürpriz olmayan sonuçlar yani.
1: Yani evet, bunlar çok global şeyler aslında.
2: Tabii.
1: Hani Türkiye'ye özgü şeyler değil. O yüzden hani tahmin edilebilecek sonuçlar diyebiliriz. Tabii Türkiye'de bunlara çöreşlik eden çok önemli bir başka bir veri var. Hane halkı tiplerine göre yoksulluk oranına bakmış bir de TÜİK. Geniş ailelerin en yüksek yoksulluk oranına sahip olduğunu görüyoruz istatistiklere baktığımızda. Yani yoksulluk oranının en düşük olduğu haneler tek kişilik haneler. Yoksulluk oranının en yüksek olduğu haneler de geniş hane halkları. Yani muhtemelen zaten insanlar yoksulluktan geniş hane halkı olarak yaşıyorlar. Tek kişilik hanelerde işte yoksulluk oranı %10 iken geniş ailelerde %27'ymiş. Ki bence bu da çok çok yüksek bir oran. Yani bence tek kişilik hanede %10 olması da yoksulluk sınırının altında yaşanan oldukça yüksek bir oran tabii. Ama %27,
2: Tek kişilik aile mi?
1: yani tek kişilik hane.
2: Hane.
1: Aile değil, hane.
2: Pardon.
1: Yani yalnız yaşayanlarda, yani tek kişilik aile
2: Evet.
1: de olabilir. Yalnız yaşayanlarda en düşük yoksulluk sınırının altında yaşama oranı, geniş hanelerde geniş hane halklarında en yüksek.
0: Tek kişilik milli aile var mı?
1: Bilmiyorum, bence tek kişilikse milli sayılmıyor olabilir.
2: Atılabilirsin. Yani çocuksuzsa
1: Milli.
2: sadece iki kişiyse bile
1: Evet,
2: saymayabilirler.
1: milliliği düşüyor
2: Çocuksuzsa.
1: olabilir onun yani. Bir de işte hayvan ebeveyni misin falan gibi kriterler de giriyor işin içine.
0: Evet.
1: O, karışık yani o kısımlar. Bir de şöyle bir şeyden bahsediyor TÜİK istatistiklerinde. Aralarında eş, anne çocuk ya da baba çocuk ilişkisi olmayan fertleri içeren, diğer bir ifadeyle çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarından bahsediyor. Ben bunu ev arkadaşlığı olarak anladım, yani birlikte yaşayanlar olarak anladım. Bu oranda da ciddi bir yükselme olmuş. Yani ekonomik durumumuz da çok paralel bir şey aslında, böyle düşününce insanlar ev arkadaşlarıyla yaşamaya başladı tekrar son birkaç senedir, bunu biliyoruz. Şimdi peki, bu bültende AKP için hiç mi iyi haber yok diyecek olursanız. Şöyle bir başlık var. Bireylerin mutluluk kaynağı aileleri oldu diye bir ara başlık var bültende. Mesela Anadolu Ajansı da haberi buradan görmüş. Aile ve çocuklar en büyük mutluluk kaynağı olarak görmüş bütün bu istatistik bültenini. Şimdi burada neyin istatistiği? Burada bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelenmiş ve %69'u ailem demiş. Ama anladığım kadarıyla zaten seçenekler arasında aile fertleri dışında biri yok diye anlıyorum araştırmadan. Şimdi aslında sizi daha fazla istatistiğe boğmak istemiyorum ama bu veri ilginç bir şekilde ilerliyor. O yüzden bunu da paylaşacağım. Seçmeli bir soruymuş bu. Hani soruyu tabii görmedim ama anladığım kadarıyla aile bireylerinin sıralandığı bir seçenekler varmış. %69'u komple ailem demiş.
0: Ne
1: Bunu
0: demiş?
1: ailem,
0: Pardon, duymadım.
1: ailem, komple ailem demiş. Ailemin hepsini kasteden ailem demiş. %15,6'sı çocuklarım demiş. İkinci sırada çocuklarım geliyor. Sıralamışlar cevapları. Şu kısım bana çok ilginç geldi. %4,8 kendim demiş. Kendisinden mutluluk duyduğunu söylemiş. Eşim diyenlerin oranı bundan da sonra geliyor. %3,9'u sadece eşim demiş insanların mutluluk kaynağı olarak. Yani bu kendim cevabı benim ilgimi çekti gerçekten. Oraya koyulmuş olması da %5'in bunu seçmiş olması da eşimden daha yüksek olması da. İşte sonra boşanmaların neden arttığını falan konuşuyoruz ama bence hani bu
0: Yani eşimden daha
1: istatistik.
0: büyük mutluluk kaynağı kendimim diyenler var. Öyle mi?
1: Evet, aynen öyle. Benim dikkatimi bu çekti yani. Çünkü zaten veri olarak çok şey bir veri değil yani soru olarak aile bireyleri sıralandığı için çok bir sonuç alınabilecek bir soru ve veri seti olmamış ama işte insanların daha çok kendim demesi, ondan sonra eşim demesi bence dikkat çekici.
0: Evet, milli ve şahsi.
1: Evet, bir milli ve şahsi bir aile aslında bu.
0: Evet.
1: Öyle diyebiliriz. Şimdi özellikle durum bu aslında TÜİK'in de işte ortaya koyduğu ve hükümetin de bu tabloyu tersine çevirmek için aslında 2035'e kadar sürdürmeyi planladıkları bir eylem takvimleri, eylem planları var. Bu planın çoğu da maddi teşviklerden oluşuyor aslında en başta dediğimiz gibi. Tabii bir de işte sağlık sisteminde yapılan değişikliklerle de bir şekilde tırnak içinde teşvik ediliyor doğum ve evlilik. İşte mesela eskiden aile sağlığı merkezlerinden çok üreme ve cinsel sağlık konusunda birçok hizmete çok rahat erişim sağlanırdı ücretsiz bir şekilde. Ama artık özellikle korunma konusunda kamusal herhangi bir hizmet almak neredeyse imkansız biliyorsunuz. İşte doğum hızını arttırmak için aslında yapılan şeylerden biri de korunmayı bir şekilde engellemek oldu. Ekmek ve Gül'de bu hafta tam da bu konuda bir haber çıkmış. Gözde Tüzer imzalı bir haber. Başlığı devletin aile planlama taktiği paran yoksa çocuk doğur şeklinde haberin. Şimdi haberde korunma yöntemlerine ulaşmanın ne kadar imkansız hale getirildiği anlatılıyor. Yani bunun açıkça mevzuatlara aykırı bir şekilde yapıldığı anlatılıyor aslında. Şimdi spiral var biliyorsunuz bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanılan bir spiral uygulaması var kadınlara yönelik. Ve bu spiral uygulaması aslında mevzuata göre bir kez doğum yapan kadınlara SGK kapsamında ücretsiz olarak uygulanabiliyor normalde. Yani zaten genelde şey doğum kontrol yöntemleri için jinekologlarda bir kez doğum yapmış olmasını arar kadınların Türkiye'de bu arada. Kültürel olarak da böyle bir şey vardır. Ama işte doğum kontrol yöntemlerine ücretsiz erişimde bir kez doğum yapan kadınlara ücretsiz erişim sağlanıyor Türkiye'de sistemde. SGK kapsamına alınıyor böyle şeyler. Ama haberde görüyoruz ki işte bu spiral bir kez doğum yapan kadınlara SGK kapsamında olmasına rağmen devlet hastanelerinde kadınlardan bu işlem için para istendiğine örnekleriyle anlatıyor haberde. Birçok devlet hastanesine gidilmiş işte İstanbul'da, Balıkesir'de ve İzmir'deki hastanelerden bahsediliyor haberde. Şimdi bazı hastaneler spiralin kendisi için para istemişler. Bazı hastaneler spiralin uygulaması için ücret istemişler. Bazıları ikisi için istemişler ve SGK kapsamında olmadığını savunuyorlarmış bu hizmetin. İşte mesela Beylikdüzü Devlet Hastanesi pardon. SGK artık karşılamıyor bu işlemi diyormuş kadınlara. Bazı hastaneler ise tamamen bu uygulamayı yapmayı kesmişler yani. Yani ücretli ücretsiz yapmıyormuş bazı devlet hastaneleri. Ama Sağlık Bakanlığı'na göre bu işlem SGK kapsamında. Yani Sağlık Bakanlığı'nı aradığında da muhabir bu şekilde bilgilendirilmiş. Şimdi biliyorsunuz kürtaj da bu şekilde uygulanmıyor Türkiye'de. Bu konuda da eskiden araştırmalar ve haberler yapılırdı. Devlet hastanelerinin çoğu işte kürtaj artık yasak ya da işte kürtaj günah diyerek kürtaj yapmayı reddediyor haberlere ve araştırmalara göre. Eskiden bu araştırmalar çok sık yapılırdı, her sene yapılırdı. Hatta eskiden Kadir Has Üniversitesi'nin Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi her sene yapıyordu bu araştırmayı. İşte Türkiye'deki tüm kamu hastanelerini arayarak ne kadarının kürtaj yaptığını, ne kadarının kürtaj yapmayı reddettiğini bir araştırma olarak yayınlıyordu. Ama artık yapamıyor. Çünkü artık böyle bir merkez yok Kadir Has Üniversitesi'nde. Çünkü
2: Evet, çok acayip.
1: evet, Kadir Has Üniversitesi'ndeki Toplumsal Cinsiyet Merkezi de Aile Çalışmaları Merkezi olarak ismi değiştirildi,
2: Öyle
1: biliyorsunuz.
2: mi? Bir de öyle mi?
1: Evet.
2: Bunu bilmiyordum.
1: Evet.
0: Of. Ben de bilmiyordum bunu.
1: 2023
2: Sadece
1: senesinde
2: kapatmakla kalmamışlar yani, bir de
1: evet. 2023 senesinde böyle bir güncelleme geldi üniversiteye. Dolayısıyla artık bu araştırmalar da yapılmıyor. Ama en son 2020'de işte yapmışlar bu araştırmayı. 285 kamu hastanesinden sadece 10'u kürtaj yapıyormuş bu araştırma son yapıldığında. Geçen sene galiba, geçen sene de T24'ün Ankara muhabiri Ankara hastaneleri üstüne böyle bir araştırma yapmıştı. Yine sıfıra yakındı kürtaj yapmayı kabul eden devlet hastanesi sayısı.
0: Evet, Ekmek ve Gül bir medya organı da sayılabilir. Aynı zamanda bir kuruluş, değil mi?
1: Ekmek ve Gül bir kadın gazetesi olarak düşünebiliriz. Evrensel'in bir nasıl diyelim? Evrensel ve Ekmek ve Gül gibi düşünebiliriz.
0: Evet. O
1: Eskiden dergisi de vardı sanırım.
0: Evet, şimdi galiba yok. Öyle
1: Evet,
0: mi?
1: artık sanırım. Şimdi emin olamadım. Bir sonraki programa kadar bunu check edip
0: Tamam,
1: paylaşacağım
0: süper.
1: dinleyicilerimizle.
0: Oradan senin gönderdiğin şeyde görüyorum. Gözde Tüzer'de özel haber olarak bu
1: Evet.
0: işte konuştuğumuz şey, devletin aile planlama taktiğinin "paran yoksa çocuk doğur" diye başlık atmış yani.
1: Evet. Maalesef fiili olarak
0: Evet.
1: gerçekten çok uzun yıllardır. Aslında çok yeni de bir şey değil. 2000 o yani aslında bu 2010 yani 2007'de hatırlarsanız Erdoğan'ın ilk en az 3 çocuk konuşmasını yapmıştı. Bunu neden hatırladım? Çünkü kendisi de sık sık referans veriyor kendi konuşmasına. İşte biz 2007'de bunu dediğimizde çok eleştirilmiştik ama bakın ne kadar işte öngörülüymüşüz, şimdi bütün dünya bunu söylüyor falan diyor. Daha sonra da 2012'de yani 2010'da önce sezaryen tartışmaları başladı. 2012'de kürtaj cinayettir dedikten sonra aslında Türkiye'de işte kürtaj bir doğum kontrol yöntemi değil tabii ki ama kürtaj gibi yöntemlere ve bunun yanı sıra doğum kontrol yöntemlerine erişim Türkiye'de çok sınırlandı. Hatta 2016'da bu işte Kadir Has Üniversitesi'nin Toplumsal Cinsiyet Merkezi'nin yaptığı ilk araştırma devlet hastanelerin kürtaj yapıp yapmadığı konusunda bu araştırma yapıldığında bayağı hastanelerin kadınlara, araştırmacılara verdiği cevap Cumhurbaşkanımız yasakladı kürtajı şeklinde oluyordu. Oysa ki böyle yasal bir yasaklama yok ama fiili olarak aslında daha fazla çocuk yapma politikası Türkiye'de pratikte böyle işliyor diyebiliriz. Çünkü hani doğum kontrolüne erişim de çok ciddi bir bütçe gerektiriyor. Yani işte hani kondomlar çok pahalı İlaç, doğum kontrol ilaçları, haplar çok pahalı. 21 günlük kullanılan haplar çok pahalı. Ve bu konuda bilgiye de erişim eskiye göre daha da az ve kısıtlı. Aslında buna sunulan alternatif de doğum ve evlilik fonları genel olarak. Ya da işte Ekmek ve Gül'ün haberinde olduğu gibi işte hani kontrol edemiyor etmek yerine doğurmak zaten teşvik ediliyor. İşte bu evlilik fonlarına da çok ciddi bütçelere ayrılıyor. Bunu da söyleyerek zamanımızın sonuna geldik. Böyle şey yapalım belki de bitirelim. Anadolu Ajansı'nın haberine göre mesela bu Aile ve Gençlik Fonu'na ki bu fonda ilk açıldığında yine Açık Gazete'de bahsetmiştik detaylarıyla. Bu fona 2023'ten beri 10 milyar lira bütçe ayrılmış. Daha doğrusu bütçe ayrılmamış. 10 milyar lira harcanmış doğrudan çiftlere. Aktarılan bütçe 10 milyar liraymış. 2023'ten beri 2,5 senedir.
0: Yani genç çiftlere sağlanan destek derken çocuk doğuranlara veriyorlar, öyle
1: Evet,
0: mi?
1: krediyle işte verilen
0: Kredi.
1: kredi aslında, faizsiz kredi. Çocuk doğuranlara işte bir çocuk doğuranı geri ödemeli, iki çocuk doğurunca da geri de ödemiyorsunuz artık o paraya, tamamen sizin olmasına hak kazanıyorsunuz. Ama işte geniş ailelerin de %27'si açlık sınırındaydı şu an taraftan
0: Evet.
1: yine.
0: Evet. Yani çok başvuru sayısının da 210 bini aştığı söyleniyor, değil mi? 215
1: Tabii.
0: bin hatta,
1: Tabii. Aslında çok yüksek bir başvuru sayısı değil düşününce
0: değil, evet.
1: nüfusu. Bence zaten başvuru şeyleri, yani zaten açlık sınırında olmanız gerekiyor başvurabilmek için. Yani hani başvuru koşulları da, yani öyle normal gidip başvuramıyorsunuz yani.
0: Evet, yani açlık sınırında olanların sayısıyla ilgili de bir hesap imkanı veriyor insana, değil mi?
1: Yani evet. Evet, çok sıkı
0: 215
1: koşulları
0: bin.
1: var başvurunun, yani hani hiçbir geliriniz olmaması gerekiyor falan başvuru için. Dolayısıyla yani
2: Bir de
1: o
2: bence bu uygulamada açlık sınırının altında kavramı geçmiyordur diye tahmin ediyorum. Bunun
1: yok,
2: yerine
1: hayır,
2: başka bir şey. Tabii,
1: geçmiyor. Şey,
2: tamam, evet.
1: ya şey, en bir asgari ücret miydi
2: Ha,
1: hani,
2: tamam.
1: zaten o da açlık sınırı demek yani, o
2: Evet,
1: yüzden.
2: tabii.
1: Aynen,
2: Hükümet çünkü
1: evet.
2: kendisi bu
1: Yok, onlar
2: kavramla
1: açlık
2: şey,
1: sınırı
2: evet.
1: demiyor ama
2: Öyle bir sınır mı vardı?
1: somut olarak açlık sınırına denk düşüyor diyelim bugün
2: Evet.
1: koşulların şeyi.
0: Evet.
1: Yani. Evet.
0: İyiymiş her şey. Bu
1: Evet,
0: milli aile gününüz kutlu olsun.
1: haftamızı, günümüz değil
0: Haftamız.
1: haftamız, lütfen
0: Evet,
1: haftamızı
0: yanlış
1: kutlayarak
0: söyledim.
1: sonlandırabiliriz.
0: Milli Aile Yılına bekliyoruz.
1: Evet, 10 yıl boyunca
2: Devam edecek diyorsun.
1: devam edecek kutlamalarımız.
0: Peki, çok teşekkür ederiz Çiçek.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar
0: Görüşmek
1: görüşmek
2: üzere.
1: üzere.
2: Görüşmek
1: Size iyi
2: üzere. Hoşça kalın.
1: yayınlar.
3: İşte böyle canım.

0: Açık Gazete.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Farsi dünyanın müziği.
1: Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
0: Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.

Radyoda Açık Gazete devam ediyor. Benny King'den Stand By Me adlı parçayı dinledik. Yani çok çok iyi tanınan bir parça bu. Onun da Billboard listelerine, yani ticari listelere girmesinin 65. yıl dönümü. O vesileyle de çalmış olduk. Çok önemli bir şarkı. Dayanışma için bütün dünyaya seslenmiş. İki defa da Billboard listelerinde hit parça olmuş. Çok ender şarkılardan bir tanesi. İlk orijinalde çıktığı zaman 13 Mayıs 1961'de, yani tam 65. yıl dönümündeyiz. O yüzden de çaldık biraz. Yani sözlerinde de şöyle diyor: gece geldiğinde, karalar karardığında, mehtap göreceğimiz tek ışık olarak kaldığında, hayır korkmayacağım, korkmayacağım sen yanımda durduğun sürece. Yani sevgilim, yanımda dur, yanımda kal. Hep yanımda dur, yanımda kal, benimle kal. Eğer tepemizdeki gökyüzü gümbürtüyle çökecek olursa, dağlar darmadağın olup denizlere düşecek olursa, ağlamayacağım işte. Bir damla bile gözyaşı dökmeyeceğim. Sen yanım başımda olduğun sürece, yanı başımda kaldığın sürece, yanımda kal, benimle kal. Şimdi yanımda ol, yanımda kal. Ne zaman başın dertte olsa yanımda olmayacak mısın nasıl olsa? Yanımda durmayacak mısın nasıl olsa diye. Aslında aşk şarkısı gibi gözüken ama aslında bütünüyle dayanışmayı da öven bir ünlü şarkıyı bu şekilde çalarak devam ettik Açık Gazete'de programımıza. Şimdi Türkiye haberlerine de birazcık değinelim, değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 38. günde çok ilginç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İBB Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davası 38. gününde etkin pişmanlıktan yararlanan Kültür Anonim Şirketi Hak Ediş Şefi Gökhan Köseoğlu'nun avukatının savunmasıyla başlamış. Yani etkin pişmanlık ifadesini geri çeken iş insanı Murat Kapki savunmasında çok önemli şeyler söylüyor. Uydurma iddialarla hapisteyim diyor T24'ten aldığımız haberde. 8,5 yaşındaki oğlum depresyon tedavisi görüyor. 25 kilo aldı diyor. Ayrıca ben ne itirafçıyım, ne etkinim, ne de pişmanım demiş. Etkin pişmanlık kavramının da tamamen darmadağın eden bir açıklama yapmış. Ne itirafçıyım, ne etkinim, ne de pişmanım. Ben suçsuz yere iftira atılmış, kardeşi tutuklanmış, karısı gözaltına alınmış. Pişmanlık kavramının da tamamen darmadağın eden bir açıklama yapmış. Ne itirafçıyım, ne etkinim, ne de pişmanım. Ben suçsuz yere iftira atılmış, kardeşi tutuklanmış, karısı gözaltına alınmış, tahliye umuduyla savcılara güvenmiş.

0: bir ifade tabii. Kime güvenmiş yani? Buradan sanki savcılar herhalde bir şey söylemişler. Şunu yaparsan böyle olur falan diye. Bunu söylemeye çalışıyor diye anlıyorum ama
1: Evet
0: bu
1: evet
0: açıklıkta
1: öyle
0: da
1: diyor
0: yaz söylemiş.
1: zaten yani. Bu açıklıkta da söylüyor Kapki aslında. Yani şimdi şey diyor, biraz sonra şöyle demiş yani, konuş çık dedikleri için ne istiyorlarsa tamam dedim. İfadelerimin hepsini reddediyorum diyor. Bu da çok ilginç yani. AKP bir avukat kendisine gelmiş. Kendi açıklamalarından bahsediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Komitesi Merkez Yürütme Komitesi üyesi Mücahit Birinci'ye vekalet çıkart ve 2 milyon 500 bin dolar ver karşılığında hapisten çıkmanı sağlayacağım demiş. Böyle dedi diyor Kapki. Vekalet çıkarttım. Geldi, para istedi. Yanındaki kağıdı imzalamamı istedi. Ekrem Bey ve Özgür Özel'le ilgili şeyler olduğunu söyledi. Ben bunu imzalarsam bir de sana 2 milyon dolar mı vereceğim dedim. İmzalarsan senin bana para vermen lazım, kimseye itiraf atamam dedim. Bu ifadeleri kullanmış Murat Kapki.
0: İtirafı iftiradır tabii. Kimseye iftira atamamdır.
1: Ha, iftira atamam. Evet. Ben öyle yanlış söyledim herhalde. Kapki sadece para versem çıkamıyor muyum diye sorduğunu söylüyor. Mücahit Birinci de diyor ki, biraz değiştirsem, sadece Murat Ongun'la ilgili yazsam imzalar mısın demiş ve anlaşamadıklarını öne sürmüş. Yani bu şimdiye
0: Pazarlık
1: kadar
0: da çok ilginçmiş.
1: pazarlık, evet yani, inanılmaz bir film gibi yani, korku filmi ile karışık, korku komedisi gibi yani. Birinciden şikayetçi olduğunu söylemiş. Savcı çağırdı beni, buraya kadar gelmişsin, bir şeyler söyle yazalım, öyle git dedi diyor savcı. Ben de biraz sonra tahliye olacağım sanarak ne sorduysa doğrudur dedim. Benim ifadem gibi geçti. Sonra sormuş, çıkıyorum değil mi demiş. Kurul karar verecek demiş. Konuş çık dedikleri için ne istiyorlarsa tamam dedim. Şimdi o ifadelerle beni ve başkalarını suçluyorlar demiş. Ve ifadelerimin hepsini reddediyorum demiş. Bu şimdiye kadar bu davada ve Türkiye'deki çeşitli davalarda da görülen en
0: Evet.
1: çarpıcı açıklamalardan biri sayılabilir herhalde. Çok büyük uzmanlığım yok bu konuda ama ben ne itirafçıyım, ne etkinim, ne de pişmanım. Ben suçsuz yere iftira atılmış, kardeşi tutuklanmış, karısı gözaltına alınmış, tahliye umuduyla savcılara güvenmiş, tüm mal varlığına el konmuş ve kandırılmış bir insanım. Yetti artık demiş. Artık yetti demiş. İfadesini alan savcının ismini vermiş. Savcının aranmasını istemiş. Bana senin bir gün bile cezaevinde kalmaman lazım ama benim gücüm yetmiyor demiş mi dememiş mi diye de sorun demiş. Sonra başka şeyler de olmuş yani ifadesinde. İfadelerimden birinde İmamoğlu için fon oluşturmak suçlaması yazıldı. Savcım o kadar da değil dedim diyor. Bu da mahkeme sırasında mahkeme başkanının sorularının ardından İmamoğlu benim kanım dondu demiş. Mahkeme başkanı da burası sizin miting alanınız değil diyerek yanıt vermiş İmamoğlu'na. Kanım dondu diyen İmamoğlu'na burası sizin miting alanınız değil yanıtı vermiş. Peki bir sorum var sana Özdeş. Kimin
0: Eyvah.
1: miting alanı? Birisinin
0: Biz
1: miting alanı.
0: dijital yayından da herhalde çıkarmamızı istiyorsunuz Ömer Bey. Bu soruya gerçekten yanıt veremeyeceğim.
1: Tamam. Peki, soru olarak kaldı. Bu
0: Burası Ömer Madra'nın miting alanından şu anda bu şekilde sunuyorsunuz.
1: evet. Bu arada işte bir diğer şeyde Aziz İhsan Aktaş davasında da mütalaa açıklanmış.
0: Evet.
1: Tutuklular hakkında verilen ara kararda 4 kişi tahliye edilmiş. Değil mi? Oradan bir ayrıntı.
0: Evet, orada da belediye başkanları tabii tutuklu yargılanıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara gibi isimler var. Ahmet Özer işte Esenyurt Belediye Başkanı falan.
1: Yerine
0: Onların
1: kayyım atanmıştı, evet. O da
0: böyle isimlerin olduğu

0: Bir önemli bir dava, Aziz İhsan Aktaş davası da suç örgütü lideri olduğu iddia edilen ve tutuksuz yargılanan. Bu da çok ilginç değil mi? Aziz
1: Evet.
0: İhsan Aktaş'ın 13 eylemden beraati istenmiş. Duruşmada 35 ayrı eylemden de cezalandırılması talep edilmiş ama belediye başkanları Rıza Akpolat vesaire onlar tutuklu olmaya devam ediyorlar. Sadece Rıza Akpolat'ın bazı akrabaları tahliye edilmiş 4 kişi.
1: Evet, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve arkadaşı Rabil Artan'ın tahliyesine karar verilmiş. 15 Haziran'a bırakılmış esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için.
0: Evet.
1: Bu arada Biyanet'te de ilginç bir haber var aynı konularda. Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığı basın grubunda paylaşıldığı iddia edilen Word formatındaki belgelerde bazı tutuklu ifadelerinin değiştirildiğini öne süren bir rapor hazırlamış. Bu da şimdiye kadar pek rastladığımız bir şey değil. En azından benim ve bizlerin bildiği bir şeyin ötesine geçiyor, değil mi? Yani partinin açıklamasında bazı bölümlerin metni farklı bir çerçeveye oturtacak şekilde değiştirildiğini öne süren bir rapor bu. Yani özellikle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ailesi ve tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ifadelerinde farklılaştırmalar yapıldı ve bunlar yani Word formatından bakılırsa ya orijinal yani değiştirilen ifadeleri de sıralamışlar ya. Yani en dikkat çeken başlıklardan biri Özkan Yalım'ın ifadesinde yapıldığı öne sürülen değişiklikler. 5 ayrı müdahale diyor Cumhuriyet Halk Partisi toplamda. Değiştirilen ifadelerde mesela şöyle şeyler var. Bu ilginç bir haber Biyanet'ten. Orijinal de olduğu iddia edilen ifade 200 bin TL parayı poşet içerisinde evin bahçesinin duvarına bıraktım diyor. Bu Özgür Özel'in o evinin bahçesinin duvarına bırakmış 200 bin lira parayı. Değiştirildiği öne sürülen hali ise bu paranın 200 bin Türk lirasını Manisa'daki evine bıraktı. Önce öyle demiş. Sonra başka bir ifadede bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini düşünüyorum demiş. Değiştirildiği öne sürülen hali de 2022'de Özgür Özel'in ailesine hediye çantalar gönderdim. Bunlar değişmiş yani.
0: Yani şunu söyle, aslında bir PDF, yani verilen savcılıkta verilen ifade ya da mahkemede yapılan açıklamalar PDF format. PDF'de şey demek, biliyorsunuz, üzerinde oynanamayan bir format.
1: Evet.
0: Word programı gibi değil. Onun gönderilmesi gerekirken Word'e çevirip bazı bölümleriyle oynayıp basına öyle göndermişler. Bundan bahsediyor CHP bu raporunda.
1: Peki mahkemeye nasıl gitmiş? O da mı?
0: Muhtemelen mahkemeye PDF formatında olan gitmiştir de basına işte yorumlanabilir bir
1: Farklı.
0: çerçeveyle çekildiği söyleniyor.
1: Evet, çok ilginç yani saat mesela kendisine de bir saat hediye ettim şeklini değiştirilmiş. Yani orijinalde saatin ucuz olduğu ve iddiaların asılsız olduğunu destekleyen açıklamalar bölümü mesela. Orijinalde isimler çıkarılmış mesela. Bazı kişilerden araç alımı için borç aldım. Çeşitli araçlar diye geçiyormuş. Orijinaldeki hali Mehmet Arslan, Halil Arslan, Meral Hanım, Hasan Doğukan Kurnaz gibi isimler ve plaka detayları. Orijinali böyleymiş, değiştirilmiş ama.
0: Evet, basına verilirken evet.
1: Basına verirken Gökhan Böcek davasında da iş adamlarından TL mi avro mu hatırlamıyorum. İş adamları bu paraları verdi diye bir ifade geçmiş basına. Ama
0: Yok,
1: aslında
0: orijinaldi o.
1: Orijinalde evet parayı partiye yakın kişilerden temin ettim demiş.
0: Basına da böyle vermiş, evet.
1: Basına böyle verilmiş. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel de Gazete Oksijen'de ayrıntılı bir ifadesine yer verilmiş. Yani gözü dönmüş şekilde herkese iftira attırmaya çalışıyorlar diye bir ifade kullanmış. Yani belediye, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri ve belediye başkanlarına yönelik operasyonları Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine saldırı olarak tanımlamış ve daha kalabalık meydan, daha fazla destek, daha kitlesel mitingler önemli demiş. Bir Gün gazetesinin sorularını yanıtlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında yapılmış özelin görüşme, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ve belediye başkanlarına yönelik operasyonları resmen bir kurumsal kimliğe saldırı, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerle CHP genel merkezine hedef alınan bir saldırı demiş. Saldırıları topyekün partiye yapılmış saldırılar olarak kabul ediyoruz demiş. Ve herkese iftira attırmaya çalışıyorlar demiş. Mesela şey de demiş, yani 9 Haziran 2025'te hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferit Zeyrek'e iftira atılmak istediğini söylemiş. Beceremediler. Okları bir diğer en yakınım Veli Ağbaba'ya çevirdiler. Sadıcım, çocukluk arkadaşım Demirhan'ı aldılar. En yakınlarıma saldırıyorlar diye ifadeler kullanmış. Bayağı ayrıntı vermiş yani. Daha kalabalık meydan, daha fazla destek, daha da kitlesel mitingler önemli demiş. Yani şeyde, daha kalabalık meydan derken biz de demokratik sistemi savunmak zorundayız. Ben artık kendimi şahsi mücadeleden ayırdım. Sandığa ulaşıp bu iktidarı gönderme sorumluluğundayız. Bizi de bertaraf ederlerse ne olacak? Onun endişesini taşıyorum. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz. O konuda da kimsenin hakkını yemek istemem. Liderler turunda da herkesin desteğini hissediyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gibi genel bir seferberlik halinin bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerden bekliyoruz demiş. Yani böyle şeyler de detay da veriyor. Ali Mahir Başarır'ın en yakınının cep telefonunu aldılar. Oradan bir şeyler bulup onu paylaştılar. Şimdi benim en yakınımı Demirhan Göz Açan'ı aldılar. Rahmetli Zeyrek, Demirhan ve ben en yakın üçlüydük. Bir umut, onun cep telefonuna erişecekler. Mevcut dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Fazlasını bekliyoruz. Başka türlü bu işin içinden çıkılmayacak demiş. Evet, bu Tepebaşı Belediyesi'ne de büyük bir yolsuzluk operasyonu değil mi? En büyüklerden biri, 60 toplu 60 kişi hakkında gözaltı verilmesi, Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonu o son dakika değil ama.
0: Evet. Yani onun da çok fazla ayrıntıları zaten aslında genelde bu davaların çok ayrıntıları paylaşılmıyor. Daha sonra bazı ifadelerinin işte çeşitli kanallara düşmesinden öğreniyoruz ki onların da değiştirildiğini işte şimdi öğreniyoruz falan. Biraz bu işler karmaşık ilerliyor ama böyle evet, en son Tepebaşı'na da dün Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde 60 gözaltı kararı verilmiş.
1: Evet, şey de tabii çok acayip değil mi? Yani yasa dışı bahis operasyonunun da muazzam boyutlara ulaşması. Amerika Birleşik Devletleri'nde de konuşulan bir şey ama henüz öyle bir operasyon falan söz konusu değil anladığım kadarıyla.
0: Yok, Türkiye'de mesela yarın şu belediyeye operasyon olacak mı diye bahis oynandığını henüz şahit olmadık. Amerika'daki böyle bir durumdu çünkü, yani niteliksel olarak ciddi bir şey
1: Evet, ama
0: farklar.
1: bilmiyoruz yani. Genelde
0: Yok, bunlar sanırım bu bahisler şey, futbol maçları,
1: futbol
0: skor falan
1: maçları.
0: ya, öyleler
1: Evet.
0: yani. Neydi,
1: Bu
0: Rasim Ozan Kütahyalı mıydı isim?
1: evet, Adana
0: Unutuyorum. O
1: merkezine
0: da öyle alınmışlar.
1: yürütülüyor. Yani yasa dışı bahis operasyonu kapsamında yorumcu deniyor bazı yerde, gazeteci de deniyor.
0: Evet.
1: Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alınmış. Adana merkezli operasyon. Kara para aklama soruşturması kapsamında 21 ilde, yani Türkiye'nin dörtte birinde yaklaşık eş zamanlı operasyon. Çok büyük yani. Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu konuda şey demiş. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda demek istiyor herhalde. Yürütülen Kapsamlı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir demiş. 100 milyar lira ve 2 milyar dolar aklama. Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK raporları teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla elde edilmiş deliller. Bu seviyede yani 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi diyor. Bunları yeni tespit etmişler herhalde, yoksa bu kadar büyük miktardaki şeyi çok daha önceden yapmalıydılar diye düşünüyor insan. Yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır diyor. Bir de demin de konuştuk, Metroha'nın işte İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi olayı vardı. Evet, bu dışarıda bıraktığımız önemli bir şeyler mutlaka vardır da.
0: Evet, yani bir sabah saatlerinde gördüm, yayına başlarken gördüğüm bir haber vardı. Guardian gazetesinde yer alıyor. Birleşmiş Milletler'de önemli bir oylama yapılacak. Özellikle Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı iklim adaleti konusundaki kararla ilgili önümüzdeki hafta olacakmış. New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kritik oylama haberi var Guardian'da. İklim krizini adil ve hukuki bir şekilde ele alma konusunda kararlılığını gösterecek Birleşmiş Milletler deniyor. Her üye ülkeden yeni bir siyasi kararın parçası olarak, bu Uluslararası Adalet Divanı'nın yani yeni kararın parçası olarak iklim adaleti konusunda bir dizi dönüm noktası niteliğindeki bulguyu, yani Adalet Divanı'nın bulgularını desteklemeleri istenecekmiş. Kararın kabul edilmesi halinde bu durum hükümetlerin fosil yakıtlarla mücadele de dahil olmak üzere sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda hukuki bir sorumlulukları olduğunu kabul ettikleri anlamına gelecek deniyor. Bu oldukça kritik, çünkü Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlar, hatta Paris İklim Anlaşması'nın bile bağlayıcılığı tartışması vardı. Uluslararası Adalet Divanı bazen kararlar veriyor. Bunun uygulanmasında sorunlar vardı. Bu sefer Birleşmiş Milletler'de devletler kendilerini oylayacaklar. Hukuki sorumluluğumuz var diyecekler. Yani herhalde iç hukuk o zaman açısından da bir takım gelişmeler olacak anlamına geliyor. Ama bakalım, tabii öyle mi olacak?
1: Evet, yani onu da şüpheyle takip, dikkatle ve biraz da şüpheyle takip etmek lazım. Çünkü söylenenlerle yapılanlar arasında da daima önemli farklar da olduğu göze çarpıyor. Bir de ben de şimdi sen söyleyince bakınca gördüm. Bir önemli haber daha var. İklim meselesiyle ilgili Demokrasi, İklim ve Adalet bölümünde şeyin çok büyük bir yolsuzluk vaziyetinde Amerika Birleşik Devletleri'nde olmasına bağlı bir haber. Yani Samuel Alito var. Yüksek Mahkeme, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkeme yargıcı ve petrol stoklarında yatırımı varmış kendisinin. Büyük petrol şirketlerinin. Evet. Ve bazı davalara da katılarak etik kodları alt üst ettiği iddiası var. Yani tarafsız yargıçlık. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek mahkemesinden bahsediyoruz. Ve bir takım aktivist örgütler, bu konularda çalışan hak örgütlerinden Senato'nun Adalet Komitesi'ne araştırın Alito'nun durumunu, çünkü enerji şirketlerinde de şeyleri olan, hisseleri olan tek yargıçmış ve son derece petrol ve gaz endüstrisine bağlı davalarda şeyin, Yüksek Adalet Divanı'nın Amerika'daki tarafsızlığına güveni sarsıyor diye çok ilginç. Mesela Center for Biological Diversity, biyolojik çeşitlilik merkezi gibi, ya da İşte Revolving Door Project ve True North Research gibi önemli bazı sivil toplum kuruluşlarının, hak arayışı kuruluşlarının bayağı ciddi, hem Suncor Energy hem Exxon şirketlerindeki davalarda bayağı rol oynamış olduğu, tek oyla bütün şeyi dengeyi değiştirdiği söyleniyor. Çok önemli yani. Bir de böyle bir ahlaki, etik, ahlaki ve hukuki bir sorun var. O da iklimle ilgili tabii.
0: Evet.
1: Peki, böylece bitirebiliyoruz herhalde. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple beraberdiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine, titreşimlerine.
0: Apaçık
1: radyo.
0: Apaçık
1: radyo.
0: Apaçık.
2: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
3: High time.
2: Ras Memo.

0: New Retro. Okay, you're on the hook now. Okay, you're on fire.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
2: Orfeon Rekord, Tamburi Cemil Bey tarafından.
3: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.
1: Pazar günleri 15'te Apaçık Radyo'da.
3: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.

0: Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Zaman'a teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın. Bugün annen destekçimiz.
3: Aa, oldum, çok şaşırdım. Evet, annem yolda dinleyebiliyor mu bilmiyorum ama.
1: Evet, ona da bir günaydın diyelim bu vesileyle. Hadi bir parça dinleyelim.
3: Ne dinleyerek başlıyoruz?
1: Bu Elvis filminin müziklerinden Elvis'i oynayan oyuncunun söylediği versiyonuyla bir Elvis şarkısı dinleyeceğiz. Biraz böyle aynı cümlede üç kere Elvis
3: çok, evet, çok demiş oldum.
1: Trouble dinleyeceğiz.
4: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

0: Austin Butler'dan dinledik Trouble.
1: Yok, Elvis oynayan oyundu.
0: Evet ya, çok komik. Yani onun söylediğini söylemedim, çok komikti. Şu an, bütün film boyunca şarkıları o söylüyordu. Arada tabii Elvis'in de sesini duyuyoruz ikonik sahnelerde. Ama filmin sonunda şöyle bir an vardı benim için. Hangisi gerçek Elvis? Öyle tuhaf bir şeydi. Neyse, yetenekli bir müzisyen aynı zamanda, duyduğun gibi. Austin Butler'dan dinledik.
1: Evet, ve bugün sevgili günlükte 16 Mayıs Cuma, 17 Mayıs Cumartesi, 18 Mayıs Pazar günlerini anlatacağımız için biraz yoğun bir gündemi var sevgili günlüğün. Hadi hemen başlayalım. Biz de hemen sonra saat 10.30'da yeryüzü tanığı var. Dünyanın dört bir yanında doğa savunuculuğu örnekleri artıyor demiş yeryüzü tanığı ekibi. Bu hafta savunuculuğun başarısı ya da başarısızlığındaki faktörleri konuşacaklarmış. Konukları Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği Başkanı Hakan Adanır olacak. Kendisi 30 yıllık deneyim ve gözlemlerini bizimle paylaşacakmış.
0: Evet, saat 11'de hikayenin her hali var. Geçen hafta başladığımız bir söyleşinin devamı niteliğinde bir söyleşi var. Esin mikrofon başında olacak ve Esin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı ve müzik araştırmacısı Zeynep Yaş'la Kürt kadın müzisyenlerin izlerini sürme, hikayelerini ve eserlerini derleme çalışmalarını konuşmaya devam ediyor. Bu bölümde Zeynep Yaş'ın arşiv çalışmalarını ve 90'lardan itibaren Kürtçe müziğin geçtiği aşamaları konuşacaklar. 2025 Haziran'ında Kürt Kadın Dengbeş, Ayşe Şan'ın mezarı 19 yıl sonra vasiyeti üzerine memleketi Diyarbakır'a gelebilmesini, Ayşe Şan'a özel bir selamla başlayacak program ve o hikayeyi de, Ayşe Şan hakkındaki bütün süreci de anlattıktan sonra Zeynep Yaş'ın kadın dengbejleri derlemesiyle ilgili güncel çalışmalarına yer verecekler. Bayağı heyecan verici bir program. Ben dinledim, takdir edersin. Erkenden merak edip, çünkü ben bir süredir zaten Zeynep Yaş'ı takip ediyordum ne yapıyor diye, o yüzden büyük bir heyecanla dinledim. Saat 11'de hikayenin her halinde, siz de kaçırmayın diyelim.
1: Evet, ve saat 12'de Bant'tan Bulut'a var. Apaçık Radyo'nun 30 yıllık arşivinden programlar getiriyoruz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri Amistad dinledik. Selahattin Çolak'ın evet. Hazırladı. Bugün
0: bir özel program getirdik. Mütevefa programcımız Hasan Ersel'i anacağız. Ona bir günaydın demek için. Hasan Ersel, Ali Pınar ve Deniz Koloğlu'nun beraber hazırladığı Cemal Reşit Rey 100 yaşında programlarından ilk bölümü dinleyeceğiz. Cemal Reşit Rey'in müzikal yolculuğunu, 19 yaşında nasıl hayatının tam başlangıcında nasıl böyle bir büyük isim olacağına dair ev hikayesinden başlayarak anlatacaklar. Yani 2004 yılına uzanıyoruz ve böyle bir özel programla Bant'tan Bulut'u kaçırmayın diyeyim.
1: Evet, Bant'tan Bulut'tan hemen sonra saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya'yı okumaya dinlemeye devam ediyoruz. Aldous Huxley'nin romanı Tolga Korkut'un sesiyle dinliyoruz. Geçtiğimiz hafta Sanat Uzun İlham Sonsuz'da da Cesur Yeni Dünya'dan bahsetmişlerdi. O bölümü kaçırdıysanız eğer, bol bol distopyalardan bahsediyorlardı. Podcast kanallarından Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinleyebilirsiniz.
0: Evet, hemen onun ardından Önce Sağlık programı var. Selim Badur ve Ayşegül Tözer'in hazırladığı programda bugün Profesör Doktor Serap Erdoğan Taycan'la politik, psikoloji, bireysel ve toplumsal travma, psikodinamik psikoterapi konularında çalışan Serap Erdoğan Taycan'la okullarda ve toplum genelinde yaşanan şiddet olaylarını konuşacağız. Bu konudaki programlarımızdan bir diğeri olacak bu. Okul zilinde de birkaç hafta üst üste bu konuyu ele almıştık. Bu vesileyle hatırlatmış olalım.
1: Evet, ve saat 14'te de kopuk bağlarla devam edeceğiz. Fatma Genç ve Hasan Ateş bu hafta Türkiye'de mimarlık gerilimli değişim başlığıyla programı yapıyorlar. Konukları Uğur Tanyeli ile birlikte Osmanlı'da hükümdarın Kadiri Mutlak Mimar mitinden Cumhuriyet'e devrim iradesinin mimarı, dönüşümün tek açıklayıcısı sayılmasına uzanan bir tarih yazımı geleneğini sorguluyorlarmış. Mimarlığı yalnızca siyasal alanın ürünü olarak değil, kendi özerk mantığıyla işleyen ve diğer toplumsal sistemlerle gerilimli ilişkiler kuran bir sistemin tarihi olarak konuşacaklar. Bugün saat 14'te Kopuk Bağlar'da.
0: Evet, 14.30'da Adagio'dan Presto'ya programı var. Nilgün Bilgiç'in hazırladığı programda bugün Anton Bruckner'ın Do Minör 8 numaralı senfonisinin ilk 3 bölümünü dinleyeceğiz. Eserin uzunluğu nedeniyle kalan 4. ve son bölümü gelecek haftaki programımıza sakladığımızı şimdiden duyuralım. 1999 yılına ait Deutsche Grammophon kaydıyla Viyana Filarmoni Orkestrası'nı Fransız şef Pierre Boulez yönetecek.
1: Evet ve saat 15.30'da da Sinefil'le devam edeceğiz. Sinefil'de bu hafta da vizyon filmleri ve özel gösterimler yer alacak. İstanbul'un yeni sinema mekanı İstanbul Sinema Ofisi ve Oscar kurallarındaki değişiklikler. Ayrıca yeni başlayan Cannes Film Festivali hakkında da konuşuyorlar bugün saat 15.30'da Sinefil'de.
0: 16.30'da Kavanoz'daki Yıldız programı var ve konukları Ferhat Kentel'le yaptıkları söyleşin ikinci bölümünü dinleyeceğiz aslında. Geçtiğimiz hafta başlamışlardı konuşmaya. Tarih boyunca kamusal alan, halkın kendi sohbetleri ardından kitap, gazete, sesli ve görüntülü medya ile yön bulmuş ve çoğunlukla muktedirlerin yönlendirdiği kamusal alanlarda halkın inanç ve eylemleri şekillenmiş. Şimdi artık kamusal alan dijital mecralarda vücut buluyor. Böyle olunca da büyük teknoloji firmaları toplumların düşünce, inanç ve eylemlerini etkileme gücüne sahip. Tekno muktedirlerin kamusal alanları işgal etme ve kendi perspektiflerini kamuya yayma isteklerini konuşmaya devam edeceğiz. Kavanoz'daki Yıldız programında bugün saat 16.30'da.
1: Evet, hemen ardından Dünyanın Cazı kuşağıyla devam ediyoruz. Bugün cuma olduğu için direksiyonda Ceyhan Usanmaz var ve bugün programda yeni yayınlanan Tribute to Farrah Sanders albümünden örnekler çalacak. Bizim için Detroit caz sahnesinin önemli isimlerinden biri olan Wendell Harrison, spiritüel cazın efsanevi figürü Farrah Sanders için verdiği bir saygı konserinden canlı kayıtları bize dinletecek Ceyhan Usanmaz.
0: Evet, 18'de İklim Kuşağı Konuşuyor programı var. Atlas Sarrafoğlu'nun hazırladığı programda iklim krizinin yalnızca insanlar ve sanayi faaliyetleriyle değil, doğadaki canlıların ekosistem içindeki rolleriyle de nasıl şekillendiğini ele alacak Atlas Sarrafoğlu, karıncalardan balinalara, kunduzlardan köpek balıklarına kadar uzanan birçok türün karbon döngüsü ve iklim dengesi üzerindeki etkilerine bilimsel araştırmalar ışığında yakından bakacağız. Bugün saat 18'de İklim Kuşağı Konuşuyor'da.
1: Evet, saat 18.10'da akşam 2 Açık Gazete Kuşağı'nın ardından gün boyu Açık Gazete ekibinin takip ettiği haberleri dinliyoruz. 18.30'da Açık Dergi var. İksan Mavi Tuna ile şehirdeki hafta sonu etkinliklerine bakacağız. 19.00'da Ceyhan Usanmaz var tekrar bu köşe kitap köşesinde. Bakalım bu hafta bize hangi kitaptan bahsedecek. 19.30'da
0: konuk da bir ses olabiliyor bazen.
1: Tabii o konuk bir yazar da olabiliyor.
0: Açık olsun.
1: 19.30'da da Bağımsızlarla devam ediyoruz ve saat 20'de de Koyu Mavi var. Geçen haftanın mevsim çiçeklerinden sonra bu akşam Koyu Mavi'de türlü çeşitli simgesel anlamlarıyla başka çiçeklerin şarkıları yer alacakmış.
0: Çiçek şarkıları.
1: Bir düşündün. Ne düşündün?
0: Yani ne geliyor ilk aklına?
1: O papatya yüzümün haline bak.
0: Hiç o gelmiş. Hemen bu geldi. Rhododendron geldi benim aklıma.
1: Benim
0: çok
1: direkt bu geldi.
0: Hiç papatya aklıma gelmemişti. Papatya gibisin, beyaz ve ince gelebilir belki.
1: Mesela.
0: Ama yok, pek çok, yani pek çok şarkıda var. Hatta yani acaba dinleyicilerimiz ne diyecekler? Ben şimdi böyle bir hemen Instagram'da anket açıp sormak istedim.
1: Çiçekli şarkılar. Güne bir çiçek
0: şarkısı. Evet, evet.
1: Belki böyle. Gülçin Hanım yapardım.
0: Peki, evet, o Gülçin'de de vardır bence enteresan şarkılar mutlaka. Ama yani ilk aklımıza gelenler bunlar, enteresan. Hadi bakalım devam edelim. Saat 21'de Aşağı Mahalle programı var. Ümit Baykar'ın hazırladığı programda bu akşam Amerikalı trompetçi Dave Douglas'ın Duke Ellington'ın kutsal müzik anlayışıyla ve ressam Jack Whitten'ın soyut enerji anlamlarından beslenen son albümü
1: yer alıyormuş bugün Aşağı Mahalle'de.
0: Evet, onu dinleyecekmişiz.
1: Evet, saat 22'de de Mint var. Bu hafta Mint Pickup'ında plak koleksiyonumuza yeni katılan plaklara yer vereceğiz demiş Efkan Kula ve Mert Emcan. İlk çıktığından tam 30 yıl sonra Dünya Plak Dükkanları gününe özel olarak ilk defa plak formatında yayınlanan David Bowie, Hello Space Boy, Pet Shop Boys Remix diye parantez içinde The Twilight Sad'in yeni albümü It's a Long Goodbye, Amy Mann'in efsane albümü Lost in Space ve yeni özel basımı ve aynı zamanda Van Morrison'ın da son albümü Ki Muhteşem diye de not düşmüşler. Bu haftanın çok özel konukları olacakmış.
0: Evet, enteresan bir Mint bizi bekliyor. Mint'in hemen ardından da Grounded programı var. Duygu Bosun hazırladığı programda bu hafta Hardcore'un aynı anda birçok yerde birbirinden habersiz insanların elinde şekillenmesine eşlik edecekmişiz. Bay Area'dan Chicago'ya, Olimpiya'dan İsveç'e, Şili'den Almanya'ya, 80'lerden itibaren bir türün nasıl köklenip yayıldığını yol boyunca melodiye, duygusallığa ve alternatife nasıl açıldığını dinleyecekmişiz bu gece yarısı saat 23'te.
1: Evet, gece yarısından sonra saat 1'de Açık Kabine devam ediyoruz.
0: Açık Kabinden önce Caz Türbülans var, Recep
1: Aa, evet,
0: Şencan'ın
1: Recep
0: hazırladığı.
1: Şencan var. Hemen ondan sonra da Açık Kabine devam ediyoruz. Açık Kabinde her hafta başka bir DJ Selecta'ya yer veriyoruz. Bu kuşakta da devam ediyor Açık Kabin ve yarın olacak.
0: Evet, hadi bir müzik arası verelim. Bir
1: Verelim mi?
0: soluklanalım. Dinleyicimiz de soluklansın.
1: Tamam,
0: Ne
1: o zaman
0: dinleyeceğiz?
1: Tempest dinleyelim demiştim. Bugün sabah yolda dinlediğim listeden bir şarkı olsun demiştim. Must Be a Dream.

0: Tempest dinledik. Must Be a Dream.
1: Evet, hadi devam edelim. Yarın 17 Mayıs Cumartesi ve sabah saat 9'da Radyo Agos'ta başlıyoruz. Yetvart Danziken ve Pakrat Estukyan'ın hazırladığı Radyo Agos'ta. Agos gazetesinin sıra ortak sınırların açılmasına manşetinden hareketle Türkiye-Ermenistan ilişkileri sınırların açılması tartışmaları ve haftanın öne çıkan gelişmelerini konuşacağız saat 9'da.
0: Evet, saat 10.30'da da kulis sesleriyle devam edeceğiz. Yarın Karşı Atölye tarafından sahnelenen Eve Dönüşler oyununun yönetmeni Fırat Aygün, oyuncuları Nazan Yerli, Fatih Pazvanoğlu ve Barancan Eraslan ile sohbet etmiş Bircan Yorulmaz ve biz de yarın saat 10.30'da kulis seslerini de dinleyebiliriz.
1: 11'de Sanat Uzun İlham Sonsuz var. Şenolay'la ve Timuçin Aral'ın hazırladığı programda birkaç haftadır konuştuğumuz distopya konusuna görsel sanatlardan bakacağız. Boş, Goya ve Rodin'in eserlerinden Polonyalı sanatçı Beksinçiski. Çok zor değil mi?
0: Evet,
1: sürreal distopyalarına uzanıp Edgar Allan Poe'nun hayatına, son günlerine, tuhaf hikayesini ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin sembolü haline gelen Düşünen Adam heykelinin öyküsünü konuşacağız. Çok karanlık mı? Değil. Çünkü bu program bizi distopyanın umutla bağlantılı boyutuna taşıyacakmış.
0: Evet, distopyada umut var mıdır sorusunda yarın Sanat Uzun İlham Sonsuz'da soruyoruz. Saat 12'de yarın Harici Bellek var.
1: Evet, Harici Bellek'te bir Kardeş Türküler özel programı bizi bekliyor. Kardeş Türküler'den konuklarımız olacak. Canlı yayında Murat Meriç'in konuğu olacak. Kardeş Türküler'in Haziran ayındaki, hatta 11 Haziran'daki Harbiye Açık Hava konseri öncesinde epey de kalabalık bir konser olacakmış. Eski harbiyeleri hatırlayacağımız, bu işte pek çok müzisyenin bir arada olduğu, yüzlerce müzisyenin sahnede olduğu, dansçıların sahnede olduğu bir konser olacakmış. Bunu ve daha fazlasını saat 12'de Harici Bellek'te Murat Meriç ve konuklarıyla konuşacağız.
0: Evet, ve saat 14'te Fizan Ekspresi var. Ağırlıklı olarak Tacikistan müziğinden örnekler çalacakmış Bülent Kılıç bizim için. Yaşlı, unutulmaya yüz tutmuş sanatçıları bir araya getiren ve onlara bir saygı duruşu niteliği taşıyan Zibai Peresti albümünden parçalar olacakmış Fizan Ekspresi'nde.
1: Evet, saat 15'te Music of the World İstanbul programı var. Kutay Derin Koay'ın hazırladığı programda yarın saat 17'de bu hafta halk ve dünya müziği mirasının en önemli arşivcilerinden Alan Lomax koneksiyonundan bir seçki hazırlamış bize Kutay Derin Koay.
0: Evet, ve cumartesi yayının ardından 18 Mayıs pazar günüyle devam ediyoruz.
1: Evet, pazar gününe geçecek olursak Dünyayı Dinliyorum programı var. Dünyayı Dinliyorum programı saat 12'de Zekeriya Şen'in hazırladığı programın bu bölümünde Akdeniz'den Doğu Avrupa'ya uzanan 3 farklı müzikal dünya var. Güney İtalya'nın kaybolmaya yüz tutmuş Griko dilini yaşatan Amarilis kadın direnişi ve neşesini bandura geleneğiyle buluşturan Ukraynalı Divka ve meditatif trip-hop tınılarıyla Eric Hilton konuğumuz olacak.
0: Evet, saat 16'da da Rio de la Plata var ve bu programda tangonun ortaya çıkışında etkili olan Arjantin pampasının payador masalcı müzisyenlerin ve Buenos Aires argosu olan Lunfardo geleneğinden gelen müzisyenlerin izini sürmeye devam ediyoruz. Geçen hafta da öyleydi. Bu hafta da öyle devam edecekmiş.
1: Evet, saat 17'de Gezgin'in şarkısı var. İlk Nur Akman Erkin hazırladığı programda Alman barokunun yeniden keşfedilen bestecilerine uzanacakmışız. Christoph Gaupner ile başlayan yolculukta Johann Friedrich Fasch, Fransız zarafetiyle Alman kontrpuanını buluşturan orkestral dünyasını dinleyecekmişiz. Finalde ise Giuseppe Tartini'nin enerjik keman konçertosuna kemancı Gordon Nikolic eşlik edecek.
0: Evet, ve saat 22'de Sarhoş Atlar zamanı var pazar akşamı. Bu programda 50 yıl önce bugünlerde 15 Mayıs 1976 yılında yayınlanan Steve Miller Band albümü Fly Like an Eagle parantezinde bir program yapacakmış Akif Burak Atlar.
1: Evet, saat 23'te Zifir var. Zifir'de İksel Mavi Tuna ve Uğur çıkrıkçılığa kulak veriyoruz. Ekstrem metalde ölüm estetiğinin farklı yüzleri, savaş, çürüme, ritüeller, hayaletler ve çöküş başlığıyla bir program bizi bekliyor. Enteresan müzisyenlerden de bir seçki hazırlamışlar. Pazar gecesi saat 23'te dinleyebilirsiniz. Soluksuz bir programdı değil mi?
0: Evet, soluksuz bir programdı. Saat 10.26 neredeyse. Biz son hatırlatmalarımızı yapalım, evet. Sevgili günlükte. Bugün malum Cuma günü. Cuma günleri Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında İksan Mavi Tuna'nın yaptığı Açık Dergi Porçeler başlığıyla yayınlanan söyleşilerimiz oluyor. Bu haftada konuğumuz Dilan Balkay olacak. Bugün saat 17'de Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında o programı izlemeyi unutmayın, kaçırmayın. Ayrıca bir de Substack'te açık bülteni takip etmeyi ve yarın saat 14'te posta kutunuza açık bültenin gelmesini isterseniz okuma önerileri, bu hafta radyoda neler oldu, bütün radyonun podcastlerinin yer aldığı bir playlistle beraber posta kutunuzda bulmak isterseniz de Substack'ten açık bülteni takip edebilirsiniz. Bir de bir mobil uygulamamız var. Onu evet. Da hem Apple Store'dan hem Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Bu sayede bizi oradan dinleyebilirsiniz. Yazıları da takip, çevirileri, yazıları, deşifreleri, program deşifrelerini oradan takip edebilirsiniz. Podcast'leri oradan takip edebilirsiniz.
1: Böyle bir de WhatsApp sanırım. Ve Telegram kanalımız var. Ben inatla bunları hatırlatmaya devam edeceğim. Çok pratik oluyorlar çünkü.
0: Evet.
1: Oralardan bizi takip edebilirsiniz. Apaçık Radyo yazdığınızda zaten bu kanallar içinde karşınıza çıkıyor ve hemen oradan bir minicik bir tuşa basarak konuyu halledebiliyorsunuz. Böyle.
0: Evet, o zaman bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Teknik masada Andrea'ya çok teşekkür ederiz. Bir özel olsun desteği için anneme de bugünün destekçisi olduğu için bütün destekçilerimize ve anneme de çok teşekkür ederiz.
1: Ayşenur Zaman'a da çok teşekkür ederiz. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Zaman'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
10: Şimdi şehirlerde çok araba olduğu için ve şehirler sıcak olmaya başladığında ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
11: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hasmik Suciyan ve Hampartsum Suciyan'a teşekkür ederiz.
12: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
1: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba. Ben Dicle Tuğba Kılıç. Bu hafta Yeryüzü Tanığı programında sevgili Güven Eken bizimle birlikte olamayacak. Fakat ben de yalnız olmayacağım. Bu hafta gündemlerimizin yanı sıra bir konuğumuz olacak. Gündemlerimize geçmeden önce sevgili konuğumuzu tanıtayım size. Kendisi 30 yılı aşkın süredir Karadeniz'deki doğa mücadelesinin hem bir parçası hem de sessiz bir gözlemcisi. Pek çok aslında özellikle Giresun'daki doğa koruma çalışmalarında işte Giresun Adası'ndan tutun da oradaki savunuculuk faaliyetlerine kadar çeşitli çalışmalarda yer almış bir arkadaşımız. Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak şu anda görev yapıyor. Sevgili Hakan Adanır'dan bahsediyorum. Hakan hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Bu süre zarfınca yaşadığın deneyimleri burada bizlere aktaracağın için. Şimdi bugün seninle aslında doğanın haklarını savunurken yaptığımız olumlu ve olumsuz hamleler var. Her birimizin ister yerel bir örgüt olalım, ister ulusal, ister uluslararası. Ve bu mücadeleler bir şekilde sonsuzluğa doğru gidiyor. Giderek de artıyor. Dünyanın her yerinde daha fazla artan bir doğa mücadelesi görüyoruz. Türkiye'de tabii ki öyle. Özellikle geçtiğimiz yaz geçen torba yasadan sonra hem enerji hem maden firmalarının işi kolaylaştığı için artık şu an Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. İşte şöyle bu hafta bir baktım. Sivas-Sara'da da bir sıkıntı var. Ordu'yu zaten sürekli duyuyoruz. İşte Akbelen'deki projeler hala iptal edilmiş değil vesaire. Yani neresine gidersek gidelim Türkiye'nin bir sıkıntımız var. Şimdi biraz aslında ben geçmişe gitmek istiyorum seninle. Biz tabii Karadeniz'de çok belli başlı mücadelelerden haberdarız. İşte Giresun deyince Şebinkarahisar'daki altın madeni ve orada yaşanan felaket aslında aklımıza geliyor. Bunun dışında da çok Giresun'da olup bitenleri bilmiyoruz. Acaba bize böyle yani işte bilmiyorum mesela 1990'larda mı başladı bu? Ve böyle kısaca bahsetmek ister misin? Aslında şu yıllardan bu yıla Giresun'da pek çok mücadele veriliyor diyeceğin belki bir tanesinden de biraz detay alabiliriz.
1: Evet, Tuba Hocam gerçekten de 90'lar çok iyi bir atış oldu. Çok iyi bir tarih. Çünkü çevre sorunları da aslında biraz da 90'larda başladı. Çünkü yiyecekler ambalaj o yıllarda girmeye başladı. Hazır gıda tüketimi o yıllarda artmaya başladı. Ve aslında şehirlerimiz de çöplerle, şehir çöplükleriyle o yıllarda tanışmaya başladık. O yıllara kadar aslında şehir çöplüğü diye bir şey bile yoktu neredeyse. Dolayısıyla da 90'lar evet çok doğru bir tespit. 90'larda kent kaynaklı, insan yaşamı kaynaklı çevre sorunları artmaya başladı ve bizler de zaten hak mücadelesinin içerisindeki bu dalı o yıllarda benimsemeye, seçmeye, sahiplenmeye başladığımız yıllardı. Dolayısıyla 90'lar gerçekten hepimizi çevreci yapan, doğa korumacı yapan yılların başlarıydı. O yıllarda evet ben de şehir çöplükleriyle mücadele ederek başladım. Karadeniz'deki en büyük sorunlardan biriydi. Çünkü herkes derelere çöplerini döküyordu. Evler, belediyeler veya sahilde ise denize döküyordu. Ve bununla mücadele etmek gerekiyordu. Tabii ki de en önemli çabalardan birisiydi ama benim için ne derseniz ben Giresun Adası'ndaki çalışmayı çok önemli buluyorum. Çünkü hem arkeolojik sit hem doğal sit ve orada restoranlar, oteller yapılmak istenirken çivi bile çakılmadan bir ekoturizm projesiyle hayata geçirip adadaki doğal yaşamı korumanın yolunu bulmuştuk. Öğrendiğim de bir
0: Ve ada
1: sürü
0: hala korunuyor öyle değil mi? Aslında bu bir başarı
1: evet.
0: hikayesi aynı zamanda. Yani Giresun Adası,
1: Kesinlikle.
0: ben hemen parantez açayım. Doğa Derneği'nden bir uzman olarak da burası bir önemli doğa alanı. Yani sadece Giresun için değil, dünya çapında öneme sahip ki Karadeniz'deki üzerinde biyolojik çeşitliliğin olduğu, kuşların olduğu çok da az ada olduğu için Karadeniz'deki şu andaki tek önemli doğa alanı ada olarak, tek bir ada olarak. Bu yüzden de korunmuş olması çok muazzam, müjdeli bir haber aslında bizler için.
1: Evet, son yıllarda biraz küçük çevre düzenlemesi yapılmaya kalkıldı. Orayı durduramadık ama küçük bir çevre düzenlemesi. Onu da istemiyorduk zaten. Gerekli de değildi ama küçük bir müdahale oldu ama 20-25 yıllık süreçte evet başarıyla korunan, nasıl korunması gerektiğini, nasıl kullanılması gerektiğini gösterdiğimiz güzel bir örnek oldu. İşte sizinle de çalışmıştık. Samsun Ornitoloji ile de çalıştık. SGP destekli bir çalışmaydı zaten. Güzeldi. Bizim için iyi bir örnekti. İyi bir öğrenme süreciydi çünkü biz de kuşları tanırken aynı zamanda mitolojiyi de tanıdık, hikayeleri de tanıdık. Bölgenin ve doğal alanların aslında geçmişle ve kültürle nasıl harmanlanıp bugüne geldiğini Giresun Adası'nda öğrendik ve bu bilgimizi aslında diğer deneyimlerimize yaymaya çalıştık bundan sonraki süreçte.
0: Harika. Peki çok kısaca Karadeniz sahil yolundan bahsetmek ister misin bize? Yani bir yandan da Karadeniz doğa mücadelesi ve birlik, beraberlik deyince ilk akla orası geliyor. Ya da bir...
1: Yaymaya çalıştık bundan sonraki süreçte.
0: Harika. Peki çok kısaca Karadeniz sahil yolundan bahsetmek ister misin bize? Yani bir yandan da Karadeniz doğa mücadelesi ve birlik, beraberlik deyince ilk akla orası geliyor. Ya da birlik beraberlik olmanın

0: horon halkası gibi yan yana omuz omuza vermemizi gerektiren bir süreç olarak karşımıza geldi ve kendimizi biz omuz omuza bulduk. Bir horon oynarmış gibi. Çünkü hepimizi ilgilendiren ilk somut sorundu. Yani nükleeri, Çernobil falan saymazsak ilk somut sorunumuz, görünen, elle tutulan sorunumuz buydu. Evet, burada o kadar iyi süreç yaşandı ki bunun sonucunda Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu da kuruldu. Yani çevre organizasyonları bir federasyona sahip oldu Türkiye'de ilk defa. Kardoğa Federasyonu'nu anlatıyorum. Dolayısıyla bu süreç hepimiz için öğretici oldu. Doğa koruma sürecinde akademisyenlerle oralarda buluştuk. İlk akademik buluşmalar kısa hayal yolu mücadelesinde sağladı. Bize bu geleneği öğretti. Dolayısıyla önemli bir örnekti. Ama evet, bu bir başarı ve birleşme hikayesi olduğu kadar daha sonraki süreçlerde, örneğin HES'ler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. HES süreci de tam tersine
1: Oraya geleceğim.
0: bütün verileri, evet, ayrı
1: Cümlemi bir
0: aktarıyorum
1: keseyim
0: başka
1: ben.
0: bir şekilde.
1: Önce biraz olumlulardan gideceğiz.
0: Evet, tamam.
1: Biraz aslında evet olumlu devam edelim istiyorum. Yani özellikle bu mücadelelerde işte sonuçta bu bir hak mücadelesi. Aslında bizler işte savunucular olarak geçiyoruz. Doğa savunucuları diyoruz vesaire ama aslında savunduğumuz şey özellikle yani hem o yörede yaşayan insan ama o insanın yanı sıra hiç sesi çıkmayan, aynı dili konuşmadığımız canlıların, varlıkların, ekosistemlerin var olma hakkını savunmak için çalışıyoruz. Bunun için de yaşıyoruz aslında. Yaşama nedenimiz de bu bir grup insanın. Şimdi bu mücadeleler sırasında senin gözlemlerini özellikle merak ediyorum. 30 yılı aşkın süredir özellikle Karadeniz bölgesinde içinde olsan da, izleyicisi olsan da yani bu süreçte yapılan en doğru hamleler nelerdir? Günümüzde çünkü bu konuda çok fazla aslında deneyim yok Anadolu'da maalesef. O yüzden önce bir olumsuzları da konuşuruz ama bir olumluyu konuşalım, doğru hamleleri konuşalım istiyorum.
0: Doğru hamleler bence atık yönetimi konusunda oldu yine. Yani en büyük kavgalar orada verildi. Hem kentsel atıklar, hem kimyasal atıklar, sanayi atıkları, hem de yani katı atık, sıvı atık ne dersek diyelim, bütün atıklar konusunda, tıbbi atıklar konusunda en büyük mücadele bu alanda veriliyordu. Ve bu alanda gerçekten de kamu da kabul etti. Ve bir dönüşüm yaşandı Türkiye'de. Bence en önemli şey budur. Yani önce biliyorsunuz çevreciler hep eleştirilir, anarşist ilan edilir ama sonrasında da onların dedikleri bir şekilde olur. Çünkü doğru odur, hak odur, hak onu söyler. Bence en iyi örnekler, aslında en iyi sonuçlanmış şeyler bence atık alanında oldu. Karadeniz'in şu anda büyük atık kaynaklarından doğrudan denize akan çok önemli bir atık kaynağı yok. Çoğu artık arıtma
1: Hakan,
0: tesislerinden
1: bu
0: geçiyor.
1: konuda bu başarıya nasıl ulaşıldı? Yani ne yapıldı da bu konuda başarı sağlandı? Yani sivil toplum akademiyle çalıştı, doğru zamanda doğru hamleler ya da başvurular yaptı, akademi, kamu, sivil toplum işbirliği yaptı. Yani yöntem olarak da biraz bahsetmek ister misin?
0: Evet, yani burada sivil toplumun da tabii o yıllar çıkış yıllarıydı. Sivil toplum hareketleri yeni oluşuyordu. İlk yıllarında içlerinde akademisyenler yoktu. Ama daha sonra sivil toplumla akademisyenler buluştu. Yani bu artık üniversitelerin dışa açılması, hocaların da yeni çalışmalar yapmak istemesi de bunu teşvik etti. Ve bazen de hani iyi politikacılar diyeyim, önceden mesela valiler çok etkindi. Belediye başkanları çok etkindi. Yani günümüzde de tabii ki etkinler ama ne kadar etkinler? Bir yere kadar etkinler. Ama önceden çok daha etkindi yerel yönetimler ve valilik makamları, kaymakamlık makamları ve onlarla yapılan toplantıların sonuçları doğrudan yansıyordu. Ve bunlar da yatırım planlarına giriyordu ve yatırım olarak da dönüyordu. Bence bu süreçte daha başarılıydık. Politikacılar da sivil toplum örgütlerini daha çok dinliyorlardı. Dolayısıyla bir uzlaşma kültürü sanırım daha fazla vardı o yıllarda. Bunun da meyvelerini gördük bazı alanlarda.
1: Evet.

0: Yani uzlaşma kültürü altını çizmemiz gereken bir
1: Evet.
0: hamle zannediyorum. Evet, peki biraz artık günümüze de gelirsek senin görüş açından sormak istiyorum. Ya yani bu şu anki özellikle savunucular, sivil hareketlerin eksiği ya da bir sorunun tespit ettiğin var mı? Nedir bizim sorunumuz diye soracağım. Yani şimdi bakıyorum. Özellikle sivil toplumda işte her artık ezber olmuş olan bir araya gelmeliyiz, birlikte güç olmalıyız. Bir klişeye dönüştü. Yani bu çok doğru bir söz. Yani çok daha güçlü olmalıyız. Olamıyoruz. Şimdi Karadeniz deyince aklımıza hep dereler gelir ya. Her vadi işte dağdan, yayladan doğar. Kendisi hiç öbür yandaki dereye neredeyse hiç dokunmadan kendi başına gider kavuşur denizine. Ya illa biz bu dereler gibi kendi yolumuza gitmek zorunda mıyız? Böyle birleşip bir Fırat gibi akamayacak mıyız ya? Neden böyle oluyor acaba?
1: Evet, çok güzel anlattın Tuba Hocam. Şimdi bizim kuşak doğa koruma mücadelesinden gelen insanların avantajları da var, dezavantajları da var. Yani ben kendim için özellikle söylüyorum. Şimdi evet, biz bir mücadelenin içinden geldik ama bazı hayal kırıklıklarımız oldu. Yani bu süreçte, bu yaşadığımız zaman içerisinde çok fazla kırıldık, döküldük. Yani mesela şu anda aklıma gelen bir şey anlatacağım size. Hani kazanıyoruz ya, bir mücadele ediyoruz. Kazandıktan sonra mücadeleyi korumakta çok zorlandık biz aslında. Kazanıyoruz, bir şey başarıyoruz. Yani mesela Türkiye'de Çevre Bakanlığı yoktu. Mitingler yaptık Ankara'da, Çevre Bakanlığı kurulsun diye, Dünya Çevre Günü'nde. Çevre Bakanlığı kuruldu. Peki ne oldu diye düşünebiliriz.
0: Eyvahlar olsun diyorum. Başka bir şey diyemiyorum.
1: Çet yönetmeliği çıksın diye hepimiz eylemler yaptık. Her yerde. Çet yönetmeliği çıktı, bunu başardık. Ama ne oldu? Toprak kanunu çıksın diye düzenlenen imza kampanyalarını hatırlıyorsunuz değil mi? Tema Vakfı'nın yürüttüğü.
0: Evet, tabii.
1: Hepimiz. Toprak
0: Toprak
1: kanunu
0: kanunu, su
1: var.
0: kanunu.
1: Toprak kanunu çıktı, başardık. Ama ne oldu? Mera kanunu. Çok büyük emeklerle, sivil toplumla, akademisyenlerle, devlet adamlarıyla çalışıldı. Mera kanunu çıktı. Ama ne oldu? Yani bu kadar kazanım, bu kadar ciddi kazanımlar elde ettikten sonra hani günümüze geldiğimizde bunların işe yaramadığını görmek aslında bizim kuşak için ciddi bir hayal kırıklığı yaratıyor ve enerji kaybı neden oluyor. Yeni kuşaklar bu süreçleri yaşamadığı için gerçekten de bize bir enerji katıyorlar. Onların mücadeleye kattıkları, onların mücadeleye girişleri bize enerji katıyor. Ama bu enerjiyi katarken de şöyle bir hata yapıyoruz hepimiz. Bunu HES sürecinde yaşadık önce. HES süreci yine Karadeniz çapında, çok ya yani Türkiye çapında ama Karadeniz özelinde de böyle bütün bölgede herkesi ilgilendiren bir sorundu ama biz sahil yolunda olduğu gibi birleşemedik. Burada başka şeyler devreye girdi. Yani herkes bir dernek kuruyor, herkes bir platform kuruyor, herkes öbürünü beğenmiyor, başka bir şey yapıyor. Ben şöyle diyeceğim, ben şu şekilde anlatacağım. Ya evet ama o zaman biz bir şey anlatamıyoruz. Yani soruna odaklanmaktan çok biz
0: Birbirimize odaklanıyoruz mu?
1: birbirimize odaklandık, birbirimizle rekabet etmeye başladık HES sürecinde. Özellikle de o yıllarda çevre politikaları veya doğa korumacı olmak popüler hale gelince de hani bir popüler kültür oldu o zamanlarda bu. Popüler kültür olunca da bunun popülerliğinden siyasal olarak, politik olarak bu popülerliği tırtıklamak isteyen insanlar sahaya geldi. Evet, onlar da çevre haklarını savunuyordu ama aynı dili konuşmuyorduk veya aynı şey için mücadele etmiyorduk. Burada bir ayrım vardı. Bu ayrım çevre mücadelesinde bence çok büyük bir hasar bıraktı. Yani Türkiye Çevre Hareketi, Türkiye'deki çevre dernekleri bence bu dönemin hasarını atlatamıyor. Ne platformlar atlatabiliyor, ne dernekler atlatabiliyor. Biraz şöyle geçmişe dönüp hafızamızı tazelemeye çalışalım. HES sürecindeki mücadeleler bittikten sonra Türkiye'deki çevre hareketi tamamen yavaşladı. Bu yavaşladıktan sonra da yine yeni yeni dernekler, yeni yeni oluşumlar çıkmaya başladı. Çıkmasın demiyorum ama yani eğer siz bir şey yapmak için Doğa Derneği'ne gitmiyorsanız veya başka bir derneğe gitmiyorsanız, onun yaptığı işi siz de ayrı bir şekilde yapmak istiyorsanız bu bir haktır ve bu da çok kıymetlidir. Ama o zaman da o dernekleri eleştirmememiz gerekiyor niye yapmıyor diye. Çünkü insanlar gelmiyorsa biz yapamıyoruz. Yani maalesef yeni kuşakta herkes bireysel 3-5 kişi yeni dernek kurup bir şey yapma yoluna gidince de çevre hareketi büyüyemedi. Yani örgütlenerek parçalandık. Örgütlenerek bölündüğümüz bir süreç yaşadık son yıllarda. Ben bu süreci biraz böyle yorumluyorum. Herkesin de emeğine de saygı duyuyorum tabii. Çok hani doğru bir şey yapıyorlar kendileri açısından ama maalesef doğru bir sonuca varamıyoruz.
0: Evet, bunun üzerine ekleyebileceğim hiçbir şey kalmadı. Örgütlenerek parçalandık diyerek son noktayı koydun. Umuyorum ki şu anki verilen mücadeleler de bundan ders alarak parçalanmadan ilerleyebiliriz diye umuyoruz. Evet, sevgili Hakan Adanır, bugün konuğumuzdun. Teşekkür ediyoruz bizleri yalnız bırakmadığın için. Seni bir türküyle uğurlamak istiyorum. Samida grubunun seslendirdiği bir
1: Aa,
0: anonim
1: çok
0: halk
1: güzel.
0: türküsü. Çok keyifli bir yorumları var. Oy Yaylalar ile uğurluyoruz sevgili Hakan
1: Çok
0: Adanır'ı.
1: teşekkürler.
0: Ondan
1: Çok teşekkür
0: sonra
1: ediyorum.
0: Yay Yüzü Tanır programı devam edecek birazdan.

0: Evet, Yeryüzü Tanığı'nda bu hafta Hakan Adanır'ı konuk ettik. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Hemen haberimize geçiyorum. Grönland'dan bir haberimiz var. Genelde iklim krizi haberlerinde eriyen buzulları konuşuyoruz. Ama birazcık daha detaya indiğimizde aslında bir coğrafi değişimle karşı karşıya olduğumuzu gösteren bir yayın var şu anda size bahsedeceğim. Leeds Üniversitesi liderliğindeki bir bilim ekibi tarafından son 30 yılda gerçekleştirilen bir çalışma bu. Uydu verileri ve çeşitli araştırmalar sonucunda Grönland'da eriyen buzulların yerini hızlı yeşil bir bitki örtüsü, çalılar ve sulak alanların aldığını gösteriyor bu çalışma. Şimdi biraz detaylarına bakalım. Son 30 yılda yaklaşık 28.707 kilometre karelik bir buzul alanının kaybından bahsediyoruz Grönland'de ve bu aslında bu alan kabaca Arnavutluk yüz ölçümüne denk geliyor. Ve burada erimeyen çıplak kalan kayaçların üzeri hızla tundra ve çalılarla kaplanıyor. Bu süre zarfında %111, yani iki katından fazla Grönland'daki bitki örtüsü artmış durumda. Aynı zamanda buzulların erimesiyle birlikte de tabii sulak alanların kapladığı alan da artıyor ve tam dört katına çıkmış durumda. Şimdi ilk bakışta baktığımızda tabii biyoçeşitlik açısından baktığımızda ne güzel dünya yeni sulak alanlar ve tundralar kazanıyor diye bakabiliriz. Bir taraftan bu olumlu, ancak bir taraftan da büyük resimde ne yazık ki bu olumlu değil. Burada özellikle araştırmacıların dikkat çektiği tehlikeli bir kısır döngü söz konusu. Özellikle albedo etkisi, yani yansıtma etkisinin kaybı söz konusu. Ne demek bu? Kar ve buz güneş ışınlarını aynen uzaya geri yansıtıyor. Oysa buzullar eridiğinde kaya ve bitki örtüsü veya suya bıraktığında bu ısı yansınmıyor. Güneş ışınlarını yansıtmak yerine içine alıyor, absorbe ediyor, emmeye başlıyor ve böylece kara yüzeyindeki sıcaklık artıyor. Buradaki sıcaklık arttıkça daha fazla buzulun erimesine sebep oluyor. Daha fazla buzul eridikçe sıcaklık daha fazla artıyor ve böyle bir kısır döngüye girmiş oluyoruz. Aynı zamanda tabii donmuş toprakların erimesi de çok güçlü bir sera gazı olan metan gazının salınımına neden oluyor. Dolayısıyla artık Grönland'e baktığımızda sadece buzulları değil, şu anki iklim değişikliğinin etkilerini artıracak şekilde değişen, dönüşen bir coğrafyaya tanıklık ediyoruz. Evet, bu haftayı bir de iyi bir haberle kapatalım istiyorum. Bu hafta Akbelen Ormanları'nı, Muğla'daki Akbelen Ormanları'nı ve oradaki köylerin yaşamını savunan İkizköy'lü bir genç Esra Işık 42 gün sonra serbest bırakıldı. Kendi topraklarını, oradaki doğayı savunan bir ailenin kızı Esra. Buradan sevgili Esra'ya ve annesi Necla'ya da selam gönderelim ve Esra'nın sözleriyle kapatalım bu haftayı. Esra diyor ki, biz mücadele eden üç kuşağız. Dedelerimin, nenelerimin köyleri yok edilmişti. Şimdi sıra bizim köyümüze geldi. Fakat biz haklıyız. Bu yoldan dönmeyiz. Gelecek hafta Yeryüzü Tanığı programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi.
2: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hasmik Suciyan ve Hampartsum Suciyan'a teşekkür ederiz.
1: Ben kardeşimi sevmişim bir kere. Mahzun bir kırgınlıktır benimkisi. Çok görme bana. Beni anlamayan toprak avuçlayıp koklasın. Yağmur kokan toprak beni anlatır. Kırgınlığım yalnızlık korkusudur. Bunu çok görme bana. Yalnızlığı anlamayan gelip burada yaşasın. Silah sesi beni anlatır. Gece barut kokar. Dinle. Belki beni o an anlarsın.
2: Hoş bulduk güzel kardeşim. Evet, biz de geldik yalnızlığına ortak olmaya. Biz de geldik yalnız değilsiniz demeye. Biz de geldik elimizi uzatmaya. Batıdaki kardeşlerle doğudaki kardeşlerin bir arada bulunmasına, katkıda bulunmaya. Biz geldik artık kanlar akmasın demeye. Kan akıntısı dursun bu göller demeye. Bu kanların sonu yok. Biz hepimiz toprağın altına girsek toprak doydum demez. Toprak yeter demez. Onun için biz yeter demeye geldik.
3: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Cuma akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.
2: Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Olcay Daş Uğur, Derya Can Alkan ve Nevin Başaran Alkan'a teşekkür ederiz.
3: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Herkese merhaba. Hikayenin her haline hoş geldiniz. Ben Esin. Bugün Zeynep Yaş konuğumuz. Zeynep Diyarbakır Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı. Aynı zamanda kadın denkbejlerle ilgili uzun zamandır çalışmalar yürütüyor. Kürtçe müzik, folklor, sözlü tarih ve hafıza üzerine uzun yıllardır çalışıyor. Geçen hafta Zeynep'le sohbetimizin ilk kısmını yapmıştık. Onunla kadın denkbejlerin çalışmalarını 1900'lerin başından itibaren yaptıkları kayıtları nasıl aslında bir dedektif gibi iz sürerek bulduğunu ve nasıl ortaya çıkardığını, kadın denkbejlerin o dönemlerden başlayarak aslında nasıl kültür ve sanat alanında kendilerini yoğun bir mücadeleyle var ettiklerini anlattı. O zamanki koşullar içerisinde bile. Ve çoğunluğu erkek olan arşivcilerin bu kayıtları uzun bir süre görmezden geldiğini ama zamanla aslında var olan bu kayıtların zamanlı ve yoğun çalışmayla nasıl ortaya çıkarttığını konuştuk. Zeynep hoş geldin tekrar. Çok
1: Hoş bulduk,
0: teşekkürler
1: merhaba.
0: bu yoğun gündeminde bize zaman ayırdığın için. Yani Diyarbakır Belediyesi gibi hani ve onun kültür ve sosyal işlerini yürütmek gibi yoğun bir ağır bir görevin altındayken aynı zamanda bize de zaman ayırdığın için gerçekten çok müteşekkirim. Buradan devam edelim istersen. Ve biraz önce Ayşe Şan'dan dinledik. Ayşe Şan'ı da çok andık ilk bölümümüzde. Bave Seyro parçasını dinledik. Neden bu parçayla başlamak istedim bugün? Bu parçanın sendeki yeri ne?
1: Yani başlama sebebim öncelikle şunu ifade edeyim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle iki programla bunu anlatıyor olabilmek, evet. Yani kadın dengeçleri, kadın çalışmalarını ama aynı zamanda kültürün kaynaklarının anlamını, derinliğini bir şekilde daha böyle realist bir şekilde anlatma fırsatı bulduğum için ben de kendimi bu programda iyi hissediyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle biliyorsunuz geçen programda da Kürt kadınlarının aslında müzikle beraber kültür üretimleri konularında verdikleri mücadelenin aslında görünmez yüzünü kendi çalışmalarını yaptığımızda onların hem eserleriyle beraber hayat hikayeleri aslında bir şekilde bize birçok açıdan hem sosyal, sosyolojik, psikolojik, antropolojik birçok hatta etnolojik birçok konuda bize veriler oluşturduğunu, bu verilerle beraber bir toplum analizini yaptığımızda aslında kendi başına sadece bunların hani bu sanatçıların eserlerinin üretiminin tek başına bir müzik çalışması olmadığını da insan bununla beraber öğrenmiş oluyor. Çünkü hani bu kadar yoğun mücadeleyle edinilmiş olan bu kültürel kültürle mücadele etme tercihi aynı zamanda bize birçok şeyi de anlatıyor. Yani Orta Doğu'da Kürt kadınlarının aslında hem mücadelesini yani siyasal mücadelesini kültürel mücadelesini ve toplumsal mücadelenin önemli kaynaklarından biri nasıl olduklarını da bize bir şekilde anlatan hikayelerle bunları anlatmaya çalıştım ve bizim Kürt kültürünün en önemli kaynakçalarının kadın olmasının aslında biraz da biraz değil onun profilini de bir şekilde çizmiş olduk. Çünkü şöyle yani şöyle bir anlatı var aslında bizde şu an. Mesela bizim Diyarbakır'da dengbej evimiz var ve dengbej evimizin yani birçok dengbeji var. Ama bunlardan işte dönem dönem 20-25 kişilik dengbej profesyonel dengbejlik yapan dengbejlerimiz var. Bunlarda mesela kadın dengbejimiz yok. Yani ve herkes şunu anlatıyor. Dengbejlik Kürt müziğinin kaynakçasını oluşturuyorken, sözlü kültürün aktarıcısıyken ve bunun kadının hafızası üzerinde kurulmuşken neden profesyonel düzeyde dengbejlik yapan kadınların olmayışına dair bir çelişkili aslında bir süreç de var bununla beraber. Ama şunu bu şekilde ifade etmek gerekiyor. Kürt toplumu kendi doğal yaşamı içerisinde tarih boyunca her zaman aslında kadını ve erkeğiyle birlikte bunları yaşayarak birbirleriyle aktararak bugüne kadar gelebildi. Ve bu aktarım geleneği aslında dengecilik geleneğimiz. Kendi başına erkeklerin divan kurduğu bir gelenek değil. Onun hafızası bir gelenek aslında. Yani mevcut hafızası da sadece erkek divanlarında icra edilen dengecilik kültüründen öteye amatör olan, yani bizim zarbecilik geleneği dediğimiz, ama bununla beraber yani canlı sanat üreticileri, aktarıcıları ve kaynakçıları olan kadın ve erkeklerle beraber, aynı zamanda 1900'lerden sonra da sesle beraber bunların artık genel olarak dinlenebilir hale gelmesi, ama aynı zamanda ondan önce erkeklerin bir mesleki, profesyonel mesleki bir sanat icra yöntemi olduğuna dair de tabii ki verilerimiz var. Yani bu veriler işte bizim şeyh, amir, bey dediğimiz divanlarda söyleyen tıpkı divan edebiyatının sanatçıları gibi, edebiyatçıları gibi dengecilerin de böyle bir profesyonel icra mecralarının olduğunu biliyoruz. Ama bu kadınların olmadığı anlamına gelmiyor. Yani mir, ağa, bey, şeyhin divanında söylemeyen kadınlar dengecilik yapmamış anlamına gelmiyor. Ki
0: Gelsin. Evet.
1: biz bunu zaten sözlü kültürün kaynakçalarına baktığımızda, kadının bu kadar edebi metinlerle haşir neşir olmasını, kültürel kaynakçayı bu kadar nitelikli bir şekilde hem söylemiş olması hem aktarmış olmasının zaten profesyonel bir eylem olduğunu görebiliyoruz. Sadece bu kayıtlara geçmemiş ya da o bahsettiğimiz oryantalist biraz bakış açısı, ya da oryantalist de bazı arkadaşlarımız bunu reddediyor ama erkek dünyasının toplumsal yapı içerisinde, toplumsal cinsiyet meselesi içerisinde, hatta o kavramın içerisinde kadının kendi formu içerisinde bunu icra etmemiş olma yönteminin reddini yapıyorum aslında biraz da orada. Yani o toplumda söyleyen sanki profesyonel ama sesi iyi olan, edebiyatı iyi yapmış, sözlü aktarımı nitelikli bir şekilde günümüze kadar getirmiş bir kadının profesyonel olmadığının aslında çelişkisini de ben bir şekilde anlatmak istiyorum. Yani bu kadın çalışmalarıyla. Çünkü kadınlar bunu illa birilerinin şeyh, ağa, mir, bey ya da işte ne bileyim erkek toplumunun kabul etmesinin profesyonellik olduğu konusunda bir reddim var aslında. Toplum kendi içerisinde, çünkü özgün Kürt
0: Evet.
1: toplumu kendi içinde özgünlüğü olmasından kaynaklı ve bu icra etme yöntemlerinin bir kültürel altyapı olmasından da kaynaklı birlikte icra etme, erkeği de kadını da, ondan dolayı zaten onlarla birlikte yetişen yani usta çırak ilişkisi gelişiyor. Ve usta çırak ilişkisi toplumun her kademesinde ve her toplumsal cinsin olduğu ortamlarda gerçekleşiyor. Biliyorsunuz ben aynı zamanda hafıza çalışması yürütüyorum ve biz hafızada bazı tanımlar yaparız. Mesela bir aktarımın olabilmesi için ya da bir hafızanın oluşabilmesi için belli bazı kriterler gerekiyor. Mesela işte bir atmosferin, bir mekanın olması lazım önce. Yani senin bir sanatı icra etme, sözlü özellikle icra etme ya da bir hafızaya dönüşebilmesi için mekanının olması, bir atmosferin olması, dinleyicinin olması ve dinleyicilerle beraber bir katılımın olması, insan zihninde bunu aktarım yöntemi olarak hafızaya dönüştürüyor. Yani anlık bir şey olarak, anı olarak kalmıyor o, artık bir hafızalaşıyor. Ve o usta çırak ilişkisi bu sistemler içerisinde kendisini var edebiliyor. Dolayısıyla biz Kürt toplumuna baktığımız zaman, yani bazen köylerde erkek ve kadın da olmak üzere onlarca sanatçı var aslında. Doğallığında sanatçı bunlar. Evet, gidip plak okumuyor. Gidip stüdyoya girmiyor. Gidip işte bir divan şeyine baş ucuna oturup bunu belki icra etmiyor. Ama inanılmaz derecede güzel ve önemli mesela makam söyleyebiliyor. Ve bunu mesela gırtlağını çok iyi kullanabiliyor. Usul makamı çok iyi icra edebiliyor. Söylenilen sözleri inanılmaz derecede edebi metinler seçebiliyor. Sosyolojik ve psikolojik birçok analizleri kendisinde barındırabiliyor. Bunların hepsi profesyonelliğin isimleri. Yani da profesyonelleri oluşturan altyapılar, öyle
0: Altyapı
1: söyleyelim.
0: aslında. Peki
1: Evet.
0: kadın denkbejlerin söylediği stramların ya da klamların bir farklılaşmasını gördün mü? Ya da belli konularda daha hani daha fazla değinmelerin gibi bir durumla karşılaştın mı?
1: Yani kadınların zaten şöyle bir şey var. Yani mesela bizim dengecilik klanlarına baktığınız zaman alsal nitelikte olmasının temel sebeplerinden biri de şudur. Alsal niteliktir. Yani bu alsal dediğimiz sadece ölüme söylenilen değil. Çok genç yaşta evlilikten başlayarak kendi başına çocuk büyütmeye, çocukken çocuk büyütebiliyor olması, bir köyden bir köye taşınıyor, çok genç yaşında evlilik yoluyla taşınmış olması, hepsinden öncesi Orta Doğu'nun merkezinde yaşayan bir halk olarak sürekli müdahalelerle, fiziki müdahaleler, savaşlar, yokluklar, yoksunluklarla karşılaşmış olmaları ve kadının burada bir toplumsal devamlılık açısından bir direnç gösterme halinin sese de yansıması, aynı zamanda sesle beraber aslında bunların eserlere dönüşmesi ve bunun kadın eserleri olmaya doğru götüren bir süreçle olduğunu görüyoruz. Hatta mesela erkekler Kürt dengeciliği içerisinde şöyle bir değerlendirme de var aynı zamanda. Erkeklerin çok acı çektikleri dönemde ya da hüzünlendikleri dönemde hani erkekliğe yediremeyip söyleyemedikleri ağıtsal nitelikteki eserleri kadın ağzıyla söylemiş olmalarını da biliyoruz. Yani kadın ağzıyla söylenildiğini de biliyoruz aynı zamanda. Böyle eserler de çok aynı zamanda bizim dengecilik kültürümüzde. Çünkü hani kadınların eserini kadın eseri olarak okumak ayıp değil. Ama bir erkeğin kadın eseri yani
0: Çok ilginç.
1: bir kadının şeyiyle söylemesi hani hani bir mesela bizde ağıt yakan erkek rastlanılmıyor pek. Belki vardır, muhakkak vardır ama hani ağıtları daha çok kadınlar yakar ya da hüzünlü parçalar, hüzünlü eserler daha çok kadın ağzıyla üretilen eserler olduğunu da aynı zamanda dediğim gibi o kadar savaşı, yokluğu, yoksulluğu yaşayan kadınlar ne üretebilir ki yani? Ne
0: Evet.
1: üretecek? Ürettiği şey
0: Bundan.
1: hüzün olur. Yani bu hüznü de en derinden yaşayan annedir. Ve onunla beraber bir kadının hassasiyetidir yani. Bu kadın da kendisinden üretmiştir dolayısıyla bu eserleri. Onun için bu kadar dokunaklı, gırtlak, enstrüman gibi kullanılan, işte akıcılığı olan ve günlerce söylenilen hikayelere dönüşen anlatılar var yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunun elbette ki kadın eserleri olması konusunda böyle bir şeyimizi yapabiliyoruz yani bu anlamda teşhisimizi koyabiliyoruz.
0: Evet. Ayşe Şan'ın peki bu Baveseiro eserindeki hikaye nedir? Onu neden seçtin?
1: Yani o da bir kadın eseri aslında. Bir hikayesi var. Yani bütün eserlerin hemen hemen hikayesi var. Kürt müziğinde yani hikayesi olmayan neredeyse eser yok. Ritmik eserler biraz değişkenlik gösterse de demografik yapıyı, coğrafyayı, işte ritmi, havayı ve o atmosferi yansıtan şeyler ama çoğunlukla dengbeş klamları biraz toplumsal yapıyı aslında anlatan ve duyguları daha çok ifade eden Babeseyro da onlardan biri tabii ki ve Ayşe Şan tabii bu geleneksel bir eser aynı zamanda sadece o Babeseyro eseri Ayşe Şan'ın bizim Kürt müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biri ama en iyi okuyan kadın seslerimizden biridir Ayşe Şan aynı zamanda. Tabii kendisinin de hikayesi bir o kadar hüzünlü ve duygusal aynı zamanda herkesin duygusuna hitap eden duygusal bir eser o aynı zamanda. Dolayısıyla biraz ondan dolayı da Ayşe Şan'la özdeşleşmiş eserlerden biri.
0: Ayşe Şan'dan aslında bahsetmeye başlamışken belki oradan devam edelim. Çünkü bir yandan senin daire başkanlığın döneminde Ayşe Şan'ın vasiyeti üzerine ölümünden 29 yıl sonra 18 Haziran 2025'te Diyarbakır'a getirip defnedilmesi gibi bir şey yaşandı. Yani aslında Ayşe Şan'ın vasiyetiydi bu ama olmadı. İzmir'deydi sanırım, değil mi mezarı?
1: Evet.
0: Ve 29 yıl sonra gelebildi. Yani aslında bu olay üzerinden, yani bu tekrar defnedilebilmesi, Ayşe Şan'ın gelmesi, onun kıymetinin anlaşılabilmesi üzerinden senin arşiv nasıl arşivlediğini, yani bu arşivin de aslında nasıl önemli bir müdahale, kayıt altına alma, hafızayı canlı tutma, hafızayı bugüne taşıma ve bugünü dönüştürme alanı olarak yaptığını konuşmak isterim. Yani bunlar bu gibi ne gibi örnekler var? Nasıl bütün bu hazineyi diyeceğim, bütün bu bulduğun araştırarak, hani araştırma sürecinde biraz anlatmanı rica edeceğim. Çünkü onun da çok zorlu ve uzun bir süre devam ettiğinden bahsetmiştin. Yani hem bu araştırma süreci, bununla nasıl ilerlediğin ve bütün bunları nasıl yansıttığın, nasıl arşivlediğin ve bunun bugünü nasıl dönüştürdüğü üzerine belki neler söylemek istersin?
1: 2007-2008 yılında önce koleksiyonu yayınlandı. Yani o 150 eserin olduğu 12 CD'lik bir koleksiyonunu yayınladık. O koleksiyondan sonra kitap çalışması 2008'de bitti. 2008'de de onu yayınladık. Ayşe Şan'ın o çalışmasını yayınladık. O çalışmadan sonra ben o dönem Süleymaniye'de yaşıyordum ve biz o koleksiyonu getirip ben o dönemin değerli belediye başkanımız Osman Baydemir'e ve belediye kültür dairesine o dönem hediye etmiştim. O dönemle beraber aslında bu kültürel çalışmaların canlı tutmaya yönelik olarak hafızası ne kadar önemli olduğunu bir şekilde aslında bir veri oluşturmuştu, öyle söyleyeyim. Daha sonra çok değerli bir araştırmacımız var, Kakşar Oramar. Zaten o da eş zamanlı bir şekilde aslında Ayşe Şan'a dair bilgi belgeleme gibi bir kitap çalışmasını yürütüyordu. Bunlar birleşti ve o dönemin kültür dairesi Ayşe Şan adına Diyarbakır'da bir park olmasına karar verdi.
0: Evet.
1: Ayşe Şan Parkı'nı açtılar. Ben de o dönem beni de davet ettiler ve biz Kakşar Oramar'ın bilgi belgesiyle bir sergileme çalışması yapılmıştı. Sonra Ayşe Şan'ın eserlerini okuyan kadın sanatçıların konserleri, bir dizi böyle gençlerin, çocukların eserlerini tanımaları, görmeleri ve halk arasında canlı tutulmasına yönelik olarak böyle bir etkinlik dizisi 2008 yılında başlatıldı. Sonra bu bir şeye yani her anmasında 18 Aralık ölüm yıl dönümünde Ayşe Şan anma programıyla bu artık Aram Tigran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Konservatuvarı bünyesinde artık onun öğrencileriyle yetişen bir geleneğe dönüştü. Ta kayyum dönemine kadar bu anmalar devam etti. Ve her sene o eserlerini okuyan sanatçıların sayıları artmaya başladı tabii ki. Bununla beraber Ayşe Şan'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bu sefer Kakşar Bey'in kitabını bastı. Ayşe Şan ismiyle kitabını bastılar aynı zamanda ve bu süreç öyle de devam etti. Daha sonra kayyumun döneminde bu süreç tabii ki kesintiye uğradı ve hiçbir şekilde yapılmadı. İşte sizin de bahsettiğiniz üzere geçen Haziran ayında ailesi karar aldı ve Yüksel Avşar'ın da değerli siyasetçi ve yazar değerlerimizden Yüksel Avşar'ın da katkıları ve desteğiyle de ve belediyemizin aynı zamanda partinin desteğiyle Ayşe Şan'ın naaşı vasiyeti üzerine Diyarbakır'a getirildi ve burada defnedildi. Ondan sonra da 2025'in Aralık ayında tekrar bir geniş kapsamlı 3 günlük bir anma programı düzenledik tabii ki. Ve bununla şunu tekrar yeniden Aram Tigran Kent Konservatuvarı, işte KASED'in kadın müzisyenleri, Mamüzün kadın müzisyenleri, Dicle Fırat'ın kadın ve hatta erkek müzisyenleri, yani karma bir geniş katılımlı eserlerini okuyan bir sanatçı kutlamasıyla biz Ayşe Şan'ı yeniden Diyarbakır'da anmaya başladık. Tabii ki bu çalışmalar birçok açıdan çok önemli. Çünkü bir kentin hafızası değil, bir halkın hafızası bunlar aynı zamanda. Sanatçıların kendi hayatlarına bedelini ödeyerek kazanmış oldukları mevzileri, mücadeleyi yaşatmanın önemi de aynı zamanda yerelden bunu hissetmek, halkın buna aslında halkın bir önemli bir talebi aynı zamanda. Çünkü halkın verdiği mücadele de sahiplenmeyi gerektiren bir yerden. Dolayısıyla bu kadar değer üretmiş, bu kadar toplumsal yapıya bu kadar önemli katkıları olan sanatçıların zaten anılmaması ya da görülmemesinin eksikliği olur. O açıdan yani hem bizim araştırma, derleme, arşivleme çalışmaları ve bununla beraber kurumların hem arşivleri, hem çalışmaları hem de sanatçıları yerelden sahiplenip halkla birlikte bunu ortaklaştırıp halkın gündeminde daha anlamlı bir yere koymaları tabii ki bu açıdan da çok önemli. Ve bizim kendi açımdan söyleyeyim, kendi çalışmalarım açısından da bunların bu şekilde evriliyor olması zaten benim yapmak istediğim işin de karşılığını ve anlamını da daha çok anlatan çalışmalar aynı zamanda. Dolayısıyla bunlar biraz birbirini pekiştiren
0: Peki.
1: çalışmalara dönüşüyor. Bunları gördükçe de elbette ki insanın çalışma motivasyonu ya da o yaptığı işlerin daha anlamlı olmasını da kılıyor aynı zamanda.
0: Bir de albüm çalışmam var bildiğim kadarıyla. Denge Jinan Mezopotamya'ya. Ondan da bahsedebilir misin?
1: Evet, o da yine bir kadın çalışması. Aynı zamanda 2023 yılında Culture Sivi'nin, yani Kültür Sivi'nin açmış olduğu bir fona başvurarak aslında bu deminden beri bu iki programdır bahsettiğim Kürt müziğinin kadın seslerinin aslında ve Mezopotamya'da yaşayan aslında sadece Kürt kadınları da değil, Kürt müziğini söyleyen kadınlar olarak da aynı zamanda Mezopotamya'da yaşayan kadınların kendileriyle beraber ürettikleri sanatların daha görünür kılma çalışması için yapmış olduğum bir proje çalışması bu. Ben 20 kişinin kendi adıyla kayıtlarının oluşmasına yönelik bir kataloglama ve dijitalleştirme çalışması olarak planladım bu çalışmayı. Ama çalışmayı yaparken yani ben arşivimde o kadar kadın çalışmasının olduğunu fark etmemiştim açıkçası. Daha sonra derlediğim, arşivlediğim, araştırma çalışmasını yürüttüğüm hem zarbeş kadınlar hem dengeş kadınların çalışmalarını arşivimden ayıkladığım zaman inanılmaz devasa bir arşivle de karşılaştım aynı zamanda. Önüme kattıkça katmaya başladım. Yani elimin altında 160'ın üzerinde kadın dosyası oluştu. Ama bunlardan 32 çalışabildim. Ve kendi işte o küçücük fonumla bunu aynı zamanda hem arşivledim, katalogladım, dijitalleştirdim. Gençlerin dinleyebileceği şekilde yeniden içerik ürettik. Ve aynı zamanda bütün eserler orijinal haliyle kayda aldığımızdan dolayı bunların restorasyonu, eserlerinin yazım süreçleri, o yazımın da içerisinde mesela Kürtçenin farklı lehçeleri ve bölgelerinden olmasından da kaynaklı aynı zamanda sözlük çalışmaları da içerisinde yer aldı diyebilirim belki de. Evet, künye yazılıyor mesela eserlerde ama kataloglama çalışması Kürt müziğinde belki de ilk defa yapılıyor. Yani bu eserin hangi materyal üzerine ilk kaydının yapıldığı, nasıl dijitalleştirdiği, kimlerin bunları arşivlediği, bu arşiv süreçlerinin nasıl aktarıldığı ve bu aktarımla beraber eserlerin o kayıt tarihçesinin oluşturmak, yazılı kaynağa dönüştürmek gibi bir çalışmaydı bu aynı zamanda. Ve bu çalışmanın içerisinde şöyle bir şeyle de karşılaştık aynı zamanda. Mesela orada yer alan birçok kadın kendi ismiyle ilk defa kayıtlara geçmiş oldu. Yani daha önce mesela örnek vereyim, Meyrem Han Halime Haso'dur. Ama herkes Meyrem Han olarak bilir. Mesela yani birçok böyle yani oradaki birçok sanatçının iki üç tane lakabı ve ismi var. Dolayısıyla yani bir de herkesin plaklarının şimdiye kadar bir kataloğunun da olmamış olmasından kaynaklı. Mesela diğer programda da bahsetmiştim. İşte Nesrin Şervan mesela Meyrem Han olarak kaydedilmiş. Meyrem Han, Elmas Muhammed Meyrem Han olarak kaydedilmiş. Ya da işte Fevziye Muhammed Gülbahar olarak, Gülbahar bilmem kim olarak. Böylece kayıtlara inanılmaz bir karmaşıklıkla kaydedilmiş olan bu hem hak sahipliliği konusunda kadının hak sahipliliğini oluşturmak, hem onun kültür üretimini görünür kılmak, hem de aynı zamanda günümüzde o kadınların verdiği o çalışmaları aslında onların hayat hikayesini de yazarak bir şekilde bir farkındalık yaratmaya yönelik yaptığım bir çalışmaydı. Daha sonra bunu üç tane sergiyle birlikte pekiştirerek günümüzde bu çalışmalarını, eserlerini okuyarak devam eden genç kuşaktaki sanatçılarla da buluşturup aynı zamanda bu arşivleme, kayıt altına alma çalışmasını vesaireyi de panellerle, söyleşilerle de bu çalışmaları böyle bir evirdik, öyle
0: Ne
1: söyleyeyim.
0: kadar güzel. Bu arşiv şu anda bu arşivi merak edenler nasıl ulaşabilir? Yani YouTube'da bir şey var, hesap var, Dengejin
1: Evet.
0: Mezopotamya'ya diye. Ve bu kayıtlarla ilgili daha derinlemesine bilgiye ulaşmak isteyenler için bir web sitesi var mı?
1: Yani şu an için yok ama bunun çalışmasını yürütüyorum ve bunların kitaplaşması için de bir çaba sarf ediyorum. Tabii ki şu anki görevimden kaynaklı zaman konusunda çok ciddi sıkıntı yaşıyorum. Ancak aynı zamanda tabii ki imkanlarımız oluştuğunda, ekip oluştuğunda bunların bu şekilde bütün kayıtlarının sadece kadın sanatçıların değil, Mezopotamya'nın seslerinin aslında kayıt altına alınıp arşivlenip müzeleştirilip bir ortak hafıza alanına dönüşmesi için de tabii ki hem projelerimiz hem çalışmalarımız var. Belediye olarak da var ama benim kendim hazırladığım aynı zamanda dijital bir platformda bütün bunların hepsinin bahsettiğiniz üzere en azından erişilebilir olması için de bir çabam var. Ancak dediğim gibi bu biraz zaman alabilecek bir çalışma aynı zamanda. Dolayısıyla süreç içerisinde bu hem kitap olarak kaynakçalara dönüştürmek hem de dijital erişime açmak konusunda tabii ki bunun çalışmasını yürütmek istiyorum halen de ve fırsat buldukça da yapmaya çalışıyorum.
0: Evet, bu arada yeri gelmişken şunu da belirtmem lazım. Hani aynı zamanda bir sürü araştırmacıya da el verdiğini biliyorum. Mesela Marlen, antropolog arkadaşımız Marlen Schaffers, o da Kürt kadın denkbejlerle ilgili bir çalışma yürütüyordu. Onu da programda daha önce konuk ettik. İlgilenenler kayıt arşivine bakabilir. Onun da destek olduğunu, yani bu konuda araştırma yapanlara da destek olduğunu biliyorum. O yüzden hani bilgiyi bir dayanışmayla paylaşma konusunda da aslında ne kadar açık olduğunu da burada hani tekrar teslim etmek lazım.
1: Evet, vakit buldukça yapıyorum. Yani Marley'nin hazırlamış olduğu çalışmasına çok fazla katkım olamadı. Maalesef çok geç tanıştık. Ondan dolayı da belki de ulaşamadı ama Marley bana söylemişti. Ben eğer daha önce seninle tanışmış olsaydım, kendi kitap çalışmamın perspektifinde birçok değişiklik yapardım ya da işte eklemeler yapardım gibi şeyleri de aktardığını biliyorum ama tabii ki benim belki evet Yani birebir üniversiteler bünyesinde bir akademik misyonla bu çalışmayı yürütmedim belki ama kendi hem arşivlerim hem saha deneyimlerimle ilgili olarak hiçbir zaman imtina etmeden gençlerin özellikle hem Kürt kültürünü tanımaya çalışan, Mezopotamya'daki çok katmanlı kültürel dokuyu tanımaya çalışan sadece Kürtler de değil, diğer toplumsal alanlardaki işte bizim ortak birlikte yaşadığımız halkların kültürlerine dair de bildiğimiz, derlediğimiz, topladığımız hem arşivler hem kayıtlar hem de bilgilere dair hiçbir zaman imtina etmedim ve her zaman benim çalışmalarım açık oldu. Tabii ki bunları yazılı kaynaklara, işte dijital kaynaklara oturtup bunları onlar içerisinde var etmek ve tamamıyla erişimi açmak konusunda elbette ki ciddi anlamda benim isteğim var.
0: Evet.
1: Ama bu bir kişilik bir çalışma değil tabii ki. Bu
0: Tabii.
1: inanılmaz derecede
0: Tabii.
1: ekip çalışmasını gerektiren ve bir aynı zamanda bir o kadar bütçe ve finansal destek gerektiren
0: Tabii.
1: işler olduğundan dolayı dönemsel olarak bazı şeyleri de istesek bile açamamış da olabilirim yani.
0: Evet.
1: Ama muhakkak o konuda elimden gelen desteği özellikle araştırmacılara, öğrencilere ve bu konuda uzmanlık düzeyinde çalışma yürütünde bildiğim bilgileri paylaşma konusunda her zaman açık olduğumu söylerim. Elimden geldiği kadar, belki de
0: Evet.
1: bazen gelemiyor ama mümkün oldukça destek veririm yani.
0: Yani bizim bir program diye yola çıkıp iki programla devam etmemiz de bunun herhalde en net şeylerinden, göstergelerinden bir tanesi senin cömertliğine dair, geniş yürekliğine dair. Peki son olarak şunu sormak istiyorum Zeynep. Tekrar çok teşekkürler. Yani bütün bu tabii bir taraftan hani çok ciddi bir arşiv çalışması, katman katman ortaya çıkan hikayeler, bir tür kültürel miras aslında bahsettin. Yani kadınların taşıdığı, kadınlar üzerinden gördüğümüz bir kültürel miras. Bir yandan da senin hani şu andaki yoğun işin, bir hani kentin, şunu demiştin tanıştığımızda, yani yeniden nefes almaya başlaması, uzun bir aradan sonra tekrar nefes almaya başlamasıyla ilgili bir çalışma yapıyorsun. Mümkün olduğu ölçüde belki bunlar örtüşüyor. İşte Ayşe Şan'ın mezarının gelmesi hani gibi belki örneklerle birlikte. Bütün bunlara baktığında hani seni bugün umutlandıran şeyler nedir? Sen nereden güç buluyorsun? Nasıl devam ediyorsun? Böyle bir son soruyla bitirmek isterim.
1: Evet. Yani insan tanıdıkça hayatla bağı her zaman çok daha güçlü oluyor. Tanımak ve yani
0: Da bitirmek isterim.
1: evet. Yani insan tanıdıkça hayatla bağı her zaman çok daha güçlü oluyor. Tanımak ve yani tanımak dediğimiz şey sadece bir arayış değil aslında.

0: olmadığından dolayı peşine düştüm ve onu evet budur dediğim işlerle de çıktığımızda insana evet ben kendi toplumsal yapımı buradan aldığımda bu toplumsal değerlerimin ne kadar önemli olduğunu, kendimin de bir değer olarak içerisinde yer aldığımı bana hissettiren çalışmalar bunlar aynı zamanda. Kürt halkı büyük bedeller ödedi bu coğrafyanın üzerinde ve binlerce bu coğrafyada yaşayan halklardan geriye kalan halklardan biri aynı zamanda. Birçok kültürü kendisiyle beraber taşımış bir halk. Ondan dolayı da sadece Kürtlerin mirası bir Kürt kültürü ya da işte ulus kültürü değil aynı zamanda bir dünya mirası. Bununla beraber baktığımız zaman bu bir dünya mirası aynı zamanda. Nasıl ki bugün Diyarbakır surları bir dünya mirası olarak kabul ediliyorsa, işte Hevsel bahçeleri ediliyorsa, o Hevsel bahçelerini ekip biçmeyle başlayan günden bugüne kadarki kültürün taşıyıcıları olan, canlı taşıyıcıları olan insanlar da aynı zamanda birer kültür ve dünya mirası. Ve bu mirasın içerisinde yer alan biri olmak elbette ki bana da güç veren, bunu aktarırken aslında güçlü bir yerden kendimi de güçlü hissettiğimi hissettiren, dolayısıyla motivasyonunu oluşturan ve umutlandıran aynı zamanda bu kadar kötü koşullara rağmen, bu kadar her şeye rağmen halen buna direnç gösteren ve var olmak için bu kadar çabayla birlikte yürüdüğün bir yerin merkezinde olmak da bana güç veriyor açıkçası. Diyarbakır bu anlamda kucaklayan bir şehir ve senin onu yaptığında seni de değerli kılan bir yer. Dolayısıyla burada bir devinim de var ve bu devinimin bize verdiği bir motivasyon aynı zamanda. Onun için çok umutluyum.
1: Evet.
2: Bir saniye, bir saniye.
1: Bu canlı
2: Bir
1: gündemi
2: saniye.
1: şekillendirdiğin için ve buradan hani bu gücü bizimle de paylaştığın için çok teşekkürler. Bugün konuğumuz Zeynep Yaştı. Kendisiyle iki programlık bir seri diyebileceğimiz seri yaptık. Kürt kadın sanatçıların, denkbejlerin müziklerini nasıl yaptıkları, hangi koşullarda ortaya koydukları, nasıl bir kültürel hafıza ortaya koydukları ve bunu yaparken nasıl mücadeleler verdikleri, siyasal, toplumsal, kültürel olarak çok boyutlu mücadelelerini, neleri anlattıklarını konuştuk. Aynı zamanda Zeynep Yaş'ın bir arşivci olarak nasıl arşivler ortaya koyduğunu konuştuk. Çok dolu dolu iki program yaptık ve çok güzel müzikler dinledik. Çok güzel müzikler seçmişti bizim için. Ve hepsinin tabii ayrı hikayesi var. Ve Zeynep'le konuştukça aslında ne kadar saklı kalmış, gizli kalmış kadın denkbeş hikayelerinin de olduğunu, aslında yapıldığını ama uzun bir süre bunların görmezden gelindiğini, gizli kaldığını da konuştuk. Ve bir hani araştırdıkça, ortaya çıktıkça aslında hikayenin de nasıl değiştiğini, neyi gördüğümüzde hikayeyi de nasıl farklılaştığını konuştuk. Ve son olarak son parçamız yine Zeynep'in seçtiği bir parça. Onun derlediği Mezopotamya kadınlarının sesi, Dengeci yani. Denge Jinen Mezopotamya'ya albümünden bir parça daha dinliyoruz. Banu Şirvani'den Leyare. Zeynep, son olarak belki bir cümleyle neden bu parçayı seçtiğini anlatır mısın?
0: Banu Şervani Meşhet Radyosu'nda Horasan Kürtlerinden çok değerli bir müzisyen, Kürt müzisyen kadın. Ve Meşhet Radyosu'nda bu eserleri okuduktan sonra 1974'te İran rejiminin gelmesiyle beraber kadınların sesinin kısıldığı ve kadınların sesinin kamusal alandan uzaklaştırmasıyla kendisini saklamak zorunda kalan ancak eserinin günümüze kadar 1956'dan günümüze kadar ulaşabilmiş ve şimdi Yelda Abbasi ile beraber her

0: herkesin gönlünde taht kurmuş bir eser.
1: Dinliyoruz Banu Şirvan'dan Leyare. Çok teşekkürler Zeynep.
0: Ben
1: Ağzına
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ediyorum konuk ettiğiniz için. Kolaylıklar diliyorum. İyi
1: Teşekkürler.
0: çalışmalar.
1: Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Olcay Daş Uğur, Derya Can Alkan ve Nevin Başaran Alkan'a teşekkür ederiz.

0: Yazar ve aktivist Terry Tempest Williams, Açık Radyo'nun Dünya Nereye Gidiyor sorusunu cevaplıyor. Eylemdeki umudu bulamazsak, korkarım gittiğimiz yer, kendi soyumuzun tükenmesi. Her birimiz kağıdımızı, boya fırçamızı, mikrofonumuzu, dersliğimizi alıp, olanca dürüstlük ve hevesle işimizi yapmalıyız.
1: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
10: Dünyanın en güzel müzikleri.

Reha Uza Göre. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Aslan'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Ben Hasan Ersel. Cemal Reşit Rey özel programını bir nevi açıyorum. İki arkadaşımla beraber. Bu önümüzdeki dönemde Cumhuriyet kuşağının ilk bestecilerinden olan Cemal Reşit Rey'i yapıtlarıyla, kişiliğiyle, Türk müzik yaşamına katkılarıyla tanıtmaya çalışacağız. Çeşitli boyutlarıyla, olumlu yönleriyle, eleştirilen yönleriyle size bir insanı tanıtmaya çalışacağız. Şimdi niye böyle bu tarihte başlıyoruz? Çünkü 100. doğum yılı, doğumunun 100. yılı yani. Gelecek yılda ölümünün 20. yılı. Dolayısıyla programımızı gelecek yıla kadar da uzatabiliriz eğer kaynak bulabilirsek. Peki ne yapacağız Deniz?
1: Merhabalar, ben de Deniz Koloğlu. Ne yapacağız? Dediğiniz gibi Türkiye'ye katkıları büyük olan Cemal Reşit Rey'i elimizden geldiğince konuklarla ve belki de ele alınmamış konularla elden geldiğince masaya yatıracağız aslında. Her yönüyle yani anmak deyince her şey olacak içinde. Birlikte çalıştığı insanlar, besteciler, öğrencileri, şu anki zaten öğrencileri sanırım Türkiye'de de klasik müzikte önemli söz hakkına maneviyat olarak sahip insanlar. Bu insanlarla görüşüp konuşup tekrar edeceğim. Her yönüyle Cemal Reşit Rey'i ele alacağız.
0: Şimdi ben bir kendi anılarımla ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Ben Cemal Reşit Rey'i tanımadım. Yani öyle bir kere konser yönünde orkestra
1: yönetim. O anekdotu dinlemek isteriz ama sizden.
0: Ama başka şey vardı. Yani etkisi derken. Ben çocukluğumu hatırlıyorum. 1959 yılı falan. Biz Ankara'da oturuyorduk. Cemal Reşit Rey'in 15 günde bir Saray Sineması'ndan naklen konserlerini radyo verdi. İstanbul Radyosu. İstanbul Radyosu da Ankara'ya ulaşmazdı. Çok zor. Parazitler arasında kulağımızı dayar ve dinlemeye çalışırdık. Peki niye çalışırdık diye diyorsun. Sorabilirsin. Babamla beraber. Peki baban neydi? Babam da hava subayıydı. Ama o da 1930'ların İstanbul'unda Cemal Reşit Rey'in konserlerine giderek klasik müziği ilk defa duymuş ve bir konsere gitme alışkanlığı edinmiş bir insandı. O yüzden de böyle nesiller itibariyle insanları belli şekillerde etkileyebilmiş bir insan. Ve bütün bu yükümlülüğü almaya başladığı yaşı da 19. Tahsilinden 19 yaşındayken dönüyor ve işte konservatuvarda hoca oluyor ki yani şimdi düşünürsen çok komik bir şey. Yani bu, onun için bu insan yani katkıları denince küçümsenecek bir şey değil. O yüzden bakalım. Peki nasıl bir insandı? Evet.
2: Evet, ben de burada devreye gireyim. Ben de Ali Pınar. Bu programlar boyunca da benim de bu programlarım olacak Açık Radyo'da. Evet, nasıl bir insandı? Tabii ben maalesef kendisini hiç tanımadım kuşağım itibariyle. Hep kitaplardan ve öğrencisi olan annemden işittim, Leyla Pınar'dan. İlk aklıma kalan, yani ilk aklımda kalan çok aksi bir kişiliği oldu galiba. Birçok insan da bunu onaylıyor. Fakat okuduklarımda ve dinlediklerimde bir şey keşfettim ki hakikaten çok duygusal bir insan aynı zamanda da. Derinliği var. Bir içtenliği olan bir insandı. Tabii onu daha çok ben müziği aracılığıyla tanıdım eserlerinden. Ve çok da enteresan bir kişiliği var. Çok yönlü bir kişiliği var. Düşünün bir işte Osmanlı ailesinden gelen bir insan. Onun dışında Fransız eğitim almış yoğun olarak. Bir konak yaşamı var, bir asilzadelik var Osmanlı'dan gelen. Çok enteresan bir kişilik var hakikaten. Yani bu 6 ay boyunca bence biz Cemal Reşit Rey'i bitiremeyeceğiz gibi geliyor. Yani bu çok yönlülüğünü.
0: Öyle. Şeyde yaşadığı dönem itibariyle de baktığımızda çok büyük değişikliklerin ortasında kendini bulmuş. Yani babası Kudüs mutasarrıfı değil mi?
2: Evet.
0: Orada doğuyor 1904'te. İşte Osmanlı'da üst düzey bir bürokratın çocuğu. Hatta daha da babası yükseliyor sonra. Ama o düzen çöküyor.
2: Evet.
0: Ama bu arada da o esas itibariyle Fransa ve İsviçre'ye bölünmüş şekilde orada bir başka kültürün içerisinde eğitim görüyor. Sonra dönüyor geliyor Cumhuriyet rejimi ve İstanbul'a gelip bu defa çok genç yaşında bir konservatuvarda hocalık yapmak gibi bir sorumluluk. 19 yaşında. Yani düşündükçe işte hocalar itiraz eder, olmaz filan derler. Yerden göğe kadar haklılar. Evet, 19 yaşında bir insana bu sorumluluk. Ama geliyor, hani onu bir görev addediyor. Ben öyle düşünüyorum. Yok, gelmeyebilirdi. Söylenince heyecanlanıyor, geliyor. Yani, sonra da o tür yani topluma birilerini tanıştırma yönündeki gayreti, şevki kırılmamıştır. Daha sonra birçok, ben hatırladım, Pierre Fournier onun yüzünden geldi.
2: Pek çok dostu Alfred Cortot.
0: Alfred Cortot mesela çok önemlidir. Onun yakın dostudur. Alfred Cortot o yüzden galiba diyorum, hemen hemen her yaz İstanbul'a gelir. Ondan yani bulunur. Beraber misafirliklerine gittiklerinde orada piyano çalanlar. Yani Türkiye'de Alfred Cortot'u kızım bakayım nasıl çalıyorsun deyip de Alfred Cortot'un müdahale ettiği birçok aile vardır ki bu yani olacak şey değil. Hani o nezaket çevresinde tabii söylediğim şeyler. Yani bu hep bu şeyi var, ilgilerini sürdürüyor. Ve büyük ölçüde de yalnız. Yani öyle çok fazla destek de toparlamış biri değil. Bunu şunun için söylüyorum, yani yanlış anlaşılmasın ama Türk Beşleri denen grubun diğer üyeleri Ankara'da merkezi devlete çok yakın, oradan destek alabilecek, aynı şekilde kösteklenebilecek durumdalar. Cemal Reşit Rey İstanbul'da tek başına. Ve de öyle bir taraf var
1: bu
0: yani.
1: Bu kırgınlığından kaynaklanıyor olabilir mi? Daha doğrusu dile getirmiyordur muhakkak ama Cumhuriyet rejimine karşı olmasa da 10. yıl marşını beslediğini biliyoruz. Bazı kaynaklarda derler ki ister istemez Ankara'dan uzak durur Cemal Reşit Rey
0: diye. Peki o kalıplara girecek bir tipe benzemiyor zaten. Yani öyle
1: biraz apolitik, biraz
0: fevri bir insan. Daha böyle kendine göre yaşamayı seven bir insan. Bir de tabii onun için İstanbul önemli. Yani İstanbul yaşamı var. Ankara'da kısa bir görevi vardır. Gelir, Ankara Radyosu'na galiba gelir. Evet. Sonunda döner. Yani orada oraya bağdaşamaz. Benim anladığım kadarıyla da diğer o Türk beşlerinin, o tabir de bir garip bir şey çünkü o insanların pek birbirleriyle ilgileri yok ama yani onlarla da çok azdır teması. Yani medeni tabii, evet, evet, ilişkisi var, o başka bir şeydir ama pek fazla alışverişleri olan bir insan değil.
2: Bu tabii biraz da ailesinin başına gelenler de sebep var. Yani bir görüyorum onu çünkü babası büyük bir itibar sahibiyken birden rejim değişikliği oluyor. Esasında ilk önce İttihat ve Terakki, daha sonra da Cumhuriyet ve hakikaten hatta idama kadar da mahkum oluyor. Ve mesela bazı yazdığı mesela opera metni var, işte Cem Sultan gibi bazı eserlerine yansımış sanki. Yani, o kader, yani siyasetin getirdiği işte bu olanaksızlıklar, nasıl diyeyim, yani olanaksız değil de o kötü kader diyeyim.
0: Evet.
1: Hep bunu bir karanlık olarak taşıdı içinde
2: ama
1: herhalde.
2: Ama kişiliğinde de var. Yani yalnız o değil galiba. Yani zaten hiç böyle bir şey olmasaydı, babasının başına bunlar gelmeseydi de sanki apolitik olacak bir kişiliği de var.
1: Evet. Her zaman için. Potansiyel olarak öyle diyebiliriz belki de.
2: Bana öyle geldi.
0: ama onun gibi yaşasa birisi böyle olur. Çünkü bakın bir yerde başlıyor Osmanlı kültürü, ondan sonra bir tür bu İslam kültürünü vakıf bir aileden geliyor. O tarafta önemli mesela İslam.
1: Ama Batı kültürüyle de, sözünüzü kestim pardon, harmanlanmış bir aile.
0: Ondan sonra gidiyor genç yaşında, bir de kendisini Fransa İsviçre ortamında görüyor ki o ortamın da içinde bulunduğu zaman da çok sevimli bir ortam değil. Böyle 1912'lerden falan bahsediyor. Evet. Oralarda da gerginlikler var. Orada buluyor kendisini. Yani bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Yani bölünmesi kafasında normal. Ondan sonra da tutup bir sosyal program kendi kafasında üretmemiş olması da bana çok normal geliyor. Yani ama birisinin ürettiği bir sosyal programa da imza atacak tip değil. Yani o O yüzden de kenara çekiliyor. Benim anladığım öyle. Çünkü yapıtlarına baktığımız zaman böyle İstanbul'u anlatan, geçmişe dönmeye ona referans veren yapıtları var ama mesela Lüküs Hayat da sonuçta evet metni belki Nazım Hikmet tabii tasarlamış, böyle birini tasarlamış olmasa bir sosyal eleştiri ama o bu insan da onu anlayıp onun üzerine müzik yapmış. Yani ve belli ki şevkle yapmış. Çünkü aradan yıllar geçtiğinde ne kadar böyle Evin İlyasoğlu'nun kitabının ekindeki CD'de böyle söylüyor ya Lüküs Hayat'ı. Hoşuna gitmiş onları yaparken ve onun eleştirel boyutunun bal gibi de farkında. Monça böyle bir ilginç bir insan. Yani peki şeyden bahsettin yaşamdan ama bir kısaca o babası, aile ortamı, köşk ortamını kısaca bir tanıtan belki hani Evin İyi Hanım'ın kitabı var, Filiz Halil'in evet, kitapları var. Onları okumamış olanlar için de bir özet veya o kitaplara bir giriş olur.
2: Tabii bir kere bir baba var, Ahmet Reşit. Son derece saygın bir devlet adamı. Aynı zamanda bir sanatçı yani bir yazar. Servet-i Fünun için yazıyor. Bir öğretmen mesela Mektebi Sultani'de öğretmenlik yapıyor. Tabii son derece kültürlü bir adam. Mesela o zamanın eleştirmenleri hep onun şiirlerinde daha bir bilimsellik, daha bir mantığın ağır bastığını ifade ediyorlar. Duygulardan ziyade. Ahmet Reşit'in dışında ağır basan belki ailede yine Osman Hamdi var. Annesinin dayısı oluyor sanırım. Osman Hamdi de İstanbul'daki sanat yaşamının bir nabzı gibi onun evet. Konağı. Buraya birçok besteci, müzisyen gelmiş. Mesela işte Saint-Saëns gibi, zamanında Jacques Thibault gibi. Daha sonra hocası olacak Raoul Lapara gibi. Bunlar hakikaten o günkü İstanbul ortamı için zaten bir eksiklik var. Bunlar bulunmaz nimet. Ve sanırım Osman Hamdi'yle ve bütün oraya gelen dostları, arkadaşları Cemal Reşit üzerinde bir tesiri olmuştur. Onun dışında kardeşleri, bilhassa abisi Ekrem Reşit, onun gelişiminde çok faydası olmuş insanlar. Kendisine göre öyle diyor. Operetlerin birçok metnini yazmış. Eserlerini bestelerken ona sürekli yön vermiş. Senfonilerinde bile işte zaman zaman beğenmezmiş. İfade etmek istediği fikirleri yetersiz bulduğunu söylermiş. Onu bir hayli yönlendirmiş. Abisine çok bağlı bir kişiliği var aslında. Ve tabii diğer üyeleri gelince onlar da azımsanmayacak derecede bilgili, kültürlü insanlar. O zaman zaten bir hayatının, o zamanki İstanbul ortamının gerektirdiği kişiler. İşte herkes en azından Fransızca biliyor, şiir biliyor, tiyatro biliyor, işte sanattan anlıyor. Mutlaka bir enstrüman icra ediyorlar. Bütün bunlar tabii çok zengin bir ortam İstanbul'da. Ona çok büyük etkisi olmuş sanıyorum ailesi. Bu kadar diyebilirim. Evet.
0: Sonra da galiba o aile etkisi, o ortamı kaybetmemek için sonuna kadar köşke bağlı kalmış. Fizikman orada yani imkansız hale gelecek.
1: Yaşam biçimi ama.
0: Yaşam biçimi olmuş. O aynı zamanda bir kale o. Dışarıdan da kendini korumuş. Mesela, yani başka bir dünyayı böyle yaşamış.
2: Ben bakmıştım da biraz Evin Yasoğlu'nun kitabında bayağı ayrıntılı anlatılıyor. Yaklaşık 10 kişilik bir hizmetçi grubu kadrosu var. Yani işte ahçılar var, işte kapıcı var. İşte sadece mesela sobalara odun vermekle yetkili bir kişi var. Çünkü 11 soba var mesela evde. Sürekli 2 saatte bir onların içine odun atmak lazım falan. Yani bu gibi çok ayrıntılı büyük bir kadro var orada. Ve tabii ev halkı da çok kalabalık yani akrabalar.
0: Evet, evet.
1: Sonra gerçi yalnız kalmış Cemal Reşit'e. Evet, ve de son, terk etmek durumunda kalmış.
2: Son yılın tabii.
0: Ölümler zaman içerisinde. Yani o tabii biraz öyle. Yani aile düzeni devam ettiği müddetçe herhalde başka her türlü sosyal kurumadan daha iyi de aile bir şekilde bölümler vesaire de yok olunca tabii yalnız kalan çok sayıda kalıyor. Zor oluyor.
2: O konaktan mesela işte hem ekonomik sebeplerden dolayı da Serencebey'deki apartman dairesine taşınıyor. Orada da yine bir ailesini koruyor. Yani eski hizmetçileri yanlarında kalıyor. İşte onların oğlunu torunu olarak benimsiyor. Orada da bir aile özlemi ve hala onu devam ettirme çabası var.
0: Var, evet. Aslında aileye bu anlamda muhtaç bir insan. Yani evet, o evet. Dediğim kendine bakılsın anlamda değil. Böyle şefkatli bir ortam. Hep anlıyor. Referansları da hep öyle kendisi. Hı. Şöyle gider böyle gider diye. Onu bir türlü sürdürmek istiyor. Bana doğal da geliyor. Zor bir iş aslında yaptığı yani ama biraz da doğal. Çünkü o onu koruyor. O sayede de müzik düşünüyor. Yani hı, hep müzik düşünen bir insan. Onlarla çok ilgili. Biraz belki haksızlık mesela çok iyi bir eğitmen olduğunu sanmıyorum. Hı. Yani birilerini eğitmekle uğraşmıyor. Ondan bir şey alabilecekleri sevgi duyuyor. Yani sen gel al diyor. Ben evet, sana evet, gideyim uğraşayım demiyorum. Düşününce ve bu yüzden de tabii değerli öğrencileri var. Yani evet, evet, iyi bir insan gelince de onunla uğraşıyor. Ama bu da normal geliyor. Yani düşünün 19 yaşında geliyorsunuz konservatuvar hoca yapıyorsunuz. 19 yaşında konservatuvarda öğrenci olunur. Hoca olunmaz. Onun işte pedagojisi bilmem şunları öğrenmesi vakit alır. Muhtemelen de zaman içinde kendi kendine öğreniyor. Bu seçim yapması da küçümsenecek bir şey değil. Yani o benden yararlanacak olanlara destek vereyim diyen bir hoca. Bugün de vardır üniversitelerde. Yani lisans üstünde ders veren, gelin öğrenin diyen hoca vardır. Tabii bir de tabii pedagojisini geliştirmiş. Daha baştan itibaren öğrencilere bir şey öğreten hoca vardır. Bu da öyle bir hoca.
2: Bu konuda bir hatta anekdot da hatırlıyorum. Paris'ten işte İstanbul'a dönmek istiyor. Hocalarına söylüyor bunu tabii bir böyle bir heyecanla. Raoul Lapara babasına mektup yazmış. İşte oğlunuzu bu düşünceden kurtarın diye. İstanbul'da okumuşlar birlikte ama tabii kendi bildiğini yapmış.
1: Yorumu ne olmuş bu konuda?
2: O da bir şey yani Evinyason'un kitabında sadece şu yazıyor. Yani beraber gülmüşler buna. O kadar yazıyor. Herhalde babası da bunu kabullenmiş ve onun heyecanını anlamış.
1: Belki de oğluna kavuşma hissiyatı ya da birlikte dönüyorlar ya da gerçi.
2: Evet, çünkü evet bütün aile de taşınmış artık oraya. Yani dostları da birlikte. Herkes artık İstanbul'da bir dönüş yapmış.
1: Tam bununla ilgili isterseniz bir ses kaydımız var. Evelyn İlasoğlu'nun kitabının Ekin'den çıkan. Gabriel Fauré ile tanışmasını anlatır Cemal Reşit Rey burada. Kendi sesinden dinleyelim isterseniz.
0: Tamam.
3: Paris'e gittik. Rahmetli pederim o zamanın Fransa Cumhurbaşkanı Raymond Poincaré ile ahbaptı. Ve Raymond Poincaré bize fevkalade misafirperverlik gösterdi. Aman hiç şey yapmayın burada istediğiniz kadar kalın filan çok şey yaptı. Ve aynı zamanda benim için ki o zamana kadar o zaman işte 8 yaşında 8,5 yaşındaydım. Piyanoda kulaktan notaları falan biliyordum. Çünkü notaları ne zaman öğrendiğimi hatırlamıyorum. O ne vakit, kim öğretti onu da bilmiyorum. Rahmetli validem agle bir ihtimal. Çünkü validem çok iyi piyano çalıyordu. Ondan sonra efendim pederim beni konservatuvar müdürü meşhur kompozitör Gabriel Fauré'ye götürmek istedi ve bize Poincaré bir Gabriel Fauré'den Paris Konservatuvarı Müdürlüğü'nde bir randevu aldı. Biz oraya gittik. Ve sağ 9 yaşında yoktum. Gabriel Fauré ile karşılaştım. Bu ne olduğunu tasavvur edebilirsiniz. Bütün hayatım boyunca o günü unutamayacağım. Beni piyanoya oturttu ve bir şey çalmamı istedi. Chopin'den bazı şeyler çaldım. Bunlara daha çok hani ezber kulaktan ezberlenmiş şekilde. Derhal hiçbir şey söylemeden telefonu açtı. Meşhur pedagog, piyano pedagogu Madame Marguerite Long. Marguerite Long'a telefon etti Dedi ki, madam dedi, ben size bir çocuk, Türk çocuğunu gönderiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Siz kendiniz göreceksiniz.
0: Evet, ne kadar heyecanlandığını anlatıyor. Bir de ilişkileri de gösteriyor bir devlet adamı, bir başka devlet adamı. Bir tek benim takıldığım şey var. Raymond Poincaré o tarihte neydi? Ondan çok eminim. Poincaré daha sonra başbakan oluyor benim bildiğim.
2: Kitapta cumhurbaşkanı olarak geçiyor ama o tarihte de bir...
1: Yıl 1913 bu arada değil mi o zaman?
0: Evet. Ya ben de çok iyi bilmiyorum. Yalnız Poincaré 1924 istikrar programını uygulamıştır Fransa'da. Ben ondan biliyorum. Neyse yani ama çok önemli bir adam Poincaré. Çok çok önemli bir adam şeyde. O doğru. Herhalde de sonraki yaşamında bu olay çok önemli. Gabriel Fauré ile tanışması, ondan çok etkilenmesi. Tabii çok büyük bir insan. İsmini duyuyor herhalde. O geliyor, bir çocukla ilgileniyor. Sonra da çok Fransa'ya bağlı kalır. Yani Fransa'ya bağlı kalır dediğim Fransız müziğine bağlı kalır.
1: Ona sempatisi de aslında sanırım.
0: Çok daha fazla. Evet.
1: Margaret Londa dediğin gibi gitmesini tavsiye etmeyenlerden.
2: Evet, işte Türkiye'ye. Onlar da epey evet. Sinirleniyorlar ve kesinlikle gitmeyeceksin diyorlar ama dinlemiyor.
1: Aslında... Acaba 19 yaşının ateşi mi? Nasıl bir duygu?
0: Ben babasının da destek vermiş olabileceğini sanıyorum siyasi nedenlerle. Bir yeni düzenle bağdaşmak, bak böyle bir teklif gelince işte yani büyük bir olasılıkla kendini o da ülkesinden ayrı hissettiğinde böyle bir şey, oğlu tanınıyor, dönüyor falan diye. Birçok şey rol oynamış olabilir. Yani Türkiye'nin ihtiyacı var o dönemde.
1: Bir yandan da öyle bir şey var.
0: Öyle bir olay da var. Birçok şeyin, sanatçının ya da yurt dışına tahsile gönderilen eleman Cumhuriyetlik döneminde erken çağrılmak zorunda kalmıştır. İhtiyaçlar çok olduğu için. Ya da tabii bir kısmı da 2. Dünya Savaşı sırasında savaş patladığı için gelmek zorunda kaldı. Böyle insanlar vardır ve çok da katkısı olmuştur Türkiye. Çünkü hiç kimse yok ve ihtiyaç var.
1: O zaman biraz Cemal Şiçi'yi konservatuar, Türkiye'deki konservatuar tarihinde de ele almak gerekiyor olabilir.
0: Öyle. İstanbul'da odur. Zaten uzun uzun da anlatır anılarında konservatuvarda ne yaptı, ne yaptı, ne etti. Peki o dönemde beste de yapıyor. Yani o dönem değil, biraz sonrasını alalım. Şeyleri başlıyor. Yani zaten küçük yaştan, çok küçük yaştan itibaren ufak tefek denemeler yapıyor.
2: Tabii tabii. O tarihe kadar mesela işte Fransızca başlıkla bazı eserleri var. Hı hı. Daha sonra Türkiye geldikten sonra hemen değil, hatta sanırım bir 3 sene sonra Türk işte halk müziği ve geleneksel müzik makamlarda karşılaşıyor. Onları bir şekilde inceliyor ve daha doğrusu Darül Elhan denen o kurumdaki diğer hocalar ön ayak oluyorlar. Bir de onun ilginç bir macerası vardı. Kütüphaneci Fazıl'da.
0: Evet.
2: Fazıl'ın da onu yönlendirmesi var. Onu hep anlatıyor. Yani neden hep bugüne kadar işte Avrupa müziği yapıyorsun, biraz da Türk müziği yapsana gibi bir feryat ediyor. Sonra diğer hocalarla tanışıyor. Kendi anlattığına göre. Oradan Türk müziğini tanıyor ve onu eserlerinde bir şekilde sentezleyip uyguluyor. Yani 1926'dan itibaren biraz daha Türk müziğine yakınlaşıyor.
0: Ona da fazla bir reaksiyonu var değil mi? Abi yakaladı gibi omzuna koyup nihayet doğru düz bir şey yaptın.
1: Evet, evet. Bu noktada Türk manzaralarından bahsedebilir miyiz, hı-hı, ya da dinleyebiliriz belki?
2: Tabii ilk önce dinleyelim derim ben. 1927-28 arasında bestelemiş Türk manzaralarını. Dört bölümden oluşuyor eser. Ağır Zeybek Havası, ikinci bölüm Bartın Havası, üç Aydın Havası ve son bölümde Yürük Zeybek Havası. Bunu Cem Mansur yönetimindeki Macar Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Eser süresi yaklaşık 18 dakika.

0: Evet sevgili dinleyiciler, şu anda Açık Radyo dinliyorsunuz. Cemal Reşit Rey programındayız. Az evvel Cem Mansur yönetimindeki Macar Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Cemal Reşit Rey'in Türk Manzaraları adlı eserini dinledik. Evet, bu kendisinin deyimiyle ikinci dönemine ait bir eser. Yani artık biraz daha halk müziği ve geleneksel müziğe yakınlaştığı, bu işte makamsal melodileri kullandığı, Türk halk müziği melodilerini ve ritimlerini kullandığı bir eser.
1: Birinci dönemde değil, buraya gelmeden önceki daha çok o Fransız etkisiyle yazdığı yapıtlarına mı diyor Cemal Reşit Rey?
0: Yok, buna.
1: Bu ikinci dönem mi?
0: Tabii, bu ikinci dönem.
1: Birinci dönem dediği de?
0: Birinci dönem dediği de işte daha çok ve Fransızca başlıklı.
1: Ha, onları.
0: Ve mesela Jeanne Domont gibi eserler var. Daha bir koyu bir empresyonizmin ve Fransız müziğinin olduğu besteler. Hı hı.
1: Cemal Reşit de yalnız folklor üzerine araştırma yapan bir sanatçı değil. Onu kullanan bir sanatçı. Evet. Yani bu bir ayıp olarak söylemiyorum. Yani diyor, tabii, tabii. Olarak o daha çok onların ne olduğunu, ya sadece folklor değil, klasik Türk müziğini de dinliyor, işte bakıyor. Sonra onları yapıtlarının şekillenmesinde kullanıyor. Değil mi?
0: Evet, mesela Saygun'a daha ağır basıyor. Yani bayağı bir araştırma yapıyorlar.
1: Evet.
0: Bartok'la.
1: Evet.
0: Cemal Reşit'i de sanıyorum yani böyle bir şeyin olmasını istemiş. Hatta konservatuvardayken ve radyodayken böyle bir şey yapılsın demiş. Ama

0: dediğiniz gibi bu kadar ayrıntılı değil. Yani çok araştırmamış.
1: Ama bu yani Cemal Işık'a özgü bir şey değil. Stravinsky'de de
0: Tabii
1: var, değil
0: tabii
1: mi?
0: tabii.
1: Başka sanatçılar da öyle o kullanabilir
0: Tabii
1: materyali.
0: öyle.
1: O da güzel kullanmış.
0: Onun kendi tarzı bu yani, stili.
1: Tabii. Hoş. Hoş bir eser dinledik.
2: Türkiye'de klasik müzik ve Cemal Reşit Rey diyebiliriz bu noktada. Programdan önce konuştuğumuz üzere hani bu konuda Türkiye halkının demeyelim de insanının bestecisine, müzisyenine sahip çıkmaması, arşiv kültürünün oluşmaması, Cemal Reşit Rey'in birçok eserine ulaşamıyor olmamız, hem biraz kendi seçimiyle diyelim, hem de arkasındaki insanların bunlara sahip çıkmaması üzerine diyeceğiniz şeyler var mı?
1: Bir tek şeyi söyleyeyim. Bu Cemal Reşit'e özgü bir şey değil.
2: İşte
1: Biz
2: oradan yola çıkarak.
1: tarihimizin sadece bestecilere de özgü değil. Peki biz tarihimizde övünürüz de pek farkında olmayız. Onlarla ilgili belgeleri toplamak, bir arşiv oluşturmak zayıftır Türkiye'de. İlginç bir şey. Çünkü Osmanlı'da arşiv ciddi bir olay olarak var. Burada böyle çok ihmal edilmiş birçok sanatçı, düşünür hakkında çok az bilgimiz var elimizde. Peki yazılı kültürü de sevmeyiz biz. Biz sözel kültürü seven bir ülkeyiz. Onun için anekdotlar anlatırız filan ama onları yazmakta problemimiz var. O yüzden de yani Cemal Reşit'i en talihsizi diyemeyeceğim. Çünkü Sayın Filiz Ali'nin kitabı var. Sayın Evin İlyasoğlu'nun
2: Doğru.
1: kitabı var. Hakkında iki kitap var ama tabii bilgi boşlukları herhalde vardır yani ben o kadar bilmiyorum ama vardır belki bu programlar içinde göreceğiz ama yapıtlarını derli toplu mesela notalarını bir yerde bulabileceğimizi sanmıyorum değil mi?
0: Evet. Bir eksiklik
2: Filarmoni
0: var.
2: Derneği'nin bu konuda bize katkıları olacak ama onların da elinde olmayan sebeplerden dolayı sonuçta bir kısmını ellerine tutabilmişler bir
1: Evet.
2: şekilde.
1: Evet, bir kısım yapıtlar da garip bir şekilde kaybolmuş. Yani garip diyorum. Hep ben bir şey yazınca kopyasını tutuyor ama tabii şimdi bilgisayar var. Bir de ben nota yazmıyorum. Ben yazı yazıyorum. Ama anlaşılan Cemal işte kendi orijinal kopyasını birine gönderiyor. Yurt dışına gönderiyor çalınsa falan diye. O bir şekilde kaybolunca da yapıt kayboluyor.
0: Evet, bir de bir varan kargo hikayesi var.
1: Ya.
0: O da hakikaten vahim.
2: Nedir o hikaye?
0: Yani. Şöyle mesela Ankara'da Çelebi operasının icrası düşünülüyor. Ve notaların tabii Ankara'ya gitmesi lazım.
2: Eyvah.
0: Filarmoni Derneği'nden işte varan kargoyu veriyorlar. Sonra bir daha haber alınamıyor bu sefer. Yani işte Ankara'da mı kayboldu, işte varan kargom kaybetti falan. Böyle
2: Kaybedilmedi, başka bir şey mi oldu?
0: bir muamma, bir dedektiflik hikayesi doğabilir buradan gerçekten.
1: Tabii bu insana bazen de ümit veriyor. Bir gün bir yerde bir
0: Değil mi?
1: paket çıkar, içinden buluruz falan diye. İnşallah da bulunur. Değil mi? Çelebi operasından galiba böyle bir iki arya var. Onun dışında fazla bir şey yok.
0: Evet, Fatma'nın arası var. Bir de mesela Mesut, pardon, Mustafa İktun'un söylediği iki arya var. Yani kayıt olarak var
1: Evet.
0: bunlar. Bir de piyano şeyi var, transkripsiyon. Yani elde kalanlar bunlar. Aslında buradan yola çıkarak da bir orkestrasyon yapılabilir. Çünkü onun öğrencileri piyano partilerinde şunu söylüyorlar. Bir orkestra hissediyorsunuz. Yani orkestrasyon yapmak Cemal Reşit'in eserlerinden çok zor değil diyorlar. Zaten orkestra hissediyorsunuz bütünüyle. Belki bir günün birinde öyle bir şey düşünebilir. Yani en azından bir teselli
1: Vallahi
0: bağında.
1: bunu bir nevi çağrı gibi de yapabiliriz. Onun için dedim bu sene doğumunun 100. yıl dönümü, gelecek sene ölümünün 20. yıl dönümü. Bu dönem içerisinde belki bir kurumumuz ilgilenir, böyle bir sipariş verir, sanatçılarımızla ilgilenir yaparlarsa yapıtlarını yeniden bu kaybolan yapıtlarını yeniden yaşama kavuşturmak mümkün olur.
0: Mesela ben şunu duymuştum. Evin İlyasoğlu'nun kitabında şöyle yazıyordu. Ertuğrul Sevsay onun işte 12 Anadolu Türküsü ve Karagöz Senfonisi'ni orkestrasyonu yapmak istiyordu. Önümüzdeki sezonda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası bunu sipariş etmiş. İki eserde orkestrasyonu şu anda bitmiş hatta galiba. İcra
1: Aa,
0: edilecek.
1: güzel haber.
0: Bu mesela güzel
1: İyi,
0: bir haber.
1: güzel. Çok hoş.
0: Bize umut veriyor.
1: Evet.
2: Bu arada zamanımız daralıyor. İsterseniz Ali'nin de seçimiyle son icrasını mı dinleyeceğiz Cemal Şitre'yi?
0: Şöyle ki son bestesi bir anekdot daha vardı. Kendisi şöyle dermiş: en sevdiğim bestem en son bestelediğimdir diye. Onda hakikaten en son bestelediği 1983 yılındaki improvizasyon var. Bu aslında bir piyano için bir beste. Bunu annemle Yapınar Ork'ta güzel tınlayabilir düşüncesiyle Ork'ta icra etti. Şimdi dilerseniz bunu dinleyelim. Bu Ork hatta San Antuan Kilisesi'ndeki Ork.
2: İstanbul Beyoğlu.
0: İstanbul Beyoğlu. Bu açıdan başka bir enteresanlık da içeriyor.

0: Evet, az evvel Leyla Pınar'dan Cemal Reşit Rey'in son bestesi Improvizasyon dinledik. Programı kapatmadan evvel bir şey söylemek istiyordum. Cemal Reşit Rey 70'inden sonra beste yapmamaya karar vermiş. İşki yani bu gençliğin verdiği o ateşin yaşlılık yıllarında söndüğünü ifade etmiş. Bu bir istisna.
1: Evet.
0: Kendisinin. Ve bu beste bana şey gibi geldi aslında. Onun hayatının bir film şeridi gibi geçmiş olduğu. Bütün çocukluğu, işte gençliği, son dönemleri. Bütün müzikler var. Çok enteresan bir eser. Kısa ama hoş bir
1: Hoş bir
0: eser.
1: eser, evet. Peki.
2: Evet, Açık Radyo 94.9'da 100. doğum yılında Cemal Reşit Rey'i anma çerçevesinde ilk programımızın sonuna geldik. Hasan Ersel, Ali Pınar ve ben hepinize iyi günler diliyoruz.
1: Hoşça kalın.
0: Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Aslan'a teşekkür ederiz.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Canterbury Büyük Cemaat İlahi Evi Başşarkıcısı, Ford Bayramı kutlamalarında törenleri yönlendiren o muhteşem sesiyle "Şimdi de dostlarım," dedi. "İnanıyorum ki artık zamanı geldi." Ayağa kalktı, mor viskoz yeleğindeki yediği bir sürü şeyden kalma kırıntıları eliyle süpürerek kapıya doğru yürüdü. Bernard yolunu kesmek için ileri atıldı. "Gerçekten gitmeniz gerekiyor mu Sayın Başşarkıcı? Saat daha çok erken, biraz daha kalacağınızı ümit ediyordum." "Evet," Lenina kendisine, "eğer davetiye gönderilirse büyük cemaat başşarkıcısının daveti kabul edeceğini söylediğinde neler ümit etmemişti ki?" "Gerçekten de tatlı biri," demişti. Başşarkıcının piskoposluk ilahi evinde geçirdiği hafta sonunun anısına kendisine verdiği küçük T biçimindeki altın fermuar mıhlayıcıyı Bernard'a göstermişti. Bernard zaferini dağıttığı her davetiyede duyurmuştu. Canterbury Büyük Cemaat İlahi Evi Başşarkıcısı ve Vahşi ile tanışmak üzere partiyi şereflendirmenizi, fakat Vahşi kendini odasına kilitlemek için "Hani?" diye ve hatta Bernard Zunyic'i anlamadığı için şanslı sayılırdı, "Sonse sotse na?" diye haykırmak için bütün akşamların içinden bu akşamı seçmişti. Bernard'ın tüm kariyerinin zirvesi olması gereken bu an, en çok aşağılandığı ana dönmüştü. "Öyle büyük ümitler beslemiştim ki," diye kekeleyerek tekrarlarken, yalvaran deli gözlerle ruhban sınıfının bu yüce üyesine bakıyordu. Başşarkıcı yüksek sesli ve merasim ciddiyetinde bir tonla, "Genç dostum," dedi. Genel bir sessizlik oldu. "Size bir tavsiyem olacak." Parmağını Bernard'a doğru salladı. "İşler çığırından çıkmadan önce. Küçük bir tavsiyem olacak." Cenaze törenine yakışır bir sesle konuştu. "Kendinize çeki düzen verin genç dostum. Kendinize çeki düzen verin." Bernard'ın üzerinde bir T işareti çıkardı ve uzaklaştı. Başka bir tonla, "Vanina hayatım," dedi. "Benimle gel." Gülümsemeksizin emre uyan ve kendisine bahşedilen onura tamamen kayıtsız bir halde zerre kadar gurur duymadan başşarkıcıyı izleyen Lenina odayı terk etti. Diğer konuklar da saygılı bir duraksamadan sonra salonu terk ettiler. Son çıkan kişi kapıyı çarparak kapattı. Bernard tek başına kaldı. Balonu delik deşik edilerek söndürülen Bernard sandalyenin birine çöktü ve yüzünü elleriyle kapatarak ağlamaya başladı. Yine de birkaç dakika sonra akıl edip 4 tane soma hapı yuttu. Yukarıdaki odasında Vahşi, Romeo ve Juliet'i okuyordu. Lenina ve başşarkıcı ilahi evinin çatısında helikopterden indiler. Sabırsızlanan başşarkıcı asansör kapılarının önünden seslendi. "Acele et genç dostum. Yani Lenina demek istemiştim." Bir anlığına aya bakmak için oyalanan Lenina, bakışlarını indirdi ve çatıda koşarak başşarkıcıya yetişti. Mustafa Mond'un okumayı yeni bitirdiği çalışmanın adı, yeni bir biyoloji teorisiydi. Bir süre düşünce içinde kaşlarını çatarak oturdu, sonra da kalemini alıp kapak sayfasına şöyle yazdı. "Yazarın amaç kavramına matematiksel yaklaşımı yenilikçi ve son derece ustaca. Fakat aykırı ve sosyal düzen açısından bakıldığında tehlikeli ve yıkıcı. Yayınlanamaz." Altını çizerek yazmayı sürdürdü. "Yazar gözetim altında tutulacaktır. St. Helena Deniz Biyoloji İstasyonu'na transferi gerekebilir." İmzalarken "yazık" diye düşündü. Ustalıklı bir çalışmaydı. Ama bir kez amaç türünden açıklamaları kabul etmeye başladınız mı, ne sonuçlar doğurabileceğini bilemezdiniz. Üst sınıf insanlar arasında kafası karışık olanların şartlandırmasını bozabilecek türden bir düşünceydi. Egemen iyilik anlamında mutluluğa olan inançlarını yitirmelerine neden olabilir ve asıl amacın daha derinlerde bir yerlerde, fiziksel insanın ötesinde bulunduğuna inanmaya yönlendirebilirdi. Yaşamın amacının, mutluluğun sürekli kılınması değil, bilincin yoğunlaştırılması ve arınması, bilginin zenginleştirilmesi olduğunu düşünmeye itebilirdi insanları. Ki denetçi de bunun büyük olasılıkla doğru olduğunu düşünüyordu. Ancak bugünün şartlarında kabul edilemezdi. Kalemini tekrar alıp, yayınlanamaz sözcüğünün altına ilk çizgiden daha kalın ve daha koyu ikinci bir çizgi çekti, sonra da derin bir nefes aldı. İnsan mutluluk konusunu düşünmek zorunda olmasa, yaşam ne kadar eğlenceli olurdu diye düşündü.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
2: Şimdi ve burada.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leyla Gören Sümer'e teşekkür ederiz.
4: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: İyi günler sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Efendim sanıyorum Ayşegül Tözeren programcı, yapımcısı, arkadaşım. Kendisi birazdan aramızda olacak. Bugün 15 Mayıs 2026, her cuma günü olduğu gibi internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Ve Önce Sağlık programının konuğu Profesör Doktor Serap Erdoğan Taycan. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sayın Taycan'dan son günlerde, son 2-3 haftadır gündeme oturan okullarda şiddet konusunu konuşacağız. Ama sadece okullardaki şiddet değil, tabii bu sadece böyle tekil olarak ele alınacak bir konu değil. Bu konuda Sayın Taycan oldukça etkin ve yetkin bir kişi. Kendisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyetinden sonra Gazi Üniversitesi'nde uzmanlığını alıyor. Nörobilim doktorası ve sosyoloji lisans eğitimini sürdürüyor. Bu sosyoloji lisans eğitimini çok kıskandım, hemen belirteyim arada. Politik psikoloji, bireysel ve toplumsal travma, psikodinamik psikoterapi konularında uzmanlaşmış bir bilim insanı ve şu anda Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda serbest hekimlik de yapıyor. Gayet yetkin bir kişiyle konuşacağımız için ben çok mutluyum. Evet Sayın Taycan, bu konuyu doğrusunu isterseniz irdelemenin nedeni, böyle okullarda cinayet, bir takım şiddet konuları gündeme geldiğinde çok basite indirgenip hemen, ya televizyonlarda çok fazla şiddet içeren bir takım diziler oynuyor, ondandır deniyor. Ne kadar basitmiş bu dizileri ortadan kaldırsak herhalde böyle bir sorunla karşılaşmayacağız. Ben size sözü bırakayım, sonradan birazcık söyleşimizi soru cevapla sürdürürüz bu yüzden. Buyurun.
1: Çok teşekkür ederim Selim Bey, hem davetiniz için hem böyle önemli bir konu seçtiğiniz için. Öncelikle bir özür dilemek istiyorum çünkü birkaç gündür bir enfeksiyon geçiriyorum ve sesim ara ara kısılıyor maalesef, ama
0: Hiç önemli değil.
1: elimizden geldiğince güzel bir
0: Tamam.
1: söyleşi geçireceğimize inanıyorum. Dediğiniz gibi keşke bu kadar basit olsaydı, ama biz maalesef bir sorunla karşılaştığımızda sanki o sorunun son basamağındaki eylemi kontrol edersek ya da o eylemi bir şekilde engellersek çözüm de üretmiş zannediyoruz kendimizi. Söylediğiniz gibi sebebi de sadece şiddet içeren filmler, dizilerde aramanın yanı sıra çözüm olarak da bu olaylardan sonra okullarda öğrencilerin çantalarının aranması, işte dedektörlerin girişlere yerleştirmesiyle sanki sorunu böyle halletmişiz gibi oldu gibi bir his yaşıyoruz ve bu his çok tehlikeli. Çünkü asıl konuşulması gereken, asıl görülmesi gereken süreçleri yine halının altına süpürmüş oluyoruz. İşte çözdük gibi bir noktadayız. Ama bu sefer umarım öyle olmayacak. Çünkü aslında bizim bu okul saldırıları dediğimiz olaylar yeni olaylar da değil. Daha bir 20 yıllık neredeyse geçmişi var. Yani 20 yıl önce bir okulda bir öğrenci, öğretmen ateş açtığında biz bunu ilk kez o zamanlar konuşmuştuk. Amerika'da daha böyle school shooting denen meseleler yaygınken bizde 20 yıl önce başlamıştı. Ama ne yaptık? Münferite indirgedik. İşte öfkeli bir gence indirgedik. Ya da sanki kişisel bir sorun varmış arkasında gibi dedik. İşte şimdi saldırıların boyutu artınca da dedik ki televizyonlara özeniyorlar vesaire. Hiçbir zaman şiddet bu kadar basit değildir.
0: Tabii.
1: Hiçbir zaman tek bir açıklaması yoktur. Ama gençlere baktığımızda herhalde bu noktaya gelmeden önce gençlerin ne yaşadığını da bir anlamamız gerekiyor bizim. Çünkü örneğin aile terapilerinde, aile çocuk ilişkilerinin incelendiği ekollerde hep vurgulanan bir şey vardır. Çocuk ailenin semptomudur. O ailede bir mesele varsa iç dinamiklerde semptom çocukta çıkar. Çocuğun öfkesi diye getirirler. Çocuk işte kıskanıyor. Çocuk okulda arkadaşlarına bir şey yapıyor diye getirirler. Ve biz arkasını incelediğimiz zaman aslında ailedeki bir problem olduğunu fark ederiz. Tıpkı ailenin semptomunun çocuk olması gibi aslında toplumun semptomları da ilk olarak gençlerde de ortaya çıkıyor diyebiliriz. Yani bizim gençlerimiz eğer bugün şiddete bu kadar meyil gösteriyorlarsa, bunun sadece onların yaşadığıyla değil, bütün toplum olarak son dekatlar boyunca yaşadığımız süreci bir oturup değerlendirmemiz gerekiyor. Ya bir kere gençlerin genel anlamda çok uzun zamandır gelecek umutlarının ellerinden alındığını aslında hepimiz görüyoruz. Bu gelecek umudu dediğimizde, hani okul üzerinden, eğitim üzerinden de biraz konuşacak olursak, bir meslek edinerek, bir şeyin eğitimini alarak kendilerine güzel bir hayat kurabilecekleri. Ki bu güzel hayatın içerisinde ekonomik kısım var, sosyal ilişkiler kısmı var, toplumda değerli, saygın bir yer edinme kısmı var. Eğitimin sonucunda böyle bir şeye ulaşabileceğini vaat ederdik biz. Bizim çocukluğumuzda böyleydi, değil mi? Hani
0: Evet.
1: okuyacağız, hayatımızı kuracağız idi. Ama çok uzun zamandır gençlerin böyle bir süreçle işte okullarda eğitimler alarak, meslekler edinerek kendilerine böyle bir hayat kurabileceklerine dair inançları kalmadı. Bunun da tabii pek çok sebebi var. Sadece Türkiye değil, dünya genelinde işte kapitalizmin geldiği noktada hayatlara biçilen değer üzerinden de gitmek gerekiyor. Yani bizim bir işte meslek edinmemiz mi yoksa ne kadar tüketebilen bireyler olduğumuz mu değerimizi belirliyor? Ne kadar para kazandığımız ve o parayı nasıl harcadığımız mı bizi belirliyor? Maalesef bu ikinci tarafa doğru bir kayma oldu. Kayma o tarafa olunca meslek edinmek için bu kadar yıl uğraşmanın da çok bir anlamı kalmamaya başladı. Yani bugün kendi branşımdan, kendi alanımdan söyleyeceğim. Bir tıp fakültesine girmenizden bir alanda uzman hekim olmanıza kadar geçen süre yaklaşık 12 süre, 12 yıl, 12 sene. 12 senenin sonunda geldiğiniz noktada ekonomik anlamdaki kazancınız, örneğin bir TikTok videosu yaparak ya da TikTok'ta program yaparak dakikalar içerisinde kazanılan parayla karşılaştırıldığında hiçbir anlamı yok. Şimdi gençlerin eğer hayat algısı okuyarak bir yere varamayacakları, hızlı kısa yoldan para kazanmaları gerektiği gibi bir yere evrilirse okulun da bir anlamı kalmıyor ki.
0: Ve başarı kriterinin para kazanmak o.
1: Evet, para kazanmak ve ne kadar tükettiğiniz, neyi, hangi
0: Çok
1: markalı
0: önemli tabii.
1: ürünü nasıl aldığınızla ilgili bir değer biçme var. Ayrıca okul dediğimiz yapı sadece bir çocuğa meslek edindirmek, yani o mesleği edinmek üzere gireceği sınavlardan geçer puan aldırmak için olan yapılar değildir ki. İnsani değerler okulda kazandırılır. Bizim beklentimiz en azından bu, değil mi? Diğer kişilerle nasıl ilişki kuracağı, insanlara ve diğer canlılara, tüm dünyadaki varlıklara nasıl davranması gerektiği, bunlar arasında kendini nasıl konumlandırması gerektiği, hayatın nasıl bir anlamının, nasıl etik içeriğinin olduğu öğrenilmeli okullarda. Bunlarla ilgili de bir için boşalması
0: Tabii.
1: gibi bir süreçten geçiyoruz maalesef.
0: Ve bütün bu söylediklerinizin sonunda hani iyi bir insan, erdemli bir insan olmak böyle içi boş, sizin deyiminizle içi boş bir kavrama dönüşüyor, değil mi? O çok çok acı bir şey. Böyle bir gayet tuhaf. Bir de bir şey ilgimi çekiyor. Yani bu belki şiddet konusuna ilintili değil ama benim lise çağımdaki günleri hatırlıyorum. Çok oldu ama. Şimdi onlara baktığım zaman biz birbirimizden farklı bireyler olmak daha hani aranan, daha istenen bir özellikti. Şimdi birisi bir markayı giydiği zaman yanındakilerin o markadan yoksun kalmaları bir eksiklik gibi kabul ediliyor. Yani bizde farklı olmak bir güzellikti, bir aranan nitelikti. Şimdi de o sürüden olmak, herkes gibi olmak önemli değil mi? Bu da ilginç bir şey aslında. Şiddetle ilgisi yok belki ama bu da böyle değişimin, toplum değişimin bir göstergelerinden bir tanesi herhalde.
1: Maalesef ve bu sadece bizim ülkemiz için de
0: Değil.
1: geçerli. Diğer ülkelere baktığımızda da bir tek tipleştirme. Çünkü tek bir kaynaktan yayılan, ki burada sosyal medyanın altını çizmek gerekiyor
0: Tabii.
1: galiba. Tek bir kaynaktan yayılan görsellere benzeme ya da orada övülen yapıya dönüşme ihtiyacı gibi bir durum var. Sizin bahsettiğiniz bizim geçmişimizdeki o farklı olmanın güzelliği, ortaya koyacağımız, kendimizi var edeceğimiz, ifade şekillerimiz, meslek seçimlerimiz bunlar üzerindeki farklılıktı. Ama
0: Tabii.
1: şimdi yine aynı yere geleceğim gerçi ama tek tipleşme işte neyi tükettiğiniz, neyin itibarının olduğunun belirlenmesiyle ilgili bir tek tipleşme sanki.
0: Evet.
1: Oraya
0: Evet.
1: ulaşamadığında da tabii ki genç kendini işte daha dışlanmış, sürünün sizin deyiminizle dışında kalmış bir yerde görüyor.
0: Evet.
1: Ve aslında şiddetten çok da bağımsız değil. Çünkü bu şiddet eylemlerinde bazı risk faktörleri olduğunu biliyoruz.
0: Evet.
1: Genç.
0: Bir de tabii bu bir gerçekten şiddet konusu. Siz değineceksinizdir eminim ama ben biraz acele ettim galiba. Bu tekil bir nedenle indirgenecek bir olgu da değil galiba, değil mi? Bir karmaşık bir süreç bu şiddet oluşumu, gelinmesi, kendini kabul ettirmek, kendini dışlanmış hissetmek, bütün bunlar da var. Ama sizin söylediğiniz tabii ki sosyal medya üzerinden işin ekonomik ve değişen değer yargıları çok önemli. Ve benim söylediğim bu tek bir nedene bağlanmadan böyle bir sarmal hakikaten. Bütün bunlar ve bu sosyal medya, konudan konuya atıyorum, özür dilerim, hemen sözü size bırakacağım ama bu sosyal medyanın gerçekten bana kalırsa bu neoliberal politikaların en büyük kazanımlarından birisidir bu sosyal medya. Çünkü çok yüzeyselliği, hani buna güzellemeler yapılabilir isterseniz, işte iletişim ne kadar kolaylaşıyor falan falan gibi, ama bir yandan da o yüzeyselliği, o tek tipliliği beraberinde getiren büyük bir kazanımı bana kalırsa bu neoliberal dünyanın her yerde, her ülkede, yani Uruguay'dan Japonya'ya, işte Çin'den Kanada'ya kadar her yerde görüyorsunuz bunu.
1: Maalesef orada çok enteresan bir şey değişiyor. Son dönem toplum felsefesiyle ilgilenen ya da sosyologların da araştırdığı bir konu bu. Aslında bir özgürlük algısı ima ediliyor ve
0: Evet, kesinlikle. Kesinlikle.
1: sesim geliyor mu?
0: Yo, tamam. Çok kısa bir kesinti oldu.
1: Tamam.
0: Buyurun.
1: Bu sosyal medya aracılığıyla sanki her yere ulaşabilir olmak, her şeyin içinde olmak sanki bize bir sahte bir özgürlük
0: Tabii.
1: algısıyla da seçim hakkı bizdeymiş gibi
0: Evet.
1: hissettiriliyor. Ama bu seçim hakkı bizdeymiş gibi hissettirirken seçmemiz gereken şeylerin ne olduğu öyle bir pompalanıyor ki işte bahsettiğiniz o markaları giymek, o mekanlara gitmek, o tür davranışlarda bulunmak aslında özgürmüşüz gibi düşünürken tek tip tüketim şekline dönüşüyoruz. Ve
0: Kesinlikle.
1: kadınlarda ve erkeklerde de farklı yönlendirmeler var aslında. Yani kadınların şu beden algıları üzerinden bir şekillendirme süreci var. Erkeklerde de işte yine o parayı kazanacak meslekler, işte spor alanları, şiddet uygulayabilme gücüne sahip olacak bir noktada olmanın pompalanması yine aslında bizi tek bir yere doğru sürüklüyor.
0: Yani
1: Şiddete
0: hem
1: doğru.
0: hedefler tek oluyor, çok benzer
1: Evet.
0: oluyor, hem bu onları elde etme yöntemleri filan, bu bir garip bir konu,
1: Evet.
0: çok karmaşık bir konu gerçekten. Özellikle bu akran ilişkilerine de
1: Evet.
0: değinmek istiyorum. Belki ikinci bölümde buna değinelim. Sonra şiddetin normalleşmesi, bu Hannah Arendt'i düşündüren bir sizin bir cümleniz vardı ama müsaade ederseniz sizi de dinlendirmiş oluruz. Bir müzik arası verelim. Sonra
1: Teşekkür ederim.
0: devam edelim. İlk parça bir Fransız müzisyen yıllar önce seslendirdiği bir parçayla karşımızda. Yves Duteuil söyleyecek. Prendre un enfant, parlement falan gibi bir çocuğun elinden tutmanın erdemlerinden, güzelliğinden bahseden bir parça. Dilerseniz bunu dinleyelim.
1: Harika.

0: Parlament Yedi seslendirdi. 15 Mayıs 2026 internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan Önce Sağlık programındayız. Ayşegül katılamıyor programa. Bir seyahat sırasında bir röter nedeniyle bağlantı yapamadı. Ama bizim programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Serap Erdoğan Taycan. Kendisiyle şiddet konusunu, okulda, toplumda şiddet konusunu konuşuyoruz. Sağ olsunlar. Biraz da hasta hasta katıldılar programımıza ve bizi kırmadılar. Çok teşekkür ediyorum kendisine tekrardan. Efendim bu şiddet konusunda evet okullar ve gençler dedik. İşte akran ilişkilerine belki değinebilir dedik. Ve biraz da isterseniz bu bölümde medyanın rolünü, medyadaki bu tür olayların yer alma biçimine değinelim. Buyurun efendim sizde.
1: Medyada yer alma biçimine doğru gelirken aslında bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu özellikle toplu okul saldırıları sonrasında da konuşmaya başladığımız ve hayatımıza yeni giren bir kavram da var. Çevrimiçi radikalleşme. Çeşitli sosyal platformlarda, sosyal medya platformlarında bir araya gelen gençlerin ya da işte şiddete meyilli kişilerin birbirleriyle kurdukları ilişki içerisinde aslında bu şiddet imajlarının çok popüler hale gelmesi ve bunun bir noktada gerçekleşebilecek bir saldırıyı öngörebilir hale de gelmesi gibi bir şey var. Yani bu saldırılardan sonra işte çeşitli platformlarda bu kişilerin yer aldığını, orada bu konuları konuştuklarını vesaire öğreniyoruz sonradan. Bu noktaya gelmeden önce aslında ailelerin yapması gereken bazı şeylerin de altını çizmek lazım. Yani niye böyle oluyor zaten hep tartışmaya devam etmeliyiz ama bir şeyleri engellemek ailelerin de görevi. Bu noktada özellikle internet kullanımı, sosyal medya kullanımı ile ilgili çocuğumuzla zaten kurduğumuz iletişim bize karşı onun ne kadar açık olabileceğini ona hissettirecek türde bir iletişim olmalı. Yani çocuk interneti kendisinin kendi kendine keşfedeceği bir alan olarak değil, bir yetişkinin gözetiminde öğrenmesi gereken bir alan olarak görmeli. Yani çocuğu internete teslim edip odasına kapanıp işte bir saat orada ne yapıyorsa biz de kendi işimize baktığımız bir internet kullanımı diye bir şey olmamalı zaten. Bununla ilgili çeşitli profesyonellerin bu konuda ilgilenen hocalarımızın da önerileri, mesela bir teknoloji üssünün belirlenmesi evde. Kesinlikle internetin çocuğun odasında kapalı bir şekilde kullanacağı bir yer değil. Teknoloji ile ilgili bir şey yapacaksak, internete gireceksek salonda, masada hep beraber, yemek masasında ama ailenin görebileceği bir yerde, gerekiyorsa bilgisayarının yeri değiştirilerek, ki şimdi çoğu zaten iPad, laptop vesaire kullanıyor ya da telefonlarından giriyor. Kesinlikle bir yetişkinin görebileceği bir ortamda kullanılacak bu internet, belirli bir yaşın altındaki çocukta. Yine çocuğumuzla kurduğumuz ilişki içerisinde eğer internette gördüğü bir görüntü, dinlediği bir, denk geldiği bir sohbet kendisinde herhangi bir şekilde bir rahatsızlık hissi yaratırsa bunu bizimle açıkça paylaşabileceğine dair ve bunu yaptığında neden o siteye girdin, işte neden onlara şahit oldun diye bir ceza vermeyeceğimize dair bir garanti vermeli ve bir anlaşma yapmalıyız çocuğumuzla. Bu alanda her türlü rahatsız edici şeye denk gelme ihtimalin var. Öyle bir şey yaşarsan lütfen bunu benimle paylaş. Ya da gözümüz hep çocuğumuzun üzerinde olmalı ve bir şiddet sahnesini izlerken ya da bir şekilde denk geldik bir şeye bakıyor ve çocuğumuzun tepkisini ne olduğunu görmemiz lazım. Çünkü bu tür olaylara tepkisizleşme de aslında bir işaret. Çocuğun kanıksadığı anlamına geliyor. Yine birlikte bir faaliyete de dönüştürmek mümkün. Yani çocuktan onunla bir sohbet sırasında hangi sitelerden keyif alıyor, hangi oyunları oynamak ona güzel geliyor, bana da öğret diye, ki gerçekten onlar artık teknoloji kullanımında bizim ebeveynlerin önüne geçmiş durumdalar. Ben de senden öğrenmek istiyorum diyerek onun katıldığı, izlediği şeylerin bir parçası olmaya çalışmak da kesinlikle güzel bir yöntem olabilir. Onun dışında uyku hijyeni çok önemli bir konu. Gençlerde özellikle uyku döngüsü de değişmeye başladığı için uykuya gitmeden bir saat öncesinde bütün internet kullanımı, alet kullanımının sona ereceği ve gece geç saatlere kadar çocuğunuzun kontrolsüz bir şekilde, gencin kontrolsüz bir şekilde o ekranın başında olmasını mutlaka ve mutlaka engellememiz gerekiyor. Bütün bunları yapmaya çalıştık, yaptık, yapamadık. Okulda bu çocuk neler yaşıyor? Biraz bunu da takip etmemiz lazım. Yine sadece eğitimcilerin değil, ailenin de eğitimcilerle birlikte paylaşması gereken bir görev ve sorumluluk bu. Çünkü biliyoruz ki bazı risk faktörleri var bu tür şiddet olaylarında. Okulda bir şekilde dışlanmışlık hissi yaşayan, bu doğrudan bir akran zorbalığına maruz kaldığı için de olabilir. Bir şekilde biraz önce bahsettiğimiz o tek tipleşmenin dışında kaldığı için de olabilir. İşte ekonomik zorluklar sebebiyle o markaları almıyor, belki çocuk alamıyor. Ve bir noktada çocuğun içinde bir öfke birikmeye başlıyor, gencin içinde. Şiddet olaylarının öncesinde bu öfkenin çok sık karşımıza çıktığını görüyoruz. Öfkeli bir gence bir dikkat etmek lazım. Bu öfke nereden geliyor?
0: Bir de öğrendiğim kadarıyla bu şiddet eyleme dönmeden önce bunun bir takım belirtileri olurmuş. Yani söylevlerde, davranışlarda, tepkilerde falan sertleşme ve bu yavaş yavaş o şiddete doğru, genelde de böyle mi oluyor sizin?
1: Genellikle gerçekten öyle oluyor. Tabii farklı dürtüsel birdenbire ortaya çıkan eylemler de olabilir ama bu tür planlı dediğimiz, işte çok fazla sayıda kişiye yönelik okulda belirli bir sınıfa, işte belirli bir öğrenci grubuna yapılan saldırılarda bir planlama süreci var. O süreçte de dediğiniz gibi bazı farklılıklar gözlemleyebiliyoruz. Bir kere sessizleşme, sosyal izolasyon, okul içerisinde akranlarından uzaklaşma, öfkeli davranışlar. Bazı konuşma ortamlarında ya da işte biraz önce bahsettiğimiz sosyal medya platformlarında şiddet fantezilerinden bahsetme ya da bu şiddet fantezilerini resmetme. İntihar düşünceleri, kendi hayatıyla ilgili ya da hayatın anlamsızlığı ile ilgili ipuçları verme ya da benzer eylemleri geçmişte yapmış kişilere yönelik, işte burada medyanın sorumluluğu devreye girecek, özendiğine dair ya da onları kahramanlaştırdığına dair bazı ipuçlarının olması. Bir şekilde yakın zamanda ya da okul hayatında narsistik bir yaralanma hissettiği çocuğun, aşağılanma sebebiyle olabilir, bir öğretmenin bir o amaçla söylemese bile çocuğu kötü hissettirecek bir davranışı, özellikle de yaşıtları ve akranları önünde itibarsızlaşmasına sebep olacak bir eylem olabilir. Böyle bir yaşantı da çok tetikleyici ve hikayede sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Ve bütün bunların beraberinde aile içi ilişkilerde de bir kopukluk varsa orada bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Kopukluk da bazen yanlış anlaşılıyor. Aileler bazen tam tersi tamamen kontrol edici, otorite figürü olarak çocuğun başında dikilmenin
0: Bu da
1: bir,
0: ters tepiyor değil mi?
1: evet, ilgilenme olduğunu zannediyorlar ama dediğiniz gibi ters tepiyor. Yani çocuğumuzun hayatına dair ayrıntılar hakkında fikir sahibi olmamız demek, onun her şeyini kurcalayacağız, ona hiç özel alan tanımayacağız demek değil. Bu da bir öfke sebebi ve tepkiselliğe yol açabiliyor.
0: Fakat demin bahsettiğiniz bu ailelerin hani internet ve sosyal medya birlikte yapalım örneğin falan. Bunun için tabii ailelerin buna inanması, buna vakit ayırması, bunu doğru bulması ve uygulaması lazım. Hiç çevrenizde var mı böyle bir aile? Benim çevremde yok doğrusu isterseniz. Kimsenin vakit ayıramıyor insanlar ya da. Hani çok masumca söyledim ama olmuyor yani, ne yapayım ki, herkes böyle. Nin arkasına sığınılıyor değil mi?
1: Maalesef, ama vakit dediğimiz şey de eşittir eğer para ise
0: Ha, doğru
1: o
0: tabii.
1: hale gelmişse, o yüzden vakit ayıramıyor insanlar. Ama işte önceliğimizin ne olduğunu belirlememiz gerek. Bir çocuğu yetiştirmek, bir genci yetiştirmek sadece aile değil, bütün toplum olarak o gence bir zaman ayırmayı gerektiriyor zaten. Bu zamanın içinde onunla oturup sohbet etmek de var, onunla dışarıda etkinlik yapmak da var, onunla oturup girdiği internet sitelerine birlikte bakmak, gelecekle ilgili birlikte sohbet etmek var. Bu olaylarla ilgili ne düşündüğünü oturup onunla konuşmak da var.
0: Tabii.
1: Zaman
0: Evet.
1: ayıramayacağımız bir
0: Ya
1: şey.
0: aslında belki biraz aşırıya kaçıyorum ama bu, ben bizim toplumumuzda belki de haksızlık ediyorum Kemal ama ve insanlarına. Bu gibiyi yapmak bizde çok var galiba. Yani okul gibi davranan bir kurum, aile gibi davranan bir kurummuş veya öyle tanımlısın. Bu çok çok yaygın yani. Biraz önce değindiğiniz nokta o kadar önemli ki, yani çocuk sahibi olmak, işte bunları da öngörüp herhalde ondan sonra bu işe karar vermekle ilintili olmalı. Hayır, öyle değil. Etraf ne der korkusuyla yapılan çocukla sonra ilgilenilmeyen bir yaratığa dönüşüyor. Abarttım belki ama yani çok sık görülüyor galiba.
1: Maalesef.
0: Ve tabii okullarda da öğrencilerin kendi aralarındaki ilişkilerinde bir kere biraz tırnak içinde söylüyorum bunu, yani kötü bir şey değil aslında, daha acımasız oluyor gençler o yaşta birbirlerine karşı.
1: Evet.
0: Ve o acımasızlıkla ilgili olarak örneğin bir fiziksel özelliği nedeniyle, örneğin kilosu fazla olan birisiyle, şu ya da bu şekilde biraz daha farklı olan bir kişiyle alay etme, onu ezme, onu dışlama çok yaygın görülen bir şey değil mi? Bir acımasızlık var yani orada. İşte bu statü kaybı, bu dışlanma, aşağılanmaya verilen bir tepkiye de dönüşür. Bunun sonucu da herhalde oluyor değil mi şimdi?
1: Evet, ama programın başında söylediğiniz gibi tek bir sebep çoğu
0: Değil.
1: zaman yok. Yani bir çocuk diğer aşamalarında eğer iyiyse, aile tarafından anlaşılıyor, sevildiğini hissediyor, değer verildiğini hissediyor, okulda konuşabileceği, güvenebileceği bir öğretmeni var, bir psikososyal destek kısmı var okulda
0: Evet.
1: ve yine çevresinde. O zaman kalkıp bir onun kilosuyla alay etti diye sadece gidip de bir şeye
0: Evet,
1: başvurmaz.
0: elbette
1: Tabii
0: tabii.
1: ki üzülür. Ama işte hani her şeyin birlikte olması gerekiyormuş gibi hissi yaratan biraz da sizin bence o. Sanki dışarıdan bakıldığında varmış her şey gibi ama içeriye girdiğinizde karşılığını bulamıyorsunuz. Ya da aile çocukla ilgileniyormuş gibi ama ilgi ne demek? Bütün
0: Evet.
1: fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak, cebine parasını koymak, ayağına işte
0: Evet,
1: markalı
0: evet.
1: ayakkabıyı giydirmek, eline de son model iPhone'u verdiğiniz zaman
0: Evet.
1: çocukla ilgilenmiş zannediyorsunuz kendinizi. Çünkü siz de o tüketim kültürünün parçası haline gelmişsiniz.
0: Benim dediğim miş gibi bu.
1: Evet, bunu yapabilmek için de aslında o kadar çok çalışmanız ve para kazanmanız gerekiyor ki çocukla oturup sohbet edecek vakit yok. O zaman işte toplu halde bir şeyler ters gidiyor.
0: Evet, toplu halde bir şeyler ters gidiyor değil mi? Peki o zaman toplu halde ters giden şey birazcık böyle bir tepkisel yaklaşan bir müzik türü, rap'le bir devam edelim.
1: Harika.
0: Ceza grubundan dinliyoruz, Sabah Bastı Geceyi.
1: Süper.

0: Sabah bastı geceyi ceza grubundan dinledik. 15 Mayıs 2026 Apaçık Radyo'da önce sağlık programındayız. Konumuz Profesör Doktor Serap Erdoğan Taycan ve kendisiyle hem okullarda hem de toplumdaki şiddet eğilimini, nedenlerini bu çok kapsamlı konuyu ele almaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Üstelik de biraz hasta halleriyle bize katıldılar. Çok da hoş konuşuyoruz bana kalırsa ve çok da öğretici. Bütün bu motive olmuş bir fail var. Orada ortada uygun bir hedef var. Bir de bu uygun hedefle birlikte bu etkin koruyucunun olmaması. Yani bu koruyucu okul olabilir, okul idaresi olabilir, aileler olabilir. Ne dersiniz bu sınıflamaya ya da katılıyor musunuz bu üçlü tanımlamaya? Yani çünkü biraz hep bu motive olmuş failin neden motive olduğunu, neden o agresyona yaptığı ya da bunun nedenlerine baktık biraz. Fail açısından da yani hedef açısından da pardon. Onun bir kabahati yok garibim yani ne yapsın diye tanımlıyorum ama bunu engelleyecek olan bir takım koruyucular olması lazım herhalde. Okul gibi bir kurumdan bahsederken bu şiddeti birazcık okula indirgemek istedim. Ne diyorsunuz? Okul idaresinin de bir rolü var mı acaba? Gözlemesi mümkün mü? Engelleyici bir şekilde bir gözlem yapabilir mi?
1: Aslında şu ana kadar ki bahsettiklerimiz de o kadar çok ipucundan ve faktörden dem vurduk ki bunları takip etmek aslında koruyucu ya da önleyici çalışmaların bir parçası oluyor. Yani eğer öğretmen orada tabii yine diğer işte sosyoekonomik faktörler devreye giriyor ama öğretmen işini sadece oraya gidip dersini anlatıp bitirecek noktada değilse, yani karşısındaki çocuğun o toplumun bir bireyi, geleceği olduğunun farkındaysa ve dolayısıyla onu iyi tanıyorsa, bir öğrencideki bir değişimi fark edebilecek kadar onunla ilişki içerisindeyse, o ilişkilenmek, gerçek bir ilişki kurabiliyorsa gibinin ötesinde, bu zaten birinci adım. Diyecek ki bu çocuğa ne oluyor? Bu çocuk işte teneffüslerde tek başına durmaya başladı ya da işte sürekli bir öfke fark ediyorum. Psikososyal destek dediğimiz okuldaki rehberlik biriminin rolü çok önemli. Rehber öğretmenin gözlemi, tutumu, okul idaresi tarafından da oranın çok önemli bir birim olduğu duygusuyla dikkate alınıyorsa, yani sadece işte görüşüyor öğrencilerle değil, o bir öğrenciyle ilgili bir söz söylediğinde okul idaresi üzerinde dikkat çekici bir etki yaratıyorsa rehber öğretmenin, o zaman doğru yoldayız demektir. Burada biraz önce Cezanın da şarkısını dinlerken öfkeyle ilgili bir şeyleri atladık mı diye de düşündüm. Oradan da başka bir şey çağrışım yaptı, yine paylaşacağım. Şimdi öfke gençliğin ve ergenliğin sanki zaten olmazsa olmaz bir parçası gibi gördüğümüz bir duygu. Çünkü kendisine öfkelidir, ailesine öfkelenir, topluma öfkelenir. Çünkü o zamana kadar bohçasında ne biriktirdiyse ve ailesine dair neyi fark ettiyse hepsini bir ortaya döküp yeniden bir içindekileri, malzemeleri gözden geçirdiği, işe yaramazları attığı, işe yarayan ve gelişmesi gerekenleri topladığı bir dönem ergenlik. Adolesan pasajı denir. Bu bir geçiş sürecidir. Ve bu sürecin içinde öfkenin olması çok normal. Biraz tabii o hormonal ve biyolojik arka plandaki çalkantılar sebebiyle de duygularını denetleyemez. Onun için her öfkeli çocuk da eşittir şiddete meyilli demek değil. Ama biz galiba şunu atlıyoruz ve okullarda ya da gençlerle kurduğumuz ilişkide yapılabilecek bir şey, tepki vermeyi de bizim öğretmemiz gerekiyor. Tepki vermek ne demek ve nasıl olursa işlevsel bir tepki verme olur bu. Tabii ki öfke var, tabii ki itirazlar olabilir. O zaman oturup dinleyeceğiz. Bu çocuk neye tepkili? Öfkesinin altında ne var? Neye kızmış bu? Eğer biz öfkesini dinlersek ve bunu bir taraf olarak karşımıza muhatap olarak alırsak, okul idaresini de kastediyorum burada, aileyi de, ve yaşadığı soruna bir çözüm de önerebiliyorsak, çözüm direkt gelebilecek, yapılabilecek bir şey olmayabilir. Parası yoktur ailenin, çocuğun istediği şeyi alamıyordur. Okuldan çok enteresan istekleri, talepleri olabilir çocukların, yapılamıyordur. Ama birlikte bunun konuşuluyor olması bile o öfkenin ya da tepkinin neye dönüştürülebileceği, öfkeyi şiddetle değil oturup konuşarak bir tepki ifade ettiğinde kale alındığını görmesini sağlayacak çocuğun. O yüzden bizimdir olabilir çocukların, yapılamıyordur. Ama birlikte bunun konuşuluyor olması bile o öfkenin ya da tepkinin neye dönüştürülebileceği, öfkeyi şiddetle değil, oturup konuşarak bir tepki ifade ettiğinde kale alındığını görmesini sağlayacak çocuğun. O yüzden bizim gençlerimize tepki ver

0: birçok önemli nokta var ama bir tanesi de hem aile içinde hem okul ve öğrenci ilişkisinde falan insanların ilişkilerine biraz daha zaman ayırıp biraz daha özenli davranmaları çok gerekiyor galiba, değil mi? O
1: Evet.
0: iş gibi yapmayı bırakıp hani işi biraz daha ciddiye alıp biraz daha birbirimize vakit ayırıp biraz daha özenli davranmakta yarar var. Bir şey sorabilir miyim? Sizin özgeçmişine bakarken psikodinamik psikoterapi diye bir şey nedir bu? Psikodinamik nedir? Neden psikodinamik?
1: Psikodinamik psikoterapi aslında psikanalizin biraz daha uygulanabilir, gerçek koşullarda daha hızlı çözüm üretmesi ve daha az maddi tüketim sağlayarak hızlı çözüm üretmesini öngörülerek geliştirilmiş bir yöntem ve temel sayıltısı da şu: aslında bizi bugün böyle bir insan yapan geçmişten getirdiğimiz bir hikaye. Biz bir hikayenin içine doğuyoruz. Bir biyolojik altyapıyla birlikte doğuyoruz. Ebeveynlerimizden işte 3 kuşak, 4 kuşak geçmişten getirdiğimiz bir genetik altyapıyla. Daha dünyaya gelmeden önce aslında bizim hikayemiz yazılmaya başlıyor. Annemizin seçimiyle, babamızın mesleğiyle vesaireyle. Ve dünyaya geldikten sonra o ilişkiler ağı içerisinde bize nasıl bir şey sunuluyorsa, ortam sunuluyorsa, bu ortam bizim mayamızı şekillendirmeye başlıyor. İçe kapanık bir insan mayasıyla, anksiyöz bir insan mayasıyla doğduk diyelim ki. Öyle bir ortamdayız ki işte dinleniyoruz, sözümüze değer veriliyor. Bu anksiyeteli yapımızdan daha kolay çıkabiliyoruz. Ama öyle bir ortamdayız ki travmatik, annemizin işte çok obsesif katı kuralları var, babamız işte öfkeli bir yapıda. O zaman bambaşka bir şeye evriliyoruz. Psikodinamik terapi bu hikayeyi okuyor. Bizi şu anki insan yapan, seçimlerimizi, kararlarımızı şekillendiren dinamikleri çözüyor açıkça. Ve bundan sonrasında değiştirmek istediğimiz özellikleri nasıl değiştirebiliriz? Bunu birlikte bulmaya çalışıyor aslında. Psikoterapinin amacı bu.
0: Sizin üniversitede serbest hekimlik yaparken çalışma alanınızda hiç bu tarz böyle şiddet eğilimli demeyeyim ama sorunlu gençler de geliyordur herhalde. Onlarla nasıl diyalog kuruyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Nasıl eğilimli onlara?
1: Evet, ben erişkin psikiyatristiyim ve 18 yaş itibariyle danışan alıyorum, ama tabii ki hem eğitim sürecimde hem de zaten 18 yaş tam o ergenliğin, genç erişkinliğin başlangıcı olduğu için evet, karşılaştığımız bir, ne diyelim, grup. Burada tabii psikiyatriye gelebilmesi büyük bir şans. Eğer bizim karşımıza
0: Evet.
1: geldiğinde zaten ya bir psikiyatrik bir rahatsızlık vardır, ya bir ilişki problemi vardır ve yardım arama davranışı vardır. Bir şeyin altını çizeceğim. Psikiyatrik hastalıklarla şiddet bazen çok bağdaştırılır. Bu biraz tehlikeli bir eşleştirme.
0: Çok
1: Biz biliyoruz
0: önemli bu
1: ki,
0: söylediğiniz tabii.
1: evet, biz biliyoruz ki gerçekten bir psikiyatrik tanısı olan, örneğin işte şizofreniye çok atıfta bulunur, bir polar bozukluğa ya da yaygın gelişimsel spektrum otizme çok stigmatize edici yaklaşılır. Bu kişiler sanki çok şiddete meyilliymiş gibi. Gerçekleşen şiddet eylemlerinde var olan bu tür psikiyatrik tanıların oranı çok düşük.
0: Çok düşük değil mi? Evet, çok çok
1: Daha
0: anlatıyorum.
1: çok aslında bir tanının dışında ilişki problemleri, kişilik yapısındaki problemler ve bunların doğru ele alınmaması sebebiyle şiddete dönüşüyor. Bize başvuran gençler ve bu tür ne diyelim, saldırganlık demeyelim de hani şiddet eğilim demeyelim, öfke sebebiyle gelenler çok oluyor. Ya da işte okulda evet gerçekten bazı sorunlar yaşadığı için gelenler oluyor. Primer amacımız bizim yargılanmadan, anlaşılmaya çalışılarak dinleneceği bir ortam sunmak. Çünkü aslında gencin en çok ihtiyaç duyduğu şey onu anlamaya hazır birinin varlığını görmek. Ve o anlamaya hazır birinin hiçbir şeyde yok, bir çıkarı da yok. Yani gerçekten ona sadece yardım etmek istiyor ve onu yargılamıyor. Ve bu ortamına sunulduğunda bir süre sonra eğer sağlıklı bir ilişki kurulabilirse ne yaşadığını, neden böyle bir duyguya sahip olduğunu ve biraz önce söylediğim o tepki vermeyi öğretme kısmını da biraz biz üstlenerek bu duygusunu başka nasıl ifade edebileceğini, birlikte başka nasıl çözüm yolu bulunabileceğini biraz bu şekilde yaklaşıyoruz. Gençlerin en azından bu tür sorunlarını ele alırken. Oradan
0: Yani tepkilerinin nasıl olacağını tabii o çok
1: efendim?
0: tepkilerinin nasıl olacağını öyle değil de hani
1: Evet.
0: yaşadıkları zorluklarla nasıl baş
1: Evet.
0: ettikleri bu çok önemli bir şey. Evet.

0: Yani o yoldan gitmek tabii.
1: Evet ve kendini nasıl ifade etmeleri gerektiğini de bilmediklerini görüyorsunuz aslında gencin. Yani içindeki duygu çok anlaşılır çünkü aslında böyle çocukla yetişkin arasındaki bir yapıda oldukları için bazen o çocuksu duyguyu kontrol edememe hali ön plana çıkıyor. Ama siz buna doğru bir kanal gösterdiğinizde, işte hani gençlerin spora yönlendirilmesi, kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi, bir hobilerinin olması bu açıdan da çok önemli, çok kıymetli. Kendilerinin çözemedikleri, anlayamadıkları duyguları bir sosyal ortamda birlikte bir şeyler yaparak, üreterek dönüştürebileceklerini göstermek de çok önemli açıkçası.
0: Peki, sizden söyleşmek çok keyifli, çok da öğretici oluyor. Çok da güzel anlatıyorsunuz. Son 5 dakikamız, neler demek istersiniz son 5 dakikadaki mesajlar?
1: Tamam, iki şey diyeceğim o zaman. Birincisi bir ucundan değindik ama yaklaşamadık. Bu tür toplu özellikle okul saldırıları ya da toplu şiddet eylemlerinin medyada yer alış şekilleri.
0: Bu çok
1: Değil
0: önemli bir konu aslında. Evet,
1: mi?
0: bunu konuşmadık fazla değil mi? Çok
1: Evet.
0: sağlıksız bir...
1: Şöyle dikkat edilmesi gereken aslında çok temel bazı unsurlar var. Özellikle bahsettiğim bu çevrim içi radikalleşmelerin görüldüğü gruplarda daha önce bu tür eylemlerde bulunan kişilerin ne kadar romantize edildiği, ne kadar kahramanlaştırıldığı, bir aziz kültürüne doğru bir süreç olduğu fark ediliyor. Dolayısıyla bu tür olaylardan sonra bu eylemi yapan kişinin kahramanlaştırılmadan, çok da onun hayatı ve seçimleriyle ilgili, yaşadıkları ile ilgili bir başka gencin özdeşim kurmasına sebep olabilecek ayrıntıya girmeden paylaşmak lazım. Çünkü diyecek ki ben de bu tür sorunlar yaşıyorum. Bak böyle de bir çözüm bulunabilir. Eğer onun yaşadığı sorunları bu kadar abartılı bir şekilde anlatırlarsa ya da işte ailesiyle kurduğu ilişkide ne kadar dışlanmış olduğuna dair bir hikaye sunduğunuzda genç yine kendisine bir yol gösterici bir şey bulabilir. O halde saldırıyı gerçekleştiren hakkında mümkün olan en az bilgiyi vererek, en az stigmatize edici, en az ayrıntıya giren ve kahramanlaştırmaktan kesinlikle uzak duracak bir şekilde bir dille ve mağdurlara aslında odaklanarak biraz da. Yani mağdur kelimesini çok sevmeyiz ama hayatını kaybeden, bir sürü hayali varken ortadan bunların hepsini kaybetmiş olan kişilere eğer ağırlık vereceksek vermek lazım. Silahlanma ile ilgili kullanılan aletlerin, işte silahın, bıçağın vesaire bu kadar ayrıntısına girmesinin de şiddet eylemine özendiren bir tarafı var. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani yöntem de çok ayrıntılandırılmaması gerekiyor. Ve mümkün olduğunca aslında bunun arkasında yatan sorunlar, toplumsal sorunlar ve çözüm önerilerinin ön plana çıkarılması gerekiyor. Bir buna vurgu yapmak isterim. İkinci konu aslında üç taneymiş. İkincisi şiddet olayları birbiriyle çok bağlantılı. Yani biz hayvana yönelik şiddetin ucunu açık bırakıp insanların birbirine daha az şiddet uygulamasını beklemeyiz. Aile içi şiddetin ucunu açık bırakıp efendim dışarıda düzgün davranmasını bekleyemeyiz. O yüzden bir
0: Kadın
1: toplumda, evet, bir toplumda şiddet olayları azalsın istiyorsak bu her
0: cinayetleri.
1: grubunda, her yapısında incelenmesi gereken bir konu. Biz kadına yönelik şiddeti artık neredeyse salgın boyutunda yaşıyoruz. Şu an biz sizinle konuşurken bu programın başından sonuna kadar en az iki kadın şiddete maruz kaldı ve belki biri hayatını kaybetti. Bu kadar yoğun şiddet olaylarının olduğu bir yerde gencin semptom olarak ortaya çıkaracağı şey yine şiddet olacak. O yüzden topyekün bütün konuların ele alınması gerekiyor. Son belki hatırlatmam gereken şey de bence benim için de önemli olan bir konu. Cezayı dinlerken işte o savaşlardan bahsederken şeyi hatırladım. Bugün 15 Mayıs Nakba'nın yıl dönümü. 1948'in üzerinden yıllar yıllar geçti. Ve biz Filistin toplumu dediğimizde elinde taş, tanka
0: Tabii.
1: taş atan genci gözümüzde canlandırıyoruz. İşte gençler bu kadar önemli aslında. Bir toplumun bütün sembolü ve semptomu haline gelebilecek yapılarımız gençlerimiz. O yüzden biz gençleri sadece bir şiddet olayı ortaya çıktığında değil, geleceğimizi düşünürken bunlara nasıl bir yer vereceğimizi, bu kişilerle, bu yaş grubuyla nasıl iletişim kuracağımızı, onların hayallerinden neler çaldığımızı ve nelere ekleyebileceğimizi çok disiplinli bir şekilde ele almamız gerekiyor. Multidisipliner bir şekilde.
0: Nakba'yı hatırlattığınız için size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bir de öyle bir ilginç toplum olduk ki herhalde bütün toplumlar böyle yavaş yavaş 21. yüzyılda ama Örneğin bir mafya lideri, bir toplu katliamları imza atan adam kahramanlaştırarak sinemalarda beyaz perdede şu anda filmleri oynuyor. Bu da hani nasıl oluyor, neden oluyor, neden böyle bir şey ilgi uyandırıyor? Bu da ayrı bir konuşma konusu herhalde, değil mi?
1: Evet.
0: Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız için programımıza, bize
1: Ben
0: vakit ayırdığınız,
1: teşekkür ederim.
0: özellikle biraz rahatsızken katılmayı kabul ettiğiniz için. Çok keyifliydi sizlerle konuşmak gerçekten. Anlattıklarınız, anlatış biçiminiz, tekrar tekrar teşekkür ederim. Şahika'ya da sizden tanışmamıza vesile olduğu için ayrıca hocama da teşekkürlerimi buradan
1: Selam gönderelim.
0: vermiş olayım Şahika'ya. Peki, ayrılırken bir parça daha dinleterek programı sonlandıralım. Maria Dimitriadi'den dinleyeceğiz. Parçanın adı Eros, belki Ero filan, Hero filan gibi bir parça. Yunanca bir parça, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki direnişçi bir lideri anlatan bir parça. Evet, Maria Dimitriadi ile baş başa bırakalım dinleyicilerimizi. İyi hafta sonları. Size tekrar tekrar teşekkürler hocam. Sağ olun Sayın Taycan. Çok keyifliydi.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgiler
0: İyi
1: dinleyenler.
0: hafta sonları efendim.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Sağ olun.

0: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
1: Teşekkür ederiz.
2: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
3: William Shakespeare, 66. Sone.
2: Çeviren Can Yücel.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
1: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of you to each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Pazar geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Yok Oluş İsyancılarından 20 yaşındaki Lizzie Wolfe'un Londra'da basın toplantısında gazetecilerin "Hedefleriniz gerçekçi mi?" sorusuna verdiği cevap.
2: What is it that you are asking me as a 20-year-old to face and to accept about my future and about my life? And actually, you know what? This is an emergency. We are facing extinction.
1: "20 yaşında biri olarak benden neyle yüzleşmemi, geleceğim ve hayatımla ilgili olarak neyi kabullenmemi istiyorsunuz? Bu bir olağanüstü hal. Yok oluşla karşı karşıyayız. Böyle sorular sormakla kendimi nasıl hissetmemi bekliyorsunuz?"
3: Kainatın tüm seslerini apaçık.

0: Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gözdem Gürbüz Ati'ye teşekkür ederiz.
0: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Kopuk Bağlar'dan merhabalar. Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te sizlerle beraber. Ben Hasan Ateş. Bugün sevgili Fatma yok ama uzaktan çok değerli bir konuğum var. Uğur Tanyeli hocamız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çok heyecanlıyım gerçekten Uğur Hoca'yı konuk aldığımız için. O hocamızla gerilimli değişim, Türkiye'de mimar, modernlik, mimarlık ve siyasal iktidar adlı metnini konuşmak istiyoruz. Tabii ki metin çok hacimli. Toplamını konuşmak pek mümkün değil ama o nedenle dinleyenlerimize ısrarla edinmelerini ve okumalarını öneriyorum. Ben de metinden hareketle hocamıza bir takım sorular yönelteceğim. Teknik masada sevgili Andre var ve destekçimiz Gözdem Gürbüz Atiye. Çok teşekkür ediyorum. Hocam dilerseniz şöyle başlayayım. Gerçekten çok yoğun ve çok detaylı bir çalışma. Çok şey öğrendim. Emeğinize sağlık. Özellikle yani sosyal bilimlerin bütünü için ve pozitif bilimler için gerçekten bence yöntemsel çok şeyi de öneriyorsunuz. Dikkatli okurlar bunu fark edecektir ama ön sözde yazdığınız şu şeyi okumak istiyorum. Mimarlığa ilişkin olan ve ülkenin siyasal tarihiyle ilişkilendirilen pek çok olgunun öncelikle kendi ait oldukları özgür bilgi alanı içinde kavranması gereken ve kamu iktidarının bir fonksiyonu olarak açıklanması olanaksız değişimler olduklarını iddia ediyorum diye başlıyorsunuz. Gerçekten bence metnin bütününün de ruhunu veren bir cümleydi. Hocam çok kısaca Türkiye'de mimarlığın siyasal alanla olan ilişkisinin tarihsel kökenleri nelerdir deyip başlamak istiyorum. Buyurun lütfen.
1: Valla bu epey uzun bir konu. Çok kısaca özetlemeye çalışayım. Bu aslında bir açıdan Türkiye'de hatta İslam dünyasının bir parçasında Orta Çağ'dan başlayan bir meseledir. Şöyle başlar: genellikle mimarlıkla ilgili başarıları, önemli girişimleri yöneticinin iktidarına mal etmek şeklinde bir eğilimin var olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bunun örnekleri Orta Asya'dan var, İran bölgesinden var. Hatta Memlük Mısır'ından var, Fatih Çağ'ında tabii ki Türkiye'den var, hatta Anadolu Selçuklu döneminde de böyle eğilimler var. Hatta bazılarında doğrudan doğruya yönetici bunu planladı diye söz gelimi İran'da Gazanağ'ın böyle bir efsaneye konu olduğunu söyleyebilirim. Kendisi doğrudan planladı, hatta kendi türbesini şeklinde bir ifadedir. Bunların gerçekçi olmadığını söylemek zor değil. Çünkü mimarlık hiçbir çağda öyle amatörce pek kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. Ama daha önemlisini söyleyeyim. Geçmişin dünyasında mimarlıkta amatörlük de mümkün değil. Bugün bir dereceye kadar mümkün. Kendinize bir ev planlarsınız, İyi kötü yaptırabilirsiniz ama geçmişin dünyasında mimarlık doğrudan şantiyede yapılan bir pratik olduğu için öyle kolay kolay amatörce yapıldığını söyleyemem. Amatör mimarlık ancak kabaca 16. yüzyılda başlayan, o da İtalya'dan başlayan, ancak 19. yüzyılda belki bir ölçüde 18. yüzyıl İngiltere'sinde başlayan bir pratiktir. Bir kere böyle bir yaklaşım var. İkincisi, modern dünyada, modern dönemde Türkiye'de bu yaklaşım değişir. Erken dönemde doğrudan doğruya yöneticinin planlama yaptığı biçiminde az sayıda anekdot varsa da diyelim ki 19. yüzyılın kabaca ortasından başlayan bir süreçte, ki daha karmaşık bir mesele olduğunu hemen vurgulayayım bir kere daha. Artık siyasal iktidarın Türkiye'nin mimari ve kültürel değişiminin ana aktörü olduğu biçiminde bir ideolojik inanç geliştirilmiştir. Bu ideolojik bir inanç, gerçekler dünyasıyla ilgisi yok. Bu her şeyi bununla açıklamak gibi bir yaklaşım var. Sadece mimarlık değil. Sizin de bunu rahatça tanımlayabileceğiniz gibi Türkiye'de modernleşmeye ilişkin her şey bununla açıklanır. Kadın erkek ilişkisi de bununla açıklanır. Eğitim de bununla açıklanır. Mimarlık da bununla açıklanır. Sanat genellikle bununla açıklanır. Hep yönetimin bunu güdülediği, hatta zorladığı, buna karşılık toplumun bu konuda gayet edilgen olduğu, en fazla pasif olarak direnç gösterdiği gibi bir inanç geliştirilmiştir. Bunu tartışmaya çalışıyorum kitapta. Bu gerçekçi bir inanç olmadığını defalarca anlattığım bir mesele. Burada daha fazla uzatmayayım.
0: Evet hocam, teşekkür ederim. Burada hocam belki yani kitabınızda da çok yoğun bir biçimde ifade ettiğiniz bu Osmanlı Türkiye tarih yazımının siyasal alanını, belki çok genel olarak Osmanlı tarih yazımının siyasal alanını belirlerimin dışında bir de gündelik hayatın çok çoklu görünümleri, kültürel pratiklerin kendisi var. Mimarinin de kültürel pratikler ve toplumsal hayatın işleyişi içerisinde kendi özgül bir yeri var. Buna
1: Evet.
0: ilişkin ne söyleyebiliriz hocam?
1: Vallahi bunu şöyle söyleyeyim. Mimarlığı bir kere temel bir tartışma bu. Son yılların tartışması. Mimarlık başka pratiklerin bir yan ürünü müdür yoksa kendi iç dinamikleriyle, kendi bilgi binasıyla, epistemik yapısıyla mı ayakta durur şeklinde bir tartışma. Dolayısıyla mimarlık özerk midir, otonom mudur yoksa heteronom mudur gibi bir tartışma bu. Heteronom diyenler mimarlık sayısız pratiğin bir çıktısıdır. Dolayısıyla bilimin de burada rolü vardır, hukukun da rolü vardır gibi bir ne diyelim açıklama modeli. Öte tarafta ise bunun aksini söyleyenlerin olduğunu söyleyebilirim ki ben onlar toplumsal pratikler birbirlerini etkilerler ama her pratiğin kendi iç çalışmasını sağlayan ayrı bir bilgi yapısı vardır. Bu yapı birbirleriyle başka alanlarda örtüşmez. Dolayısıyla mimarlık için de mimarlığın ukala bir deyişle otopoyetik olduğunu söyleriz. Otopoyetik demek kendi kendisini yeniden üreten bir sistem. Arıza çıkarabilir, kendi arızalarını giderir ama sürekli kendisini yeniden üreten bir sistemdir diye mimarlığı yorumlamak mümkün. Dolayısıyla benim yaklaşımım ve başkalarının da pek çok kişinin de yaklaşımı mimarlığı onun için söz gelimi siyasetle açıklamak mümkün değildir. Peki siyasetle hiç mi ilgisi yok? Tabii ki ilgisi var. Siyasetle de ilgisi vardır. Enflasyonla da ilgisi vardır. Ne aklınıza geliyorsa hepsiyle ilgisi vardır. Aile yapısıyla da mimarlığın ilişkisi vardır. Hatta mimarlığa ilişkin duygularınız da hiç kuşkusuz konuyu bir biçimde dahil olur ve açıklama modelinin içinde yer tutabilir. Ama sorun şu ki bunların hepsinin ötesinde mimarlık kılan çalışmasını sağlayan iç dinamikleri vardır. Kendi epistemik iç yapısı vardır ve onunla çalışır. Dolayısıyla Türkiye'deki yaklaşım bunun en uç örneklerinden bir tanesidir. Çünkü Türkiye'de sürekli olarak mimarlığı siyasal sistemle ilişkisi üzerine konuşmak gibi bir alışkanlığımız var. Dolayısıyla her dönemi böyle açıklamaya çalışırız. Bu ciddi problemli bir şey. Bir tür dünya çapında bir anomali yaşadığımızı bile söyleyebilirim. Çünkü büyük ölçüde bu kadar belirgin bir biçimde bu konuda ısrar mimarlık dünyasında ve mimarlık düşüncesinde ve mimarlık tarihinde artık geri plana atılmış durumdadır. Türkiye'de atılmış değil. Zaten kitabı yazma gerekçem de büyük ölçüde bu, tahmin edebileceğiniz gibi.
0: Evet hocam. Orada dilerseniz hocam bir şeye bağlı, yani siz de kitabınızda ifade ettiğiniz için belki bu mimarlığın hala bu politik olanın gölgesinden çıkamaması meselesi aynı zamanda Türkiye'deki modernleşme tartışmalarıyla da ilgili değil mi hocam?
1: Tabii
0: Yani
1: ki. Aynen.
0: bunu açmak ister misiniz hocam? Kitabınızda hem Nilüfer Göle'den hem İlhan Tekeli'den, yani zayıf tarihsellikle modernite projesi İlhan Tekeli kavramlarıyla, yani bugünkü yaşadığımız çoğu sorunun kadim kökeninin erken cumhuriyetin modernleşme projesi, uluslaşma projesi olduğu ifadesi. Evet, belki haklı yanları olmakla beraber ama bütünü açıklamaktan da belli düzeylerde sanki uzak gibi. Çünkü o zaman bu işleyişlerin, örneğin mimarlığın kendi iç işleyişinin de özgürlüklerini dikkate almayan yine bir süreç gelişmiş oluyor.
1: Valla önce bunu bir kere erken cumhuriyetle ilişkilendirmek doğru olmayacaktır. Bu Türkiye'de bütün bir modernlik dönemini tanımlayan bir ideolojik yaklaşımdır. Dolayısıyla bu 1923'te başladı ve o yüzden bundan kurtulmamız gerekiyor şeklinde bir argüman öne sürmüyorum. Kitabın hiçbir yerinde böyle bir mesele yok.
0: Evet.
1: Ama Türkiye'de modernliğin devlet tarafından güdülendiği, onun istediği ve topluma yukarıdan empoze edildiği biçiminde bir ideolojik inanç var. Bu yanlış. Hiçbir toplumda modernlik ve değişimler bu kadar basit bir, ne diyelim, mekanik sistemle olmuyor. Aklınıza gelecek her alan zaten değişmeye ve modernleşmeye başlıyor. Evinizde nasıl oturacağınızı size devlet hangi dönemde söylüyor ki? Böyle bir şey yok. 18. yüzyıldan başlayarak biz yavaş yavaş diyelim ki ev içindeki mekanı değiştiriyoruz. Gündelik yaşamımızı değiştiriyoruz. Yemeklerimizi değiştiriyoruz. Mimarlığı bir yana bırakalım. 18. yüzyıldan başlıyor neredeyse Türkiye'deki gastronomik değişimlerin tarihi. Sanıldığı gibi Orta Asya'dan getirmedik yemekleri biz. Böyle inanmak istiyoruz çoğu zaman ama hayır. O dönemden başlayarak dünyanın her yerinden öğreniyoruz. Ahududu yiyoruz. Frambuaz oldu şimdi adı. Ahududu Türkiye'de yoktu. Türkiye'de böğürtlen vardı. Ahududu Batı Avrupa'dan Türkiye'ye gelmiş bir şeydir. Çok sık verdiğim örnekler var. Revani yiyoruz. Revani'nin Revan'la, yani bugünkü Ermenistan'daki Erivan'la hiçbir ilgisi yok ki. Revani doğrudan doğruya Cenova'dan öğrenilmiş bir sünger kekin üzerine, ne diyelim, şerbet dökülmesiyle oluşturulmuş bir tatlıdır. Cenova ile ilişkili. Böyle sayısız mesele var. Poğaça yiyoruz. Hiç merak etmiyor muyuz? Niye bu kadar focaccia'ya benziyor bizim poğaçalar acaba? Focaccia diye bir İtalyan yağlı ekmeği var. Bizde de poğaça var. Poğaçanın tarihi nereden başlıyor? Konya'dan başlamıyor ki. İstanbul'dan ve Galata'dan başlıyor. Anlatmaya çalıştığım sürekli biçimde değişimler sayısız etmenle vuku bulurlar. Devlet tanımlamıyor bunları. Bundan sonra böyle yemek yiyeceksiniz, böyle yaşayacaksınız. Kaldı ki tanımladığı zaman bile toplum bunu tamamen kendisi istediği gibi biçimlendirir ve biçimlendirmiştir. Devletin tanımlayamayacağı aklına bile gelmeyen sayısız alan var. Her konuda devletin üzerinde söyleyecek sözü olduğunu iddia edebilir miyiz? Hangi çağda iddia edebiliriz? 19. yüzyılda mümkün mü böyle bir şey? Ama buna inanmak istiyoruz. Hatta bu yüzden yandaş ve karşıt argümanlar üretiyoruz. Devlet bizi zorla yukarıdan değişmek zorunda bıraktı gibi mesela argümanlar üretiyoruz. Böyle bir şey yok ki. Devlet zorla hangi şeyi yaptırabiliyor? Devleti olduğundan çok daha güçlü ve muktedir zannetmek gibi, eski deyimle kadiri mutlak zannetmek, omnipotent, her şeye muktedir zannetmek gibi bir modern ulusal iddiamız var. Bu doğrudan doğruya 19. yüzyıldan başlayan bir mesele. Bunun artık terk edilmesi gerekiyor. Bu gerçekçi değil. Şaka gibi. Hatta bu yüzden işte o nedenle söz gelimi Nilüfer Gören'in zayıf tarihselliğini eleştiriyorum kitapta. Zayıf tarihsellik diyor. Her toplum kendi modernliğini üretir. Onlar zaten, deyim yerindeyse, güçlü tarihsellik ülkeleri. Bir de zayıf tarihsellik toplumları var. Onlar kendileri modernlik üretemedikleri için devlet yukarıdan onları modernleşmek durumunda bırakıyor biçiminde bir iddia. Bu da gerçekçi değil. Böyle bir güç, böyle bir iktidar yok. Kaldı ki toplum bitimsizce değişiyor zaten. Ama bu sizin ya da muktedirlerin istediği yönde olmayabilir. Devlet şöyle ya da böyle istiyor olabilir ama toplumun değişmesi onun sadece her seferinde emrin olur paşam demek suretiyle gerçekleşmediğini herhalde hepimiz biliyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu yaklaşım, zayıf tarihsellik yaklaşımı tam da bu. Dolayısıyla modernlik bir proje olarak kurulmak zorunda kaldı. Birileri projeyi yaptı. Geri kalanlar da, toplumun bütünü de o projeye uygun olarak inşaatı gerçekleştirdi diye gülünçlenebilecek bir iddiamız var. Bu gülünç modernlik bir proje filan değil. Modernlik kendiliğinden vuku bulan dünyanın her yerinde çok karmaşık bir değişim süreci. Ne iyi ne kötü. radikal değişimler üretiyor. Ne olduğunu burada herhalde söylememe gerek yok. Ama radikal değişimler üretiyor bitimsizce.
0: Evet,
1: Kabaca böyle özetleyebilirim.
0: çok teşekkür ederim hocam. Çok modernlik çok karmaşık değişimler sürecidir dediniz. Gerçekten çok değerli bir vurguydu bu. Buradan hocam dilerseniz şeye gelmek istiyorum. Yani bu kitabınızın birinci bölümü olan Türk mimarlık tarihçiliğinin tarihini yazmak çok uzun bir bölüm burası tabii ki. Ama belki çok kısaca sizin meslektaşlarınız, hocalarınız kendi tarihlerini nasıl yazmaya başladılar? Bunun tarihsel mirası neydi? Erken Cumhuriyet'te devralınan ve Batı entelektüellerinin de bilgi birikimiyle ilerleyen, akabinde belki 60'lardan sonra, 70'lerden sonra giderek hızlanan ve siz ve sizin öğrencilerinizle de çeşitlenen bir süreç var. Buna dair ne demek istersiniz hocam?
1: Valla demin söylediklerimi aslında mimarlık tarihi yazımı alanına da yansıtarak konuşabilirim. Söylemeye çalıştığım şey, mimarlık tarihçiliği Türkiye'de büyük ölçüde demin söylediğim gibi yazma alışkanlıklarını geliştirdi. Dolayısıyla bu ne demek? O bölümde göreceksiniz. Diyelim ki Sinan niye çok önemli işler yapabildi? Çünkü devlet çok güçlüydü. Devletin gücü sayesinde, kanuninin olağanüstü yönetim becerileri sayesinde bu işler yapılabildi diye ciddiyetle yazılmış Türkiye'de kitaplar var, makaleler var. Bu dünyada büyük ölçüde bir benzersiz, hiçbir benzerini duymadım. İngiltere'de mimarlık Elizabeth sayesinde önemli bir yol aldı diyen ben bugüne kadar bir kitap hiç görmedim. Bunu iddia eden popüler yayın bile yok. Ama Türkiye'de böyle bir inanç var. Mimarlıkta güdüleyici olan, mimarlığı var eden doğrudan doğruya yöneticidir. Dolayısıyla da mimarlık tarihinde o yöneticinin rolünü ortaya koyacak şekilde biçimlendiririz, yazarız. Şimdi bu Türkiye'de çok yaygın bir pratik. En azından akademik çevrelerde artık büyük ölçüde unutuldu. Ama akademik çevrelerinde bazılarında unutuldu. Yoksa internete girip bakarsanız buna ilişkin binlerce diyebileceğim neredeyse makale görebilirsiniz, ifade görebilirsiniz. Yöneticinin gücü sayesinde varlık kazanan diyelim ki camiler, yapılar gibi iddialarla karşılaşırsınız. Bu dünyada benzeri olmayan bir pratik. Mimarlık tarihi yazımı Türkiye'de doğrudan doğruya bu ideolojik inanca su taşımak için biçimlendirilmiştir uzun bir süre boyunca. Ne zamandan başlayarak? Neredeyse 20. yüzyılın başından başlayarak. Cumhuriyetle filan ilgisi yok. Doğrudan doğruya bunun geç Osmanlı'dan, erken modernleşme döneminden başlayan bir tarih yazım pratiği olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bu meselenin artık tarih yazımında terk edildiğini, terk edilmekte olduğunu ama popüler tarihte hala varlığını sürdürdüğünü anlatmaya çalışıyorum. Popüler tarihte buna ilişkin o kadar eğlenceli anekdotlar vardır ki geçenlerde bir konuşmada aklıma geldi. Bir zamanlar önemli bir Türkiye'de mimar bu 1960 ve 70'lerde önemli endüstri yapıları tasarlamış bir mimardır. Kendi kendine şu soruyu soruyor. Niye bugünkü Türkiye'de 16. yüzyıldaki gibi kaliteli binalar yapılamıyor, mimarlık yapılamıyor? Cevap veriyor kendisi yine. Çünkü kanuni gibi yönetici yok, o zamanki gibi yönetim yok. Şimdi bu şaka gibi bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde bir benzerini görmedim. Bunu lütfen yansıtmayı deneyelim dünyanın bir yerlerine. İnsanlar kahkahayla gülerler. Ama Türkiye'de bu söylediğimi şu anda bana dinleyenler varsa bazıları tabii ki yanılıyorsun diye düşünebilirler. Gayet yaygın bir alışkanlıktan ya da inançtan söz ediyorum. Onun için tarih yazımının bir kere bu saplantıdan kendini kurtarması lazım. Bu ideolojik bir saplantı. Bunun mimarlıkla doğrudan açıklanabilecek bir boyutu yok. Bunun açıklaması doğrudan sizin mensup olduğunuz ideolojik pozisyona göre biçimlendiği anlamına geliyor. O pozisyondan bakıyorsanız böyle görürsünüz. Mimarlıkla ilgili her başarıyı Kanuni sayesinde yaptık. Böyle bir inancı kabul etmek mümkün olmadığını anlatmaya çalışıyorum o bölümde. Epey ayrıntılı, sayısız problemi olan, sayısız yan uzanımları olan bir meseleden söz ediyorum dolayısıyla.
0: Evet evet hocam, çok teşekkür ederim. Bir de hocam çok kısa olarak yani Türkiye'de 1940'lara kadar en azından mimari tarih yazımının ayırt edici özelliğini belki amatörlük çağı diyorsunuz. Mesleği mimarlık tarihçiliği olanların çağını ayırt etmek gerekir bu çağdan diyorsunuz. Yani 1940'ların sonlarına dek mimarlık alanı profesyonel tarihçilerin değil, amatörlerin daha ziyade elinde. Örneğin Zeki Aypaşa, Hüsnü Tengüz, Celal Esat gibi. Ama bu süreç zaman içerisinde özellikle yani Oktay Aslanapa ve Semavi Eğici hocalarıyla birlikte artık bir tür farklılaşma sürecini doğru da evriliyor sanki yani.
1: Yani bunu şöyle söyleyeyim. Bu amatör başlangıçlar dünya çapında yaygın bir durumdur zaten. Türkiye'ye özgü değil. Sadece olsa olsa Türkiye'deki bunun kronolojisi farklıdır. Söz gelimi Avrupa'da nasıl başladı zannediyoruz? İlk mimarlık tarihlerini yazanlar mimarlık tarihçileri değillerdi. Üniversitelerde ders vermiyorlardı. Profesör değillerdi. Doçent değillerdi. Doğrudan doğruya amatörlerdi bunlar. İngiltere'de de böyleydi. İtalya'da da böyleydi. Almanya'da da böyleydi. Ama sorun şu, 19. yüzyılın başında diyebilirim ya da 18. yüzyılın sonunda Winckelmann'la başlayan bir süreçte sanat tarihi disiplini akademik bir disiplin haline gelmeye başladı. Üniversiter bir disiplin haline gelmeye başladı. Dolayısıyla üniversitelerde sanat tarihi bölümleri, mimarlık tarihi bölümleri kurulmaya başlandı. Avrupa'dan söz ediyorum.
0: Evet.
1: Türkiye bu sürece katıldı. Ama Türkiye bu sürece diyelim ki Winckelmann gibi 1767'de katılmadı tabii ki. 1767'de bir Türk mimarlık tarihçiliği ya da sanat tarihçiliği gibi bir mesele gündemde değildi. Ama Türkiye'de kabaca 1870 gibi bir tarihten başlayarak aynı şekilde amatör mimarlık tarihçileriyle, amatör sanat tarihçileriyle karşılaştık ve bu amatörlerin profesyonelleşme süreci de 1940'larda, 50'lerde, 60'larda devam etti ve artık bugün büyük ölçüde ortadan kalktığını rahatça söyleyebilirim. Bugün Türkiye'de artık bir amatör sanat tarihçiliği ve mimarlık tarihçiliğinden söz etmek mümkün değil.
0: Evet hocam, çok teşekkür ederim. Belki hocam bu söylediğiniz yani mimarlığın kendi kamusal tarihini yazması bakımından da önemli bir eşik gibi değil mi hocam? Yani öyle
1: Tabii.
0: başlayan ama akademik bilgi üretimiyle çeşitlenen, gelişen, güçlenen bir süreç oldu. Bütün bu siyasal alanın belirleyiciliği, görünümleri gölgesi altındamış gibi yani popüler kültürde hala bunun izleri olmakla beraber ama aynı zamanda kendi kamusal tarihini, özgün tarihinde yazan bir sürece de yol açtı.
1: Evet, bunu rahatça söyleyebiliriz. Yani özetlediğiniz biçimde gerçekten de ve o geneldeki mimarlığa yaklaşımdaki değişim mimarlık tarihindeki değişimle paralel gider. Zaten birbirinden koparılır şeyler olmadığını rahatça söyleyebilirim. Mimarlık tarihi yazmakla mimarlık denilen pratik arasındaki ilişkinin herhalde epey güçlü bir biçimde bağlantılı olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Bu dolayısıyla söylediğiniz hiçbir biçimde bir yanlışlık içermiyor. Türkiye'deki değişim genel olarak kavrayış değişimimiz, mimarlığa ilişkin kavrayış değişimimiz, mimarlık tarihine ilişkin kavrayış değişimimizi de üreten, onunla bağlantılı olan bir mesele. Bugün ciddiye alınabilir hiçbir Türk mimarlık tarihçisinin kalkıp da siyasallığı ya da yöneticinin rolünü baş aktör olarak tanımlayarak bir metin yazmadığını söyleyebilirim büyük ölçüde.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Süremiz maalesef doldu. Emeğinize sağlık hocam. Gerçekten çok ufuk açıcı bir metindi. Ben de Osmanlı tarihi yazım üzerine hep düşünürken yani kitabınızı okuduğumdan yeniden düşünme olanağı da yakaladım. Emeklerinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun. Sevgili Andrea'ya da çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın
1: İyi
0: lütfen.
1: günler.
2: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman...

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nilüfer Gross ve Birsen Babacan Çengel'e teşekkür ederiz.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz merhabalar. Teknik ekibimizle beraber ben Nilgün Bilgiç sizleri yeni bir programımızda daha selamlıyoruz. Bugün sizler için Avusturyalı besteci Joseph Anton Bruckner'in tamamlayabildiği son senfonisi olan Do minör 8 numaralı senfonisini seçtim. Eserin uzunluğu nedeniyle bugün ilk 3 bölümü dinleyebileceğiz ve gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yanı sıra sizlerle eser üzerine paylaşmak istediğim bilgileri bize ayrılan zamanın el vermemesi nedeniyle gelecek hafta paylaşabileceğim. Dinleyeceğimiz kayıt 1999 yılından Deutsche Grammophon Plak şirketine ait. Viyana Filarmoni Orkestrası'nı 10 yıl önce aramızdan ayrılan Fransız efsane şef Pierre Boulez yönetiyor.

0: Değerli Apaçık Radyo dinleyenlerimiz, Anton Bruckner'in 8 numaralı son senfonisinin ilk 3 bölümünü dinleyebildiğimiz bugünkü programımızı Alman yazar Hermann Hesse'nin bir sözüyle kapatmak istiyorum. Her insanın hayatı onu kendisine götüren bir yoldur. Haftaya yeniden bir arada olabilmek ve kaldığımız bölümden devam edebilmek umuduyla. Sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
5: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
6: High time.
5: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melih Kısagün'e teşekkür ederiz.

0: Sinefil.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
1: Ben Yeşim Burul.
0: Bu hafta programımızı François Hardy'den Mon ami la rose ile açtık. Bu haftaki filmlerden, kutür modada kullanılan parçalardan biriydi.
1: Evet, bu hafta yine vizyonda yeni giren filmler, alternatif gösterim programları ve sinema dünyasından son haberlerle karşınızdayız. Vizyonun biraz zayıf olduğu bir haftadayız, onu söylememiz lazım. Bunlar arasında en ön plana çıkan belki de biraz önce bir parça dinlemiş olduğumuz kutür moda filmi. O da Türkiye'de ilk gösterimini daha yeni İstanbul Film Festivali döneminde yaptı.
0: Evet, filmin yönetmeni Alice Winokur, başrollerde Angelina Jolie, Anier Anay, Ella Rumpf ve Louis Garrel yer alıyorlar. Paris Moda Haftası'nın sırasında yolları kesişen üç kadının öyküsü. Angelina Jolie bir yönetmen olarak gidiyor Paris'e ama bir takım sağlık sorunları karşısına çıkınca böyle bir ciddi bir sorgulamaya girişmesi gerekiyor. Genç bir model, siyah ve o dünyada var olmaya çalışıyor. Bir de makyaj sanatçısı.
1: Evet ama bir taraftan da çok da sanki parlak da durmuyor mu? Ne dersin?
0: Yani Toronto'da ve San Sebastian'da gösterildi. San Sebastian'da yarışmadaydı. Herhangi bir ödül de almadı. Çok fazla adı da geçmedi. Biraz yani özellikle moda dünyasına meraklı ya da illa Angelina Jolie'nin her filmini göreceğim ya da Louis Garrel'i yeterince sık göremiyoruz diyenler varsa özellikle Chanel sevenler için Chanel'in atölyesinde çekilmiş. Yani logolar görünmüyor. Chanel olduğu belli değil, öyle bir başka bir mekan ama yer orası. Hani onu merak edenlere ilginç olabilir.
1: Evet, moda bugün itibariyle vizyonda. Bunun dışında bir tane şeyimiz var. Korku gerilim filmi var.
0: İki
1: Obsession,
0: korku
1: saplantı.
0: filmimiz var hatta. Hatta
1: Bu
0: bir de Türk
1: yabancı
0: korku
1: olan.
0: filmimiz var.
1: Doğru. Doğru. Yabancılardan bu biraz daha sanki ciddi bir film. Çünkü açılışını Toronto Midnight'ta yapmış. Sonra South by Southwest Sitges'te jüri özel ödülü almış. Buralar birazcık daha hani ne denir yeni nesil korkulardan.
0: Evet, yeni iddialı bir korku yönetmeni geliyor olabilir. Curry Barker filmin yönetmeni, oyuncu daha çok. Bu ilk uzun metraj ama epey bir kısa film çekmiş bundan önce. Oyuncular da çok meşhur değil. Michael Johnston, Andy Navarette, Cooper Tomlinson ve Megan Lawless. Bir sonraki filminde kendisi Curry Barker başrolde de oynuyor. Dallas Bryce Howard var mesela. Aaron Paul var. Yani böyle bir şey atlamış daha tanıdık isimlerle. Fikir de ilginç aslında. Böyle ne dilediğine dikkat et meselelerinden.
1: Kesinlikle.
0: Genç bir adam böyle bir işte büyü gibi bir şey alıyor. Bir dal, söğüt dalı kırıp dileği yerine geliyor. Hoşlandığı kız dünyada en çok onu sevsin diye bir dilekte bulunuyor. Ve kız anında dünyada en çok onu sevmeye başlıyor ama filmin adından da anlayabileceğiniz bir şekilde saplantılı bir biçimde.
1: Bir taraftan da film zaman bana hissettirdiği şey şu oldu. Yani bir kızdan hoşlanıyor ama bir türlü açılamıyor. Kız ayrı bir dünyada gibi. Sonra ama işte kendine hakim olamayıp o dilekte bulunuyor. Biraz böyle insel kültürüne de uzaktan bir mesaj gibi.
0: Evet.
1: Yani İlla hani kadınları kolay tavlama peşindeyseniz bunun bir takım bedelleri olabilir.
0: Evet, bu arada o festivallerde gösterilmesi, ödül alması falan tabii iyi bir tanıtım olmuş film için. Çok düşük bütçeyle yapılmış, dediğimiz gibi hani oyuncuların hiçbirinin adını biz bilmiyoruz. 1 milyonun altında çekilmiş bütçesi. 15 milyon dolardan fazlaya dağıtım şirketi Focus Features almış ve bir İşte teklif savaşından sonra bu festivallerde bu bazen olan bir şey. Çok ilgi çeken bir film olduğunda dağıtım şirketleri hepsi birden saldırıyorlar ve onlar almaya çalışıyor. Yani A24 ve Neon'un elinden kapmış Focus Features bunu, öyle diyelim.
1: Bu önemli bir referans
0: Evet.
1: diyebiliriz.
0: Diğer korkumuz İngiltere'den geliyor.
1: O da Lanet adıyla bizde gösterime giriyor. Orijinal adı The Jack in the Box Rises.
0: Çünkü
1: Evet.
0: aslında daha önce iki tane Jack in the Box filmi var. Bize sanırım gelmemiş onlar.
1: Biz ilerideki bir noktasını atlamış olduk.
0: Dümdüz
1: Yani
0: lanet bizimki. Lawrence.
1: Lawrence Fowler yönetmiş. Başrollerinde Nicholas Anscombe, Isabella Colby Brown ve Leona Clark yer alıyorlar. Bu da bir kız okulunda geçen bir hikaye. İşte bahçede ürkütücü bir oyuncak kutusu buluyorlar. Altı arkadaş. O kutuyu açınca ortaya çıkan, serbest kalan bir iblis var. Onun
0: Cin,
1: lanetiyle.
0: bildiğin cin işte. Kutu
1: Cin, değil mi?
0: açınca çıkan cin olur.
1: Hayır, bizde çıkınca cin oluyor, İngiltere'de çıkınca iblis oluyor.
0: İblis. İşte onlar akraba. Jack in the Box zaten hani bu kutu çevirirsiniz kenarından tepesi açılır ve yayla oyuncak çıkar, korkutur falan. Öyle bir kutu. Onlar da tabii biraz ürkütücü oldukları için bu tip filmlerde çok güzel prop olarak kullanılabiliyorlar. Cin demişken, cinlerin artık en cinlisine
1: Şahı,
0: gelelim.
1: cinlerin şahı geliyor.
0: Dokuzuncu filmle Siccin geliyor. Yine Alper Mesci. Hani bütün bu furyayı başlatan bir iki isimden kendisi. Seveni de var. Gişe ihtimali de var bu arada. Diğerleri hep böyle ufak ufak filmler ama Siccin'in bir hayran kitlesi olduğunu biliyoruz. Ama 9 film, yani bu ne bileyim bir Fast and the Furious, bir James Bond falan, hani müthiş bir şey. Başrollerde Özenç Eren Yelçi, Burcu Almeman ve Nusret Şenay yer alıyorlar.
1: Bu filmlerin tabii yani özelliklerinden biri de ünlü oyunculara hiç ihtiyaç duymaması. Çünkü filmin adı zaten bir marka olmuş durumda, değil mi? Siccin'i görünce zaten seyirci kendisinin neyin beklediğini tahmin
0: Tabii.
1: edebiliyor.
0: Yani burada
1: Bu filmlerin tabii yani özelliklerinden biri de ünlü oyunculara hiç ihtiyaç duymaması. Çünkü filmin adı zaten bir marka olmuş durumda, değil mi? Siccin'i görünce zaten seyirci kendisinin neyin beklediğini tahmin
0: tabii.
1: edebiliyor.
0: Yani burada ya yönetmenin adı da sonuçta bir

0: olmuş bir olay oraya dönülüyor ediliyor. Burada da bir aile meselesi. Babasını tanımayan Cemal baba evine dönüyor ve bir lanet serbest kalıyor. Böyle bir büyü yapılmış yıllar önce. İşte bir şeyler saklanmış, edilmiş. Ama tabii ki bütün bunlar geri geliyor. Psikanalistlerin bize hep söylediği gibi.
1: Aile sırları iyi bir şey değil. O sırlar gelir sizin sonra canınıza okur diyor. Burada tabii yani korku atmosferinde ve tamamen doğaüstü olaylarla anlatılan şeyler sıradan insanlar için gündelik hayatlarında farklı biçimde kabuslar, takıntılar, takıntılı düşünceler olarak da kendini gösterebiliyor. Ama Siccin 9 bu hafta itibariyle vizyonda.
0: Bu arada bu aklıma getirdi ve henüz izlemedim ama Türkiye'de zaten hani cinli korkuya gerek yok. Çünkü Palu ailesi gibi hikayeler var. Onun da belgeseli başladı.
1: HBO Max'te.
0: HBO Max'te Palu ailesi hikayesi birkaç sene önce televizyonlarda böyle herkesin konuştuğu mesele o olmuştu. Tabii ki yani. Zaten bu true crime, suç dünyası podcastleri ve dizileri, belgeselleri bizde Palu'yu görünce yani çok mantıklı geldi. Bizde şimdiye kadar yapılmamış olması şaşırtıcı. O işte Müge Anlılar falan bir şekilde bunları canlı yayında sunuyordu. Ama bunlar ideal işte Netflix'in yıllardır yaptığı true crime dizilerine taş çıkartır.
1: Evet, bir de yani Amerika'da olsaydı çoktan filmi yapılmıştı diyeceğimiz kıvamda bir aslında korku, trajedi, dehşetengiz bir hikaye var orada da. İki tane de küçük dinleyiciler için film var bu hafta yeni vizyona giren. Biri Sihirli Annem evreninden geliyor. Sihirli Annem televizyonda çocuklara yönelik bir dizi olarak başladı. Sonra filmleri yapıldı. Bu da o serinin son filmi Sihirli Annem Periler Okulu. Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan var. Başrollerde yine tabii İnci Türkay var. Ona Nevra Serezli ve Gül Onat gibi isimler eşlik ediyor. Bu periler aleminde geçiyor ve burada yeni açılan Periler Okulu'ndaki maceralarını takip ediyoruz karakterlerin. Sevenleri zaten isteyen çocuklar hafta sonu ailelerini sinemaya taşıyacaklar. Bir de daha küçük dinleyiciler için Patiler O Zaman Dans filmi var. Bu da Rusya'dan gelen bir animasyon. Elena Galdobina yönetmiş. Burada da günümüze uyarlanmış bir hikaye var. İnternette ünlü olmanın hayalini kuran bir köpek ailesi.
0: Evet, Galdobina'nın Süper Köpekler diye daha önce birkaç filmi var. Bu da anladığım kadarıyla aslında o evrenden gibi görünüyor. Bu sefer Patiler diye çevrilmiş. Videolar çekiyorlar dans ederken falan böyle komik videolarla meşhur olmaya çalışıyorlar. Ama bir türlü kedilere yetişemiyorlar köpekler. Onların hikayesi. Bir de tekrar vizyon var bu hafta. Bir değil iki hatta.
1: Evet, onlar da yani tüm zamanların en sevilen aksiyon filmlerinden diyebilir miyiz?
0: Deriz
1: En
0: herhalde.
1: popülerlerinden, değil mi?
0: 40. yıl şerefine Top Gun ve yenisi 2022'de yapılan devam filmi Top Gun Maverick. İlk film Tony Scott'undu. Benim de böyle doktora konumu düşünürken Hollywood'da çalışan ve Amerikalı olmayan yönetmenler beni tetikleyen filmlerden biriydi. Çünkü bu kadar böyle milliyetçi, orduya yazılımın sayısını arttıran bayağı Amerikan ordu propagandası, yönetmeni İngiliz mesela. Hani nasıl oluyor bunlar diye düşünmeye başladıktan sonra o konuya gelmiştim. Yenisini Joseph Kosinski yapmıştı. Arada Tony Scott hayatını kaybetti. O da pandemi yüzünden epey bir gecikmişti. Onu o zaman çok konuşmuştuk. 2020'de girecekti çünkü ve Tom Cruise o zaman özellikle ısrar etmişti. Pandemiyi bekleyeceğiz. Salonlar açılacak. Kalabalık bir şekilde izlenebildiği zaman bu film gösterime girecek diye. Hakikaten de 2022 yılında dünya gişesini kurtaran film falan oldu Top Gun Maverick. Bizde de yarım milyona yakın bilet sattı. Şimdi ikisi birden tekrar.

0: tekrar vizyonda.
1: Askeriye ile orduyla sinemanın işbirliği yani hep oldum olası var olan bir şey olmuştur. Yani Amerika'da da bu filmlerin Amerikan hava gücünün zaten bütün imkanlarını sunmasıyla onlarla işbirliği halinde. Hani sonrasında da askeriyeye ne denir başvuruları arttıralım gibi bir arka planı var. Bu bana tabii şeyi hatırlatıyor. Göksel Ersoy'un meşhur Şafak Bekçileri filmi 1965 yapımı. O da Türkiye'de hava kuvvetlerini anlatan ilk filmdir. Buradan bir Yeşilçam'a da selam gönderelim.
0: Evet, yani hep şeyi konuşuruz, Avrupa'da devlet sinemayı destekler, Amerika'da hiç alakası yoktur diye. O kadar hiç alakası yok değil tabii. Orduyla bu tip yakın ilişkiler söz konusu olabiliyor.
1: Kesinlikle. Evet, bunlar haftanın yeni vizyon filmleriydi. Şimdi alternatif gösterim programlarına geçmeden kısa bir müzik arası verelim ve önümüzdeki hafta Beyoğlu sinemasında gösterilecek No Country for Old Men filminde kullanılan parçalardan birini dinleyeceğiz. The Black Angel seslendiriyor, Young Men Dead.

0: Black Angels'dan dinledik Young Man Dead. Bu hafta İstanbul Beyoğlu sinemasında izlenebilecek filmlerden No Country for Old Men, Coen Biraderler filminden İhtiyarlara Yer Yok'tan geldi. Sinematek'le başlayalım ama biz her zaman genelde yaptığımız gibi. Sinematek'te bu hafta Alman programı ağırlıklı. Goethe işbirliğiyle her sene düzenlenen bu akşam 8'de Ne Seninle Ne de Sensiz var. Anna Roller'in filmi Allegro Pastel.
1: Cumartesi günü saat 14'te Shame and Money var. Ailem için bu Visar Morina'nın filmi. Bu da bir Almanya-Kosova ortak hikayesi. Saat 18.30'da ise Stadt der Verlorenen Seelen, Kayıp Ruhlar Şehri Berlin, Rosa von Braunheim'in filmi izlenebilir.
0: Evet, bu programdaki iki yeni olmayan filmden, 1980'lerden Rosa von Braunheim'in filmi. Pazar günü ise ikide bazen hep birlikte dans ettiklerini hayal ediyorum. Was an Empfindsamkeit bleibt. Daniel Amanyani Hüller'in filmi. 18.30'da ise diğer yeni olmayan Alexander Kluge'nin filmi Vatansever, The Patriot'in gösterilecek. Kluge'yi de geçtiğimiz aylarda kaybettik. Onu anmak için de iyi bir fırsat.
1: Önümüzdeki hafta Çarşamba günü 20 Mayıs'ta akşam 8'de ise şu anda restore edilmiş kopyasıyla Sinematek'te gösterimleri devam eden Mehmet Muhtar'ın yönettiği Drakula İstanbul'dayı izleyebilirsiniz.
0: Perşembe akşamı ise Sessiz Perşembe programında Büyüleyici Kirke, Circe the Enchantress yer alıyor. Robert Z. Leonard yönetmiş, 1924 yapımı. Bu filmler bildiğiniz gibi canlı müzik ile gösteriliyor. Ayşe Tütüncü eşlik edecek bu hafta filme.
1: Evet, vapura binip karşıya geçtiğim İstanbul Modern'de Kanada Top 10 programı devam ediyor ve bu hafta sonu son gösterimler var. Cumartesi saat 1'de Going Down the Road, yola düşmek ile başlıyor. 3'de Beans gösterilecek. 5'de ise Atom Egoya'nın benim de en sevdiğim filmlerinden olan The Sweet Hereafter, Başka Bir Dünyasını seyredebilirsiniz.
0: Pazar günü ise İstanbul Modern'deki Kanada programında saat 1'de Leolo gösterilecek. 3'te ikimizin de çok sevdiği Sarah Polley ailesinin belgeseli Stories We Tell, anlattığımız hikayeler, ama bir aile belgeselinin çok daha ötesinde, adı üstünde, hikaye anlatmak üstüne. 5'te ise son olarak Jesus of Montreal, Montreal'li İsa gösteriliyor, Deniz Arkan'ın filmi. Pera'da da yeni program başlıyor sonunda. Birkaç haftadır söylüyorduk yaklaşan bir program var diye. Gündelik Tuhaf adıyla Arjantinli film kolektifi El Pampero Cine işbirliğiyle.
1: Burada da aslında bir takım bağımsız film yapanların bir araya gelmesiyle oluşan bir şey bu, kolektif. Son 20 yılı aşkın bir süredir de faaliyet gösteriyorlar. Her filmin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenen üretim modelleriyle çalışan bir kolektif bu. Anlatı biçimlerini sürekli geliştiren, genişleten, riskler alan ve kendi rotasını çizen bir sinema pratiği ortaya koyuyorlar. Gündelik Tuhaf programı da büyük sektörel yapılardan bağımsız, kendi estetik ve politik zeminini kuran bu kolektif oluşum aracılığıyla aslında onların oluşturduğu bu evreni keşfetmemiz için seyircilerle buluşuyor olacak. Gösterimler yarın 16 Mayıs'ta başlıyor ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.
0: Evet, Pera'yı da geçtik. Demin zaten Beyoğlu sinemasından bahsetmiştik. Coen kardeşler gösterimleri olacak iki tane. Onun dışında yarın saat 3'te bağımsız sinema söyleşisi var Engin Ayça'yla. Engin Ayça belgeseli de gösterilecek. Engin Ayça hem önce sinema yazarı sonra da yönetmen olarak sinemamızın son 50-60 yılının hem tanığı hem en üretken bir dönem, çok üretken isimlerinden biri.
1: Yarın saat 5.30'da ise sinemada kurgu masada hallederiz başlıklı bir söyleşi
0: Kurgu
1: var.
0: da toplar olarak da bilinen.
1: Kurgu da toplar. Mevlüt Koçak ve Haydar Yenmez de gerçekleştirecek bu söyleşi. Moderatörü ise Galip Görür. Pazar günü bir de ise çocuk matinesinde küçük izleyiciler için Küçük Amelie filmini izleyebilirsiniz.
0: Yine pazar günü saat 3'te bir de söyleşi var, bir seminer var. Gülengül Altıntaş sinema yazarı ve senarist. Animasyon ve yıkımın estetiği Akira filmi üzerine söyleşecek. Bu da bir animasyon ama pek çocuk animasyonu olduğunu söyleyemeyiz tabii Akira'nın. Çarşamba günü ise bir başka konuşma var. Bağımsız sinema konuşmaları devam ediyor. Çarşamba akşamları oluyor bu Sinema Televizyon Sendikası işbirliğiyle. Toplumsal meseleleri anlatmak başlığıyla Doğuş Algün'le bir söyleşi yapılacak, moderatör Betül Meryem Cevher.
1: Çarşamba akşamı saat 7'de ise biraz önce bir şarkısını dinlemiş olduğumuz Koen kardeşlerden İhtiyarlara Yer Yok, No Country for Old Men filmini izleyebilirsiniz. Perşembe akşamı da yine Koenlerin gösterim programı kapsamında saat 3'te İz Peşinde True Grit filmi izlenebilir.
0: Son olarak da Perşembe günü saat 7'de Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali seçkisinden animasyon 4 film gösteriliyor kısa ve sonrasında da Lidya Eşmelioğlu ve Berat İlk ile bir söyleşi yapılacak.
1: Evet, Beyoğlu Sineması'nın programını paylaştık sizinle ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle sinema dünyasına, özellikle İstanbul'un sinema ortamına bir yeni katkı var. Onun da duyurusunu yapmak istiyoruz çünkü geçtiğimiz hafta içerisinde açılışı gerçekleşti sonunda İstanbul Sinema Ofisi.
0: Evet, İstanbul Sinema Ofisi aslında 1-2 yıldır çalışıyordu. Planlamalar yapılmıştı. Hani birim olarak kurulmuştu ancak binası yeni açıldı. Böylelikle hani daha kamuya açık, kendini duyuran büyük bir açılış da yaptı. Bu Şişhane'den yukarı doğru çıkarken oradaki stadyumun arkasında bir bina, kendi binası. Çok da biz gidemedik açılışına ama duyduğumuz herkesten gayet etkileyici, güzel, kapsamlı, pek çok şeyde yapılabilecek bir bina olduğu, açık çalışma alanları, cep sineması, amfisi, kütüphanesi, hepsi yerinde. Önümüzdeki haftalarda da umarız oradaki etkinlikleri, gösterimleri duyuracağız.
1: Şimdiden duyurmaya başlayabiliriz aslında. Mayıs ayı programı açıklandı çünkü. Instagram'dan İstanbul Sinema Ofisi hesabını takip edebilirsiniz. Şu anda tabii bugün kaçırdığımız şeyler var. Süha Ar'ın seçkisi başladı gösterimleri bir kere. Onun altını çizmek istiyorum. Türkiye'de belgesel deyince adını ilk andığımız ustalardan biri. Hem Süha Ar'ın kendi kişisel koleksiyonu buraya bağışlanmış durumda ve Mayıs ayı boyunca da onun filmleri gösteriliyor olacak. Onun dışında konuşmalar, söyleşiler, etkinlikler, atölye çalışmaları var. Mesela bizi dinlerken eğer bu akşam boşsanız saat 7'de sinema ve edebiyat uyarlamaları üzerine Ayfer Tunç ve Burak Göral'ın bir söyleşisi var. Yarın cumartesi günü saat 12'de çocuklar için bir atölye çalışması var. 10-16 yaş arasına açık kontenjanı var. O yüzden zannediyorum onun için bir başvuru formu doldurmanız gerekiyor ama çocuklara cep telefonuyla kısa film çekme atölyesi bu. Çağla Aslan ve Tolgahan Bayhan gerçekleştirecekler. Yarın yine saat 1'de kurgu atölyesi var Emrah Dönmez'le. Bu da 10-16 yaş arasına yönelik hazırlanmış. Bir taraftan geleceğin sinemacılarını da hazırlamayı, yetiştirmeyi hedefliyor. Saat 2'de yarın Miyazaki filmlerinden Komşum Totoro'yu izleyebilirler çocuk sinemasında. Öğleden sonra saat 4'te ise bu sefer oyuncu Tülin Özen ve Burak Göral'ın bir söyleşisi var. Yani geniş bir mekan olduğu için eş zamanlı pek çok etkinlik devam ediyor. Akşam 7'de Süha Arı'nın İzinde programından Erciyes'ten Süleymaniye filmi izlenebilir. Bu Dünya Durdukça serisinin 3. bölümü. Sonrasında da bir söyleşi var Turhan Yavuz ile. Dediğim gibi Mayıs ayı boyunca Süha Arı'nın filmleri peyderpey program içerisinde gösteriliyor olacak. Instagram hesabından detaylı programı takip edebilirsiniz.
0: Evet, bizim gösterimler ve güzel haberlerden biraz daha Amerika'ya doğru uzanalım. Biz Amerika'ya uzanıyoruz. Trump Çin'e doğru uzanıyor. Onun ufak bir haberini verelim. Bu Trump'ın Çin gezisinde yanında eşlik edenlerden biri Brett Ratner. En son Melania belgeselini yapmıştı. Me Too sonrasında yerle bir olan reputasyonunu toparlama çabaları Trump'ın da desteğiyle sürmekte.
1: Ya bir insanın Me Too ile reputasyonu yerle bir olduysa o reputasyonunu toparlamak için yanaşacağı insan Trump mı olmalı bilmiyorum. Bunu bir sorgulamaya açmak istiyorum açıkçası. Orada hesaplamasını yanlış yapmış olabilir. Ama kendince yeniden hani iş yap, çünkü artık resmen iş yapamaz hale gelmişti Hollywood'da ve ortaya çıkan bütün gerçekler sonrasında o kadar çok kadın çıkıp anlattı ki yaptıklarını, hatta ülkeden uzaklaştı yani bir süredir. İsrail'de yaşıyordu o da. Ne kadar çok sinemacı İsrail'e yerleşiyor bu aralar. O da bir ilginç. Evet. Ama şöyle Trump çok önemli meseleleri görüşmek üzere Çin'e doğru yola çıktı. Xi Jinping'le dünyanın geleceğini, devam eden savaşları konuşacaklarmış. Ama uçakta nedense kendisine eşlik eden de çok sayıda iş insanı var. Apple'dan Tim Cook, Tesla'dan Elon Musk, BlackRock'tan Larry Fink. Bunların hepsi Air Force One'da başkana eşlik ediyorlar. Onların yanında bir de Brett Ratner var. Çünkü yapmasını planladığı ve Trump'ın hararetle desteklediği, çünkü en sevdiği filmmiş, Rush Hour 4 için lokasyon bakmaya gidiyormuş. Hedefi filmin çoğunluğunu Çin'de çekmekmiş.
0: Çok mantıklı, uyar. Evet, yani Oscar adayı olmayacak tabii Rush Hour 4'ü çekerse. Ama Çin filmi olarak çıkarsa ve Cannes'da büyük ödül alırsa bundan sonra doğrudan Oscar adaylarına girebiliyor diyerek Oscar'ların geçtiğimiz hafta konuşma fırsatı bulamadığımız kural değişikliklerine bir gelelim. Geçen hafta evvelsi hafta hatta bayağı uzun bir değişiklik listesi yayınladı akademi. Farklı farklı kategorilerde işte bazıları hani çok detay sektörü ilgilendiren işte aday sayısının sinematografide ön adaylık sayısının değişmesi falan gibi şeyler. Ama iki şey özellikle ilgimizi çekti. Bir, yapay zeka kullanımı konusundaki yeni kurallar. İkincisi de yabancı film kategorisi tabii ki.
1: Evet, yani yabancı film kategorisinde bence güzel bir açılım oldu. Ama bakalım uygulaması nasıl olacak?
0: Evet, yani biraz yetersiz bulanlar var ki ben de buna katılıyorum. Şimdiye kadar hep ülkeler aday gösteriyordu. Böylelikle de daha otoriter rejimlerde hükümetle ters düşen filmler ne kadar başarılı olursa olsun aday gösterilmiyordu. Ya da işte geçen sene Panahi'nin filmi mesela Farsça ve İran'da geçiyor ve İranlılar yapmış vesaire olmasına rağmen Fransa aday gösterdi. Fransa ortak yapımı olduğu için ve İran'ın asla Panahi'yi o filmle aday göstermeyeceği için. Şimdi bir yandan o sistem devam ediyor ama buna ek olarak Berlin, Cannes, Busan, Venedik, Sundance ve Toronto'da büyük ödülü alan filmler. Bu Sundance'de bir sürü yarışma var. Orada dünya sineması büyük jüri ödülü, izleyici değil, jüri Amerika değil haliyle dünya. Toronto'da ise platform ödülü. Şimdi Toronto aslında ödülüyle bilinen bir festival
1: Festival
0: değil. O
1: değil.
0: yüzden Toronto değil de bu bir Locarno olsaydı. bir Rotterdam olsaydı,
1: Karlova Vari de olur.
0: Karlovy Vary olsaydı bunun aslında çok daha anlamlı olacağı söyleniyor. Ama yine de iyi bir ilk adım. Önümüzdeki senelerde onlar da belki eklenir. Hani önce bir değerlendirilsin. Bu festivallerin büyük ödülünü alan filmler otomatik olarak en iyi uluslararası film adayı oluyorlar. Bu da demek ki şu anda Sarı Zarflar en iyi aday adayı. Bu da demek ki Almanya aday göstermeyecek. Çünkü zaten yani
1: Aday.
0: o filmin ülkesi için bazen de iyi haber bu. Çünkü Almanya'nın şu anda bir film daha gönderme hakkı oluyor.
1: Türkiye'nin zaten aday göstermeyeceğini
0: Ya
1: biliyoruz.
0: Türkiye zaten aday göstermeyeceği için başka film gösteriyoruz.
1: O yüzden yani bir taraftan güzel bir haber. Bu filmlerin bu potaya kendiliklerinden artık girebiliyor olmaları. Ama Melis'in de dediği gibi bu potanın genişlemesini umut ediyoruz önümüzdeki yıllarda. Bu
0: Bir
1: arada
0: de
1: Oscar'ları bu sene yine yani önümüzdeki sene yine Conan O'Brien'in sunacağı da açıklandı.
0: evet, bir de bu arada uluslararası filmde ülke adı yazıyordu eskiden. Artık yönetmen aday oluyor ve yönetmenin adı yazıyor. Yani o da iyi bir değişiklik oldu. Şey konusunda da Conan O'Brien sen sevmiyorsun ama ben memnunum ondan. Yapay zeka konusunda da şey çok komik geldi bana. Oyunculukta adı işte jenerikte geçen ve görülebilir şekilde insan tarafından oynanmış ve kendi onaylarıyla oynanmış diye bir şey eklediler. Yani tabii ki yapay zeka için ama öbür türlü böyle kölelikle oyunculuk mu yaptırıyorlar gibi bir fikir de geliyor insana öyle bir onaylarıyla. Yani film yapmak böyle çıt diye olan bir şey değil ki. Bütün o sürece katıldıysa hani tabii burada kastedilen sonuçta kendi örneğinin üretilmemiş olması vesaire vesaire. Yine yapay zeka konusunda senaryo dalında bir kısıtlama geldi. Artı bir de hani biz emin olamazsak sizin nasıl yapay zeka kullandığınızdan sizden daha detaylı bilgi talep edebiliriz diye de bir madde eklemişler. O da tabii önemli konulardan biri bu senelerde.
1: Hatta edin demek istiyorum. Hani edebiliriz değil, edin. Belki film yaparken artık hani şey de yapmak gerekir. Hani prodüksiyonun bir parçası olarak bu filmin hangi aşamalarında, nerelerde yapay zeka nasıl kullanıldı diye bir raporlama yapılması lazım.
0: Muhtemelen o beklenecek. Bugünlerde dinlediğim podcastlerden bir tanesi başında hep insan garantili diye minik bir şey çıkarıyor. Guaranteed human diyorlar.
1: Evet, yani çünkü nereden nasıl çıkacağı bilinmez halde bu aralar yapay zekanın. Ama bir taraftan da çok ilginç veriler de geliyor. Hani onların sinema dünyası üzerindeki etkilerini biz zaten değerlendirmeye devam edeceğiz sinefil içerisinde. Oradan şeye geçelim. Cannes Film Festivali de başladı geçtiğimiz hafta içerisinde. İlk gün açılışta jüri bir basın toplantısı yapar. Çok önemlidir. Bu senenin jürisi adeta Berlin'e nazire edercesine lafını sakınmadan sözünü söylemiş, söylemek isteyenler onun da gönül rahatlığıyla festival başladı diyebiliriz. Oradaki jüri üyelerinden Demi Moore bahsetmiş yapay zeka ile ilgili kaygılarından toplantıda o konuyu açmış.
0: Evet yani yokmuş gibi davranamayız. Hani akıntıya kürek de çekemeyiz. Bunu bir şekilde daha hani kullanılabilir ve bize zarar vermeyen bir hale getirmeliyiz. Sanatın esas değeri ruhtan gelir. Onu işte yapay zeka yapamaz gibi. Evet, önümüzdeki 10 gün boyunca takip edeceğiz izlenen filmleri. Bu sene gidemiyoruz maalesef, uzaktan rapor edeceğiz ama takipteyiz. Bakalım bu sene ne gibi filmler çıkacak. Liste ikimizi de çok heyecanlandırmadı ama her zaman sürprizler olabilir.
1: Evet, sürprizleri severiz. Güzel sürprizler gelsin. Evet, böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Programımızın kalanında sizlere bu hafta yeniden vizyona giren Top Gun orijinal filmin müziklerinden çalmak istiyoruz. Herkese iyi seyirler.
0: İyi hafta sonları.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.
2: Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

Büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu. Trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider. Yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşanmıyor. 7 Ekim, Taşkent 1958.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta başladığımız bir sohbetin ikinci bölümüyle karşınızda olacağız bugün. Artık dünyada iktidarı dolaylı yoldan da olsa elinde tuttuğuna inandığımız teknoloji firmalarının, ki ben teknomuktedirler demeye başladım onlara, kamusal alanı işgal etme meraklarını masaya koymuştuk. Değerli dostumuz sosyolog Ferhat Kentel'le konuşmaya başladık. Öncelikle kamusal alanın insanlar için önemini ve ardından da burada teknoloji firmalarının da yardımıyla nasıl manipülasyonlar yapılabildiğini konuştuk. Ve değerli dostumuz Ferhat Kentel'le yaptığımız sohbetin ikinci bölümüyle karşınızdayız.
2: Açmışken yani bu da... İsmail, şu küçük ve biraz da derdimi daha belki iyi formüle edebilirim diye söyleyeceğim. Biraz bu reklamlar gibi düşünebiliriz. Yani ya da bir dine inanmak, inanç diye düşünün. İnanç, herhangi bir inanç, ulusal inanç, cumhuriyetçi inanç falan işte neyse, bilimsel inanç falan hepsi. Argüman, mantık mı kullanıyorum, bol keseden mi atıyorum, sahabeye mi inanıyorum, havarilere mi inanıyorum, işte dün akşam televizyonda gördüğüm haberlere mi inanıyorum veya sokakta gördüğüm billboardlardaki reklamlara mı inanıyorum. Bunlar ne kadar çok tekrar ediyorsa benim inancım öyle oluşuyor aslında. Yani benim inancımı oluşturan şeyler zaten sürekli olarak benim yüz yüze geldiğim mesajlar, diller, kelimeler işte ve tabii ki içinde bulunduğumuz şu zamanda dijital like etmek, işte tanınmak, selfie yapmak, kendini göstermek, silah kullanmak, erkeklik yapmak, televizyon dizilere bakın. Bütün bunlar hepsi reklamlar aslında. Yani reklamlarla ben bir şey tüketmeye alışıyorum. Reklamlarla bir dine inanıyorum. Reklamlarla bir cumhuriyet ideolojisine inanıyorum. Ve reklamlarla şimdiki zamanın o şiddet, middet, neyse palantirvari bir takım ideolojilerine ya da söylemlerine inanıyorum. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani evet. Bu işaretler konuyor ve işaretlerle ben inanıyorum. Tekrar ediyorum. Hatta ritüellerle yapıyorum bunu. Seremoniyel bir şey yapıyorum. İnancın kendisi böyle oluşuyor diye düşünüyorum. Bir evet. Küçük bir not daha düşeyim mi? Yani bu şöyle biz mesela şey güzergahı izleyin. Tabii ki Habermas onlardan da bahsediyor. Nasıl o kamusal alan oluştu? İşte burjuvazinin şey bilgiye ihtiyacı vardı. Londra'da hava durumu nasıl? Patates fiyatları nerede çıkmış falan işte. Ya da bireysellik hangi kafelerde tartışılıyor işte. Dolayısıyla gazeteler, broşürler, dergiler, matbuat vesaire falan derken işte radyolar, televizyonlar zaman içinde daha bu işte elektronik olan, daha elektronik, dijital olanlar, e-mailler, WhatsApp'lar, Instagram'lar, TikTok'lar vesaire giden bir çizgi. Aslında teknoloji sadece çok gelişiyor, çok hızlanıyor. Bunun sürati çok önemli. Bizim inanma ritüellerimizin de farklılaşması belki ama öz itibariyle şeyden çıkmadık hala. Yani öyle bir şey yok. Güç savaşları, iktidar ilişkileri içinde bir yerdeyiz. Yani bu halkla ilişkiler yapılıyordu, şimdi de yapılıyor. Kim o meşhur işte Bernays'ın yaptığı işte kadınlara sigara içmenin havalı bir şey olduğunu, güçlü olmak diye bir şey yapıyorsunuz. İnsanları savaşa da ikna ediyorsunuz. İşte Amerika'da Japonların ne kadar kahrolasıca yaratıklar olduğuna da inandırıyorsunuz. Komünizmi, şunu bunu falan bütün bunlar hepsi halkla ilişkiler. Nerede yapıyorsunuz? Gazete, televizyon gibi yapıyorsunuz. Gazete, televizyon gibi takım araçlarla yapıyorsunuz. İnandırıyorsunuz. Şimdi de gene bütün bu araçlar farklılaştı ama mantıkta galiba ikna etmek, inandırmak dediğimiz şeylerde bunlar hala aynı kavramlar olarak sanki devam ediyor.
3: Ben de bir buradan hareketle bir şey söyleyebilirim belki. Senin bahsettiğin bu kimlikler yani aslında kapsayıcı ve kendi benlikleriyle özgürce ifade edilebiliyor olsalardı ve bunların da mekanizmalarını yaratabiliyor olsaydık o zaman bir kamusal alandan bahsedebilirdik. Ama şimdi biraz senin de az önce bahsettiğin gibi bir iman seviyesinde ortaya çıktığı için bir kimlik seçiyoruz. Ve o kimliğin bize vaaz edilen normlarıyla hareket ettiğimiz için bir tür avatarlar halinde var oluyoruz. Yani bu gerçek anlamda bir kamusal alan olmaktan çıkıyor tabii o zaman. Çünkü onu manipüle etmek, yönlendirmek de o ölçüde kolay oluyor. Herhalde
2: evet, evet.
3: Polarizasyon da buna zaten büyük ölçüde imkan tanıyor gibi geliyor.
2: Evet, evet. Yani o kutuplaşmadaki üstlendiğimiz roller gerçekten çok önemli. Yani neyle neyi, kimle kim kutuplaşıyor mesela? Yani ben laik ile o Müslüman ya da tersi ben Türk ile Kürt ile bilmem kimle işte birileri birileriyle kutuplaşıyor diyoruz değil mi? Ortalama mesela Türkiye'den baktığında kabaca işte AKP ve dışarısı CHP falan aralarda daha ülkücü milliyetçi bir şeyler var ya da sosyalistler var bir parça. Ama bütün bunların çok ben sadece o değilim ki yani ben AKP oyu vermişim ben AKP'li değilim ya da ben CHP oy verdim sadece CHP'li değilim ki. Ben niye bu kutuplaşmanın bu kadar net ifade etmedi? Bu da şeyin parçası. Kamusalın yaptırım gücü. Kamusalın bana kabaca o hakim diller arasında bana bir şey olmaya yönlendiriyor. Halbuki ben çok daha kesişim halindeyim. Çok daha iç içe geçmiş bir takım şeyler olmama rağmen kendi parçalarımı, kendi o tekilliğimin, çoğulluğumun içinde çoğunluk olan ben halimi görünmez kılıyorum. Onun için sadece bir tane unsuru ötekisine karşı çıkarıyorum. Ve bu da tam da işte o kamusal alanın galiba yarattığı hikayelerden biri. Ben oradan çünkü iman düzeyinden belki işte senin dediğinle bağdaştırmak için kendimi sunabileceğim masken mi, avatar mı işte ya da Erwin Goffman'ın işte farklı alanlarda ortaya çıkardığı farklı kimlik fasatlar mı önemli değil ama işte bir tanesi kabaca kamusal alanda olmak istiyorsanız böyle olacaksınız diyen bir şey oluyor. Onunla kavga ediyorum. Halbuki ben çok daha karmaşık bir şey olmama rağmen.
1: Evet, sadece şey belirlemiyor bu durumda. Hani kamusal alanı belirlediğin zaman düşünce, sohbet, iletişim ortamın değil ya da nasıl söyleyeyim kimliğini belirlemek değil de olmayan bir şeyi de yaratmak. Demin söyledin ya, bir partiye oy veriyorsun ama sen aynı zamanda başka özellikler de taşıyan bir insansın. Fakat ya onu ya bunu seçeceksin haline getiren de bir dile de sahip olabiliyor. Dijital ortamda yerleştiği zaman kamusal alan artık İşte sohbetin başına şey söylemiştim. Üst katta çaya giden ev hanımları tırnak içinde ya da namazdan sonra cami önünde konuşan mütedeyyenler kendi yarattıkları bu kamusal alanlarda bir iletişim kurup ve burada bir takım fikirler geliştirebilirken şimdi artık tamamen dijital alana çekilip burada aslında çok fazla yönlendirmeye açık bir şekilde de var olabiliyorlar. Teknomuktedirler lafını kullanmaya başladım. Yeni mi bilmiyorum. Niye buraya çok fazla meraklılar? Çünkü burada belirleyici olabileceklerini düşünüyorlar. Buradan yola çıkarak da o zaman kendi çıkarları için bunu organize ediyorlar demek. Her neyse o çıkar. Buraya oturuyor.
2: Tabii yani kamuoyunu yapmak, kamuoyu yapmak, opinyon yapmak yani onu yerleştirmek, kurmak ve bunun meşru bir şey olduğunu söylemek, bunun propagandasını yapmak. Ya budur, ya olması gereken budur diyor. Böyle kıyafet diyor. Bak bu ya modalar falan da böyle değil mi zaten? Dijital kullanımda da böyle, işte ne bileyim bilimsellikte de böyle. Bir sürü dünya kadar ne kadar kıymetli kimdir teori var sağda solda, kenarda köşede kalmış. Ulaşamıyoruz bile onlara. Yani aralardan bir yerden sızanlarla vesaire oluyoruz bir yerde. Bazıları çok daha güçlü oluyor. Adamın çünkü o propagandayı yapma, o gücü yayma imkanı çok daha fazla. Dolayısıyla ama işte burada hep şu şöyle bir şey var. Ben tabii biraz gündelik hayat sosyolojisi, duygu sosyolojisi falan gibi alanlardan geldiğim şey ya da oralarda daha çok böyle eşelenmeyi sevdiğim için ya orasının inanılmaz bir şeyi var, potansiyeli var bütün bunların. Yani duygusal sermayem, duygusal hafızam, işte duygusal ittifaklarım, duygusal enerjim, gündelik hayattaki bütün o pratikler, o pratiklerin, taktiklerin her şeyi alt üst edebilme kapasitesi benim üzerime hücum ediyor bütün o kabaca işte büyük söylemler, büyük diller vesaire. Ama ben buna rağmen altta yer altında köstebekler gibi uyuyorum ve yıkılıyor bir şeyler de sürmüyor. Yani bu dijital olan da işte belki biraz hem oraları geçişte müsaade edersen isterseniz küçük bir adım atayım oraya.
1: Lütfen lütfen devam et.
2: Yani mesela ne bileyim bu TikTok işte Instagram vesaire biraz böyle biz eski kuşakların aman canım bu gençler de böyle ne büyük abuk sabuk şeyler yapıyorlar dediğimiz şeyler. Belki de çok küçük taktikler belki. Selfie yapmak kendi ben önemliyim demek aslında mesela anlatabiliyor muyum? Selfie yapmak çekmek sadece birilerine adapte olmak. Herkes bunu yapıyor ben de yapayım değil. Ya ben varım kardeşim diyor. Tamam yani like istiyorum diyor. Like alıyoruz sevdiğimiz insanları. O like etmek bize iyi geliyor. Çünkü bizi örümcek, böcek vesaire gibi gören bir şeye karşı, yapıya karşı, beni manipüle ettiğini düşünen bir şeye karşı ben tam da o iktidar dillerinin, iktidar teknolojilerinin içinde kendi dilimi, kendi benliğimi vesaire bir şey kurmaya çalışıyorum. Bu tabii hiçbir zaman mutlak bir özgürlük, mutlak bir direniş anlamına gelmiyor. Ama bu tam da benim fethedilemeyen bir tarafım var demektir. Gündelik hayatın potansiyeli tam da buralardadır gibi bir şey demek lazım. O yüzden işte neyse yani çok daha büyük savaş işte silah falan gibi bir şeyler kullanan bir dil habire bir yerlere dayanmaya çalışıyor. Ben de bir yandan başka bir şey, mütevazi, kendi çapımda bir takım alternatif diller üretiyorum. Ya da var olan dilin içinde başka bir takım anlamlar üretiyorum. Kamusal alanın belki en önemli özelliği de bu zaten.
3: Şimdi ben bu dijital meseleye geçmişken şöyle bir şeyin de altı yani şöyle düşündüm. Aslında bu performans meselesi de çok öne çıkmaya başladı. Tabii ben performansı ayrı bir yere oturtuyorum ama oraya girmeyeceğim şimdi sınırları aşacağı için. Şimdi ben bu dijital meseleye geçmişken şöyle bir şeyin de altı yani şöyle düşündüm. Aslında bu performans meselesi de çok öne çıkmaya başladı. Tabii ben performansı ayrı bir yere oturtuyorum ama oraya girmeyeceğim şimdi sınırları aşacağı için bu

0: aletler yine işte işlemcinin hızı şusu busu bilmem ne falan. İkincisi toplumsal gelişme hızı, yani bireylerin bu teknolojik hız başta olmak üzere etrafındaki hızlara adapte olabilme gücü ya da yeteneği diyelim. Üçüncüsü ise kurumsal hız. En düşük olan bu. Yani kurumlar bu yeni şeylere, gelişmelere adapte olmakta çok zorlanıyorlar. Şimdi bu hızlar arasındaki farklılık açılmaya başladığında şöyle problemler de ortaya çıkabiliyor. Bu teknolojiyi elinde tutan yeni iktidar odağı, tırnak içinde söylüyorum yani çok iddialı bir laf olmasın diye, teknomiktedir diyor işte İsmail. Neyse, o iktidarı oluşturan güçler diyelim, bu teknoloji sahipliğiyle büyük bir avantaj elde ediyorlar çünkü. Bir yandan bizim sanki bir seçenekmiş gibi gördüğümüz kamusal karar sürecindeki etkin figürleri oluşturuyorlar. Onların şeylerini belirliyorlar. Davranış biçimlerini diyelim. Karar sürecine dolayısıyla müdahil olabilecek davranış biçimlerini belirliyorlar. Politikacıların, işte lobiciler tarafından, siyasi danışmanlar tarafından şekillendirilmesi gibi. Artık bu da bir dijital olarak yapıldığı için çok çok hızlı tüketilen ve hızlı yaratılan ve hızlı tüketilen bir hale dönüşüyor. İkinci olarak da bu toplumda senin az önce bahsettiğin insanların kendilerini önemli görmelerini sağlayabilecek bir takım performans kriterlerini de farkında olmadan ortaya koymuş oluyor. İşte like almak mesela. Dolayısıyla bu performansı ne kadar bizim kendi alanımızdan bahsedecek olursak, değil mi? Biz ontolojik olarak kamusal bir alan bilim. Çünkü paylaşmaya dayalı. Bunun bir piyasalaştırılması diye bir şey söz konusu olamaz. Ama neoliberal üniversitelerle birlikte ne oldu? İşte ne idüğü belirsiz bir takım indeksler çıktı. Bu indekslere göre şey yapmak, yani audience'ı seçmek, bunu en iyi, bu görüşlerin nerede tartışırımı peşinde koşmak yerine en çok puanı nereden alırım,
1: Kaç
0: en
1: atıf?
0: iyi performansı nerede yapabilirim diye bakmaya başladık. Aslında o TikTok'taki gençlerle bilim insanları arasında bir fark yok. Aynı şeyle bakıyorlar çünkü
1: Kesinlikle,
0: mesele.
1: evet.
0: Dolayısıyla bu aslında işte yeni bir iktidarın oluşmaya başladığını ve bence yeni bir rant temelli toplum düzeninin oluşmaya başladığını gösteren bir faktör. Şimdi bu açıdan da baktığımızda aslında tabii hem bir yandan toplumsal manipülasyonların son derece kolay hale gelebildiği, çünkü artık kamusal alanın asıl amacı olan kamusal karar sürecinde şeffaflık ve katılımın tümüyle silindiği, ortadan kaldırıldığı bir tür oyuna dönüşmüş oluyor bu toplumsal faaliyetler gibi geliyor bana.
1: Evet ya burada galiba o sihirli kelime mi diyeyim yani en anahtar kelime tanınmak aslında yani tanınma isteği ya kabul
0: Meşruiyet
1: edilmek
0: çağı diyebiliriz.
1: meşruiyet kabul edilmek gibi bir şey
0: Evet.
1: yani bu hep bütün sınıf savaşları falan hep böyle değil mi ya beni adam yerine koy diyor benim insanım ben beni kabul et diyor köleler de bunu diyordu yani işsiz sınıfı da böyle diyor Kürtler de Müslümanlar hepsi Bretonlar da bunu yaptılar Protestanlar da bunu yaptılar kabaca yani Baraj'taki çocuk da belki yani bütün herkesin böyle bir derdi var. Kabul edilmek, öğretmen tarafından sevilmek, not alırken sevilmek. Bütün bunlar işte kabul edilmek anne baba vesaire falan tarafından. Ve burada işte şöyle bir galiba çok kriz ya da bir sorun çıkıyor. Sorun da şu. Kabaca çoğunluğu, büyük çoğunluğu travmatize olmuş. Büyük çoğunluğu duygusal olarak yıpranmış dünya kadar sosyal, kültürel aktör. Tam da bu ulus devletin kabaca işte marangoz, torna mantığıyla düzleştirilmeye çalışmış insanların hepsinin tarihinde, benliğinde, kimliğinde, hafızasında, geçmişte bir tür travmatik bir şeyler var. Az veya çok çünkü hep düzleştirilmek istenmişiz. Medeni ol, ulus ol, şu ol, bu ol derken habire beni bir yere çekmeye çalışmış. Tırnaklarıma vurmuş öğretmen. İşte bilmem marş söylenirken hizada durmam istenmiş. Onu güldüğüm zaman dayak yemişim falan işte hep böyle olmak yapılmak istenmişim. Dolayısıyla böyle bir durumda tam da bu kadar yıpranmış bir takım, örselenmiş bir takım insanlar için tam da işte paradoks burada popülizm imdadına yetişti aslında. Dolayısıyla birisi benim sırtımdan sıvazladı da aslansın kaplansın sen zaten en muhteşemsin dediği zaman. Üstelik bunu gayet oynak bir şekilde. Bazen öyle bazen böyle. Hele Trump bunun en mükemmel örneği. Her şeyi söylüyor adam her şeyi. Asla tutarlılık falan diye bir şey aramıyor. Ama tam da zaten benim gibi bütün modern, seküler modern veya işte ne dersen deyin, bütün bu kapitalist yapılarda yıpranmış olan insanların önünde duran şöyle bir şey var. Ya o tekno muktedirler gibi İsmail Bey'le güçlü olmanın yolunu bulmak, o da nasıl olacak? Öyle 1000 kişide 0,0,1 kişi.

0: ancak başarabiliyor belki onu. İşte ya benim sırtımı okşayan adamla ben de onun kuytusuna gireceğim, koyunun altına gireceğim. Onunla beraber sanki güçlüymüşüm gibi seçeceğim ya da dışarı çıkacağım. Dışarı çıktığım zaman da ben ele geçirilmeye çalışıyorum ama sanki böyle bir şey var. Popülizm en ortalama işte hareket halinde kaygan, akışkan bir dil olarak seni veya beni ya da başkasını her an toparlayabilecek, içine çekebilecek ve güç diline doğru çekebilecek bir potansiyeli var. Yani bu tanınma arzumuzun, gerçek bir arzunun bugünkü zamanlarda belki en çok çarpıldığı yerde tam da neoliberal, işte teknofaşist, tekno bir şeyler, feodal falan dediğiniz işte bütün o yapıların en başarıyla kullandığı bir şey galiba. O kadar kopuk ki hani şey ya işte popülizm çok halkçı ya, seçkin değil ya hani. Tam tersine bu seçkin üst muktedirlerin dili, iktidar ideolojisi kendisini gerçekleştirmek için alabildiğine bir halkçı tırnak için halk gibi, halkı seven gibi bir dili kamusal alanda bir yeni inanılacak bir din gibi çok başarıyla satıyor tabii. Ama çok şükür ki bir yere kadar bunu yapabiliyor. Çünkü mutlak bir yeni gerçekliği tam olarak inşa ettiği söylenemez bunun.
1: Yani iktidar artık o beğenilme arzusunun bir nasıl söyleyeyim türevi haline dönüşmş durumda. Çünkü normu koyanların peşine gönüllü olarak herkes tıpkı o feodalizmde serfte de bir gönüllülük vardır ya büyük tehditlere karşı kendini güvence altına almak için bir işte korunaklı yere lordun kalesine sığınmak gibi falan. Tıpkı öyle yani insanlar bu beğenilme arzusunu içselleştirdikçe aslında o iktidarın bir yeniden üreten bir alanda onun bir parçası haline geçiyor.
0: Bu hemen şimdi o beğenmek, beğenilmek, kabul edilmek meselesi eskiden şimdi yeni olan nedir gibi panoptikon, Michel Foucault'un panoptikon kavramını sinoptikon diye yanlış hatırlamıyorsam Zygmunt Bauman'da galiba oradan bir yerden devam etmişti. Unuttum şimdi çok eskiden okudum mahalle. O makaleydi. Sinoptikon şey biraz işte. Eskiden tepeden birileri bizi gözetlerdi. Biz de o tanrı gibi modern iktidar her yerde ona göre davranırdık. Allah'tan korkar gibi modern medeniyetten korkardı. Bu iyi bir şeydi, değil mi? Şey yapıyor, modern vatandaş yetiştiriyor çünkü. Sinoptikonla biz kendimiz aslında biraz teslim olduk aslında. Ve kendimizi göstererek zaten başka tepeden bizim bakmasına ihtiyaç. Biz zaten birbirimize bakarak yönlendirebiliyoruz. Ne oluyor, ne gerekiyorsa. Tabii ki oraya küçük rötuşlarla, küçük işte düzeltmeleri yaparak birbirimizi gözetlememizi sağlayan teknolojilerle bu çok daha kolay sağlanıyor. Çok daha network halinde oluşmuş bir takım iktidar ağları oluşuyor da denebilir.
1: Büyücühan böyle bu tanımı yapmıştı. Panoptikon'da izleyici vardı bir tane o görüyordu. Şimdi biz birbirimizin fotoğrafını çekip gönderiyoruz. İzleyici falan bırakmadık. Biz birbirimizin fotoğrafını, sözlerini çekip veri evi oluşturuyoruz. Kendi kendimize bunu yapıyoruz gibi. Dijital panoptikon diye de Büyücühan söylüyor.
0: Evet, doğru Çulhan da
1: İnternette.
0: söyledi. Ama işte sonuçta ortaya çıkan manzara da şöyle bir şey de var. Bu ortaya işte algoritmanın içine dökülen malzemeler çok daha çeşitlenmiş durumda. Her ne kadar bir yandan kontrol edenler de işte güçlü teknolojilerle bunu yapıyorlarsa da herkesin piyasaya attığı şey abuk subuk, dünyanın en berbat, işte en çirkin, en kötü vesaire ama bir yandan iki uçlu bir şey bu aslında. Bir tanesi artık normatif bir şey koymak çok daha zor. Yani dijitalin tabii ki bir takım işte yeni zamanların hakim olan kamusalların özelliği de o değil mi zaten? Güç ilişkisi içinde bir tane birilerinin değerleri çok daha fazla hakim oluyor ama tam da bu ben de varım, ben de kendimi göstermek istiyorum diyen bir takım insanların onların çektiği videolar, Andy Warhol'un herkes bir gün meşhur olacak 15 dakikalığına falan dediği laftaki gibi herkes o kadar çok malzeme dolduruyor ki orayı. Tabii ki bunların bir algoritmik bir ağırlık merkezleri falan bir şeyler var ama bir yandan hayal edemeyeceğimiz kadar da sanki alternatif çeşitlilik vesaire bir şeyler var. O yüzden tabii ki ben de kötümserim bir sürü şey açısından ama bir yandan bu kötümserliği dengeleyecek bir takım iyimser olmamızı sağlayacak her halükarda alternatifler üretebilecek bir kamusal alan, kamusal alanlar, parçalı, kenarda köşede kendini koruyan bir takım koruyan ve alternatif üreten bir takım insanlık halleri, gündelik hayat halleri, duygusal haller vesaire falan gibi bir şeylerden bahsedebiliriz.
1: Bu senin az önce bahsettiğin mesele bir dezavantaj da oluşturabilir gibi geliyor bana. Şimdi şuradan yola çıkıyorum. Bu Trump'ın bir öyle bir böyle işte yarım saat içerisinde bir önce söylediğinin tam tersini söyleme hikayesi aslında bilinçli bir politika gibi gözüküyor. Kendileri buna şey diyorlar, kuantum dış politika falan diyorlar işte hani. Yani
0: Güzel.
1: şeyden yola çıkarak belirsizlik esastır. Yani ama bu aynı zamanda gerçekliği yırtan bir şey. Yani gerçeklik algısını tamamen ortadan kaldıran bir şey. Çünkü norm yok. Ve bizim o normun olmadığı yerde bir öyle bir böyle deyince hani o kuantum belirsizlik hani meşhur Schrödinger'in kedisi de vardır ya, yanlış anlaşılan bir şey aslında o. Yani Schrödinger'in kedisi hem ölü hem canlı değil. Gözlemci onun ya ölü ya canlı olabilir ama gözlemci bunun ayırdına varamadığı için ikisini bir arada görüyor. Bir
0: Düşünmek zorunda.
1: probabilistik süreç olarak, stokastik bir süreç olarak gördüğü için bunu yapıyor. Fakat bunu tabii popülerleşmiş hali son derece yanıltıcı ve onun üzerinden çıkarak tamamen yalandan hareketle bir yalan teori oluşturarak bu durumu şey yapmıyor. Fakat burada şimdi herkesin böyle mikro bir kamusal alan içerisinde hareket ettiğini düşünecek olursak herkes kendisini kamusal alanda özgür hissediyor aslında. Fakat eninde sonunda bu dar alanlar birbirlerinden kopuk, yine burada ana akım fiziğin saplandığı, bence bir fizikçi olmadığım için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Anlamsız bir teori olan paralel evrenler var ya, işte herkesin kendi evreni var. Bunlar birbirleriyle geçişlilik yok ama. Çünkü o iki evren çakıştığı zaman Fringe dizisinde gördük bunu. İkisi birden çöküyor, tamam mı? Dolayısıyla herkes kendi evreninde izole bir durumda aslında. Küçük gruplar halinde bahsedecek olursak. Şimdi böyle küçük gruplar alındığı zaman işte o Cambridge Analytica'daki metodun büyük bir verimlilikle çalışabileceği bir alana şey yapıyorsunuz. Yani kamusal iradenin tamamen sakatlandığı, seçimlerin kamuoyu yoklamalarının manipüle edilebildiği bir alana giriyoruz. Çünkü o küçük birbiriyle konuşmayan alanlar, işte buna Bekir Ardır yankı odası diyor. Onlar içerisinde kaldığınızda ötekileştirmek çok kolay oluyor. Ve bu kişiye özel reklamlarla, işte kişiye özel propagandalarla bunların iradesini sakatlamak son derece kolay oluyor. O yüzden bu böyle gerçek anlamda bizim hayal, tahayyül ettiğimiz kamusal alan değil bence.
0: Evet, değil tabii. Evet. Ya bir de belki burada şunu da söyleyelim o zaman. İşte hani anomi, normsuzluk, işte
1: Tamam.
0: Durkheim'dan gelen kavram. Kabaca klasik, işte özellikle aslında klasik demin sen söyledin, aslında onu bir de altını çizdim. Özellikle 1950'lerle işte böyle daha sosyal refah devletiyle kafamızda bir dönem yaşanmış bir ortalama kamusal alan var. O da bitti zaten, artık yok. Ama kabaca işte Durkheim'in ta o zamandan beri en çok korktuğu şey, İşte ortalama bir normatif bir düzenin olmaması, entegrasyon çok önemliydi vesaire. İşte bugün dolayısıyla kolay kolay entegre olamıyoruz diyebiliyoruz ya. Ama bu şunu gösteriyor, şunu söylüyor. O norm dediğimiz şey, ortalama kamusal alanla birlikte oluşmuş norm diye kabul ettiğimiz şeyler zaten de tamamen bir savaş sonucu sonuç olarak, yani birisinin daha o ortalama mücadele içinde ortaya çıkmış olan bir takım normlar. Tabii dünyanın tüm felsefi akımları, pratikler, sınıf hareketleri, sosyal hareketlerle insan hakları diye bir norm koyuyoruz örneğin. Ama hikaye devam ediyor. Tabii ki bazıları bu yok, başkasının insan hakkı mı olurmuş diyor. Mültecilerin, şunların, bunların, LGBT'lerin falan, onlar atılsın, bunlar çöpe falan diyor. Ama bir yandan, bir taraftan da inanılmaz bir mücadele var. Normal olan budur. Benim de dahil olmamdır. Mesela doğanın, tabiatın söylemimiz içine girmesi o kadar yeni bir norm ki. Ya ben doğayı tepe tepe kullanamam. Yok kardeşim, öyle dini kitaplar demiş olabilirler. Tepe tepe kullan demiş. İncil'de, Kur'an'da falan böyle bir takım yorumlar yapılıyor. Kabaca vallahi onu başka bir şey demiştir diyerek ben onu düzeltebilirim. Doğayla ben eşit düzeydeyim. Ben onun parçasıyım, o da benim parçam, iç içeyiz diyerek başka bir normallik laflarını, bu mesela bunlar son zamanların lafları işte, yani ya da işte 70'ler 80'lerle öyle bir yere geldik ki baya baya ciddi bir doğayı da içeri alan yeni bir takım normallikler inşa ediyoruz. Bunların da işin bu şimdiki zamanda ortaya çıkan yenilikler, o kamusal alan içinde yeni diller, yeni sözler, o bir tür sözü ele geçirme kavgası aslında galiba diye de özetlenebilir bu yeni halleri
1: Evet,
0: diye
1: yani
0: düşünüyorum.
1: çünkü normu tartışabileceğimiz bir alan, kamusal alan.
0: Tabii, kesinlikle, aynen,
1: Ama
0: tabii.
1: işte şimdi ondan yoksun kalıyoruz çünkü herkesin normu kendine durumu
0: Evet.
1: var.
0: Evet. Ama
1: Yani
0: yani o kadar da birbirine tabii
1: tartışmalar.
0: değmiyor. Kutuplaşma falan, işte kendi iş yankı odaları falan, işte küçük cemaatler, küçük parçalanmış kamusal alanlar, ama o kadar da birbirinden çok çok mutlak bir keskin kopuş halinde olduğunu düşünmüyorum. Yani her erkek geçiyor önümüzden bir şeyler ve tabii etkilenmemek için ben kendi cemaatimin duvarlarını kullanıyorum. Kendi şirketimin, kendi derneğimin, kendi bilmem neyim, yaşam tarzımın, ama buna rağmen o titreşim, rezonans, yankılanma falan gibi takım şeyler gene de bir şeyler kuruyor diye düşünüyorum.
1: Bak ben mesela çok iyi vibe aldım şimdi ortamda.
0: Çok iyi.
1: Peki.
0: Evet.
1: Ferhat, çok teşekkür ediyoruz. Bizimle beraber oldun. Çok sağ ol.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi sizinle muhabbet etmek.
1: Eyvallah abi. Evet. Kamusal alanı ve tekno muktedirlerin kamusal alana tırnak içindeki ilgisini bence işgal etme meraklarını konuştuk. Değerli konuğumuz Ferhat Kentel'le beraberdik. Haluk ve ben İsmail kayıttaydık. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışanı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Selen'e teşekkür ederiz.
2: Yok oluş isyancılarından 20 yaşındaki Lizzie Wolfe'un Londra'da basın toplantısında gazetecilerin "Hedefleriniz gerçekçi mi?" sorusuna verdiği cevap.
3: What is it that you are asking me as a 20-year-old to face and to accept about my future and about my life? And actually, you know what? This is an emergency. We are facing extinction.
2: "20 yaşında biri olarak benden neyle yüzleşmemi, geleceğim ve hayatımla ilgili olarak neyi kabullenmemi istiyorsunuz? Bu bir olağanüstü hal. Yok oluşla karşı karşıyayız. Böyle sorular sormakla kendimi nasıl hissetmemi bekliyorsunuz?"
4: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
5: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
6: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Salih Ali Durul'a teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı.
5: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

0: Oh yeah.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Sun Song isimli kayıtla başladık. Detroit doğumlu saksafoncu Wendell Harrison'ın yeni yayınlanan albümündeki kayıtlardan biriydi. Bu albüm sınırlı sayıda ve sadece plak formatında yayınlandı ama elbette dijital platformlarda da bulunabiliyor. Bir tribüt albümü, ismini söyleyince zaten her şey meydana çıkacak. Wendell Harrison'ın bu taze albümü A Tribute to Pharoah Sanders ismini taşıyor. Yani spiritüel cazın efsanevi isimlerinden Pharoah Sanders'a adanmış bir albüm. Daha doğrusu bir konser albümü 20 Temmuz 2025'te Detroit'te düzenlenen Concert of Colors festivali kapsamında verilen konserin canlı kayıtlarını dinliyoruz bu albümde. En önemli özelliği ise şu, baştan söyleyelim. Burada Wendell Harrison Pharoah Sanders gibi çalmaya çalışmamış. Yani bir anlamda onu taklit etmeye çalışmamış. Daha çok spiritüel caza uygun olarak ifade edecek olursak Pharoah Sanders'ın ruhunu arıyor, onu yansıtmaya çalışıyor diyebiliriz. İşte buna bir örnek kayıt daha, Love is Everywhere.

Bugün için elimizde çok yakın bir zaman önce sınırlı sayıda ve sadece plak formatında yayınlanan A Tribute to Pharoah Sanders albümü var. Detroit doğumlu saksafoncu Wendell Harrison'ın albümü dedik ama bir ekleme de yapalım. Wendell Harrison ve Tribe grubunun kolektif albümü bu. Tribe 1970'lerde yine Detroit'te kurulmuş bir hareket. Yalnızca bir müzisyen kolektifi değil, basılı dergi gibi, prodüksiyon şirketi gibi sanatın diğer alanlarında da görünür olan bir hareket. Evet, Wendell Harrison'ın kurucularından olduğu ama yalnızca onunla birlikte anamayacağımız bir etkisi var. Şimdi bu albümde de yalnızca Wendell Harrison'ı duymuyoruz zaten. Elbette katkıda bulunan diğer isimler de var. Şimdi onları da sayalım. Bu şimdiye kadar dinlediğimiz iki kayıtta vokalde Sky Covington'ın sesini duyduk örneğin. O da yine Detroitli bir caz vokalisti, özellikle işte Billie Holiday tarzı yorumlarıyla tanınıyor ve Detroit caz blues sahnesindeki çalışmalarıyla tanınıyor. Bu albümdeki rolü de böyle yalnızca bir işte tırnak içerisinde söylüyorum şarkı söylemek değil, Pharoah Sanders çizgisindeki o spiritüel atmosferi güçlendiren bir adeta bir vokal katmanı yaratıyor. Diğer isimlerde şöyle Wendell Harrison'ın tenor saksafonuna, piyanoda Pamela Weiss, basta Michael Abbo, yine saksafonda Sam Malconian, trompette Alan Dennard, davulda Edward Gouche ve vurmalılarda da Kevin Dalton Jones eşlik ediyor. Şimdi bu isimlerden diyelim, baştan beri bahsettiğimiz atmosferi de yansıtacak iki kayıt dinleyeceğiz arda arda. Zaten birbirleriyle de bağlantılı iki kayıt. Öncelikle bir solo gelecek, Stardust, ve hemen ardından da The Creator Has a Master Plan kaydını dinleyeceğiz.

0: Wendell Harrison ve Tribe'ın A Tribute to Pharoah Sanders albümü yalnızca bir anma albümü değil. Detroit'in spiritüel caz geleneğini bugün hala canlı tutan müzisyenlerinin kolektif bir hafıza çalışması olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü Wendell Harrison ve Tribe burada Pharoah Sanders'ın müziğini yeniden üretmek gibi bir iş yapmıyor. Başta da söyledik. Daha çok onun spiritüel yaklaşımını bugünün sahnesine taşıyorlar. İşte hipnoz etkisi yaratabilecek ritimlerle, tenor saksafonun o derinlikli sesiyle ve afro-spiritüel doğaçlamalarla diyelim. Detroit caz geleneğinin hala ne kadar güçlü bir damar taşıdığını gösteriyor. Şimdi bu albümden son bir örnek daha dinleyeceğiz. Son bir örnek kayıt daha dinleyeceğiz. Song for My Father kaydını ve sonrasında hemen ardından İşte baştan beri adını andığımız Pharoah Sanders'ın bir kaydını da çalacağız. 1996 tarihli Message From Home albümünden Our Roots kaydını ve iki kayıt arasındaki yumuşak geçiş de işte o ortak paydadaki ruhun ispatı olarak nitelendirilebilir. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.
1: Like to introduce to you guys. A spirit with the impression of he calls himself the man. And he's gonna bring his interpretation of a song for my father.

yerler.

Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Apaçık Radyo. Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
9: ...2050 yılında 200 milyonu aşan sayıda iklim mültecisi ortaya çıkabilir.
10: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.
11: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Banu Uğural'a teşekkür ederiz.
12: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
13: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Şu anda 18 yaşındayım. Son 6 senedir burada sizinle iklim krizini konuşuyoruz. İklim krizini konuşurken genellikle aklımıza ilk olarak fosil yakıtlar, fabrikalar, otomobiller ya da eriyen buzullar geliyor. Ancak gezegenin iklim dengesi yalnızca insanlar ve teknolojiler tarafından şekillendirilmiyor. Okyanusların derinliklerinden çöllerin altına, nehir yataklarından deniz şehirlerine kadar sayısız canlı türü de dünyanın karbon döngüsünde önemli bir rol oynuyor. Bilim insanları artık bazı hayvanların yalnızca ekosistemlerin bir parçası olmadığını, aynı zamanda iklim sisteminin de aktif aktörleri olduğunu söylüyor. Balinalar okyanusların karbon tutma kapasitesini destekliyor. Kunduzlar sulak alanlar oluşturarak karbon depolanmasına yardımcı oluyor. Köpek balıkları deniz ekosistemlerinin dengesini koruyor. Karıncalar ise toprağın altındaki karbon hareketini değiştiriyor. Yani bazen bir balinanın okyanustaki hareketi bir kunduzun kurduğu baraj ya da toprağın altındaki küçük bir karınca kolonisi. Atmosferin karbon miktarını ve dolayısıyla iklim krizinin seyrini etkileyebiliyor. Bugün programımızda çoğu zaman yalnızca doğanın sıradan parçaları gibi görülen hayvanların aslında gezegenin iklim dengesi üzerindeki şaşırtıcı etkilerine yakından bakacağız. Üstelik bu etki yalnızca büyük canlılarla sınırlı değil, bazen toprağın birkaç santimetre altında yaşayan milyonlarca küçük canlı da gezegenin karbon dengesini değiştirebiliyor dediğim gibi. Karıncalar genellikle doğanın arka planındaki küçük canlılar gibi görülüyor. Ancak yeni bir araştırma bu canlıların küresel karbon döngüsünde düşündüğümüzden çok daha önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor. Northwest A&F University öncülüğünde yürütülen ve 136 farklı bilimsel çalışmadan elde edilen verileri inceleyen araştırma, karınca kolonilerinin toprağın karbon dengesini ciddi biçimde değiştirdiğini gösteriyor. Araştırmaya göre karıncaların bulunduğu topraklarda organik karbon miktarı ortalama %20 artıyor. Çünkü karıncalar yaprakları, tohumları ve organik maddeleri yuvalarına taşıyarak karbonun toprakta birikmesine yardımcı oluyor. Bilim insanlarına göre bu etki özellikle kurak bölgelerde daha güçlü. Çöl ekosistemlerinde karınca yuvalarının toprağın karbon miktarını %74'e kadar arttırabildiği tespit edildi. Araştırma aynı zamanda iklim krizinin yalnızca büyük canlıları değil, böceklerin davranışlarını da değiştirebildiğini gösteriyor. Küresel sıcaklıklar arttıkça bazı karınca türlerinin yeni bölgelere yayılması bekleniyor. Bu da karbon döngüsünün özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda değişebileceği anlamına geliyor. Yani bazen gezegenin dengesini gözle neredeyse fark etmediğimiz canlılar değiştirebiliyor. Karbon döngüsünü etkileyen canlılar yalnızca toprağın altında yaşamıyor. Okyanuslarda yaşayan dev canlılar da gezegenin iklim sistemi üzerinde şaşırtıcı bir etkiye sahip. Balinalar genellikle okyanusların en büyük canlıları olarak biliniyor. Ancak bilim insanlarına göre aynı zamanda gezegenin iklim sistemi içinde kritik öneme sahip. Çünkü balinalar okyanusların karbon döngüsünde çok önemli bir rol oynuyor. Bir büyük balina yaşamı boyunca tonlarca karbon depolayabiliyor. Öldüğünde ise bedenin büyük kısmı okyanusun derinliklerine çöküyor ve bu karbon yüzlerce yıl deniz tabakasında hapsolabiliyor. Balinaların etkisi bununla da sınırlı değil. Araştırmalar balinaların dışkıları sayesinde fitoplankton adı verilen mikroskobik canlıların büyümesini destekleyebildiğini gösteriyor. Fitoplanktonlar atmosferdeki büyük miktarda karbondioksiti emiyor ve dünyadaki oksijenin önemli bir bölümünü üretiyor. Ancak ticari balina avcılığı nedeniyle birçok türün nüfusu geçen yüzyılda büyük ölçüde azaldı. Bilim insanlarına göre balinalar popülasyonlarının yeniden artması okyanusların karbon tutma kapasitesini de güçlendirebilir. Ancak iklim üzerindeki bu etkiler yalnızca okyanuslarla sınırlı değil. Tatlı su ekosistemlerinde yaşayan bazı canlılar da yaşadıkları çevreyi fiziksel olarak değiştirerek iklim krizine karşı doğal bir savunma oluşturabiliyor. Kunduzlar çoğu zaman yalnızca baraj yapan kemirgenler olarak biliniyor ancak bilim insanlarına göre bu hayvanlar iklim krizine karşı doğal savunma sistemlerinden biri olabilir. Çünkü kunduzlar yaşadıkları ekosistemleri fiziksel olarak değiştirerek su döngüsünü ve karbon depolama kapasitesini etkiliyor. Kunduzlar ağaç dalları, çamur ve taşlarla barajlar kurarak küçük sulak alanlar oluşturuyor. Bu alanlar yalnızca birçok canlı için yaşam alanı yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük miktarda karbonu toprağın içinde depolayabiliyor. Sulak alanlar dünyanın en güçlü doğal karbon yutakları arasında kabul ediliyor. Bilim insanlarına göre kunduzların oluşturduğu göletler kuraklık etkilerini azaltabiliyor. Toprağın nemini koruyabiliyor ve orman yangınlarının yayılmasını yavaşlatabiliyor, engelleyebiliyor. Bu nedenle bu bazı uzmanlar kunduzları ekosistem mühendisi olarak tanımlıyor. Bugün birçok ülkede kunduzların yeniden doğaya kazandırılması iklim krizine uyum politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ekosistemlerin dengesi bazen bir nehrin akışında, bazen de okyanusların besin zincirinde gizli olabiliyor ve bu zincirin en kritik halkalarından biri de köpek balıkları. Köpek balıkları çoğu zaman yalnızca okyanusların en korkutucu avcıları olarak görülüyor. Ancak bilim insanlarına göre onlar aynı zamanda deniz ekosistemlerinin dengesi ve iklim sistemi içinde çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü köpek balıkları okyanuslardaki karbon depolama süreçlerini dolaylı olarak etkiliyor. Özellikle deniz şehirleri üzerinde önemli bir role sahipler. Köpek balıkları bazı otçul türlerin davranışlarını düzenleyerek deniz şehirlerinin aşırı tüketilmesini engelliyor. Bu şehirler ise atmosferden büyük miktarda karbondioksit çekerek karbonu deniz tabanında depoluyor. Araştırmalara göre sağlıklı deniz şehirleri karbon depolama konusunda tropikal ormanlardan bile daha etkili olabiliyor. Ancak aşırı avlanma nedeniyle birçok köpek balığı türünün nüfusu ciddi biçimde düşmüş bulunmakta. Bilim insanları köpek balıklarının korunmasının yalnızca deniz yaşamı için değil, iklim dengesi açısından da çok önemli olduğunu vurguluyor. Çünkü okyanuslardaki yaşam zinciri bozulduğunda karbon döngüsü de bundan doğrudan etkileniyor. Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşağı Konuşuyor programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İklim krizini çoğu zaman yalnızca insan faaliyetleri üzerinden konuşuyoruz ve burada dile getiriyoruz. Ancak bugün gördüğümüz gibi aslında gezegenin dengesi milyarlarca canlı ile birlikte kuruluyor. işliyor ve devam etmeye çalışıyor. Balinalardan karıncalara, kunduzlardan köpek balıklarına kadar birçok tür farkında olmadan yaşadığımız dünyanın iklimini şekillendiriyor aslında. Bir türün kaybı yalnızca doğadaki çeşitliliği değil, o hassas dengeyi de zayıflatıyor. Bu yüzden ekosistemleri korumak yaşamın birbirine bağlı bütün parçalarını korumak anlamına geliyor. Gelecek cuma yine Apaçık Radyo'da buluşuncaya dek kendinize, sevdiklerinize ve tabii ki gezegenimize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
12: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
11: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Banu Uğural'a teşekkür ederiz.
0: You will never be free. Freedom is something that you have to do for yourselves. And until the American Negro lets the white man know that we are really, really ready and willing to pay the price that is necessary for freedom, our people will always be walking around here second-class citizens, or what you call 20th century slaves.
14: What price are you talking about, sir?
0: The price of freedom is death.
9: Apaçık Radyo.
15: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

0: Akşam ekinden herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Dila Yılmaz'la birlikte Açık Gazete ekibinin hazırladığı akşam ekinde karşınızdayız. 2 gündür küresel somut filosunun Marmaris buluşmasına katıldığım için akşam ekini yapamamıştım. Dün filo 54 tekneyle yola çıktı, Marmaris'ten Gazze'ye doğru ilerliyor. Ben de çok sayıda röportaj yapma fırsatı buldum. Bunların bir kısmını Açık Gazete içerisinde yetiştirdik arkadaşlarımızın da yardımıyla birlikte. Onları internet sitemizde ve podcast hesabımızda bulabilirsiniz. Şimdi buradan akşam ekinin gündemine geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakereler devam ediyor. Hala bir sonuca varılabilmiş değil. İran basını Amerika'nın savaşa sona erdirmesine yönelik İran tarafından sunulan 14 maddelik teklife yanıt verdiğini ve Washington'ın özellikle nükleer program konusunda sert tutumunu sürdürdüğünü aktarıyor. Haberde sürecin diplomatik kanallar üzerinden ilerlediği belirtilmiş. İran'ın sunduğu önerinin 2 aşamalı bir sürece dayandığı belirtilmiş. Buna göre ilk aşamada tüm cephelerde çatışmaların durdurulması hedefleniyor. İkinci aşamada ise İran'ın koşulların karşılanması halinde nükleer programa ilişkin daha kapsamlı görüşmelerin başlaması öngörülüyormuş. Ancak bu 2 aşamalı program henüz Amerika tarafından kabul edilmiş değil. Amerikan yönetiminin İran'ın teklifini kabul etmediği ve özellikle nükleer dosyada baskıcı yaklaşımını sürdürdüğü ileri sürülüyor. Aynı haberde sürecin karşılıklı tekliflerle devam ettiği belirtilmiş ve Donald Trump'ın daha önce İran'ın sunduğu bu 14 madde hakkında kabul edilemez dediğini de hatırlatmışlar. Bu arada bir diğer müzakere süreci ise İsrail ile Lübnan arasında devam ediyor. İkisi birbirine oldukça paralel ilerleyen süreçler. Bu görüşmelerse Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmakta. Diğeri Pakistan'da sürüyor. Bildiğiniz üzere Pakistan arabulucu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki sürecin. Burada ise Amerika Birleşik Devletleri arabulucu. Fakat İsrail Hizbullah'ı vururken Hizbullah bu görüşmelerin tarafı değil. Lübnan devletinin temsilcileriyle görüşüyor İsrail. Euronews'ta yer alan haberde şöyle söyleniyor. Lübnan'la İsrail Washington'da bugün ikinci doğrudan görüşmelere hazırlanıyor. Doğrudan görüşmelerin, daha doğrusu üçüncü tur görüşmelerin ikinci günü imiş bugün. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yetkilisi dün yapılan ilk tur temasları verimli ve olumlu olarak değerlendirmiş. Üçüncü tur müzakereler şu anki İsrail ile Hizbullah arasında varılan ateşkesin süresinin dolmasına birkaç gün kala gerçekleştirilmekte deniyor. Lübnanlı yetkililer 2 gün sürecek görüşmelerin, yani bugün sonuncu gün, ateşkesin yenilenmesine zemin hazırlamasını umuyorlar. İsrail güçlerinin Güney Lübnan'dan çekilmesi ve İran destekli Hizbullah'ın silahsızlandırılması gibi temel başlıkların ele alınması bekleniyormuş bugün. Ancak Hizbullah müzakerelere dahil edilmezken Lübnan'ın İsrail ile doğrudan görüşmelere oturmasına da açık şekilde karşı çıkıyormuş. Bu yönde açıklamaları daha önce yapmıştı Hizbullah zaten. Bu görüşmeler önceki turlara kıyasla daha üst düzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleşmesi nedeniyle sürecin önemli bir aşaması olarak da değerlendirilmekte diye geçiyor haberde. Çarşamba günü İsrail Lübnan'da 7 aracı hava saldırısı düzenlemişti. Bunlardan 3'ü Beyrut'un güneyindeki ana otoyol üzerindeydi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre bu saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı günün ilerleyen saatlerinde çarşamba günü yine Güney Lübnan'daki İsrail saldırılarında 10 kişi daha hayatını kaybetti. Bunların 6'sı da çocuktu diye altı çizilmiş. Görüşmelerin başlamasından sadece birkaç saat sonra dün, yani perşembe günü Roş Hanikra sınır bölgesinde yine Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir insansız hava aracının patladığı ve 3 kişinin yaralandığı İsrail ordusu tarafından açıklanmış. Yani Hizbullah da İsrail'e bu şekilde karşılık veriyor denmekte. Dün de çatışmalar devam etmiş. İsrail ordusu Lübnan'a gece boyunca saldırdı diye veriyor İlke TV. Gece saatlerinden sabah saatlerine kadar güneydeki Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı beldelere yönelik saldırılarını sürdürdü İsrail ordusu diye veriliyor. İsrail'in ayrıca Sur kentinde bir evi insansız hava aracıyla da hedef aldığı belirtilmiş. Yani bir yandan ateşkes görüşmeleri sürerken bir yandan İsrail'in saldırıları da devam ediyor. Bu arada İran Amerika Birleşik Devletleri görüşmesi bir yanda, Lübnan'la İsrail arasındaki görüşmeler öbür yanda sürerken ilginç bir gelişme Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi Arabistan'ın İran'a saldırmazlık paktı teklifinde bulunduğu söyleniyor. Financial Times tarafından yayınlanan habere göre Riyad yönetimi, yani Suudi Arabistan, Soğuk Savaş döneminde Avrupa'daki tansiyonu düşüren 1975 tarihli Helsinki nihai senedini örnek olarak önermiş. Suudi girişiminin Avrupa başkentleri ve Avrupa Birliği kurumlarından destek gördüğü belirtilirken, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimlerinin plana sıcak bakmayacağı, bakıp bakmayacağı ise henüz netlik kazanmadı denmekte. Suudi Arabistan'ın üzerinde çalıştığı model, 1975 yılında Sovyetler Birliği ile müttefikleri ve Amerika ile Avrupalı müttefikleri arasında imzalanan Helsinki nihai senedini temel alıyormuş. Söz konusu anlaşma, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa sınırlarının karşılıklı olarak kabul edilmesini güvence altına aldı deniyor. Taraflar ayrıca insan haklarına saygı gösterilmesi ve ekonomik, bilimsel ve insani alanlarda işbirliği yapılması konusunda da mutabakata varmıştı. Bu Helsinki nihai senediyle denmekte. İran dahil olmak üzere çok sayıda Arap ve Müslüman ülkenin benzer bir Orta Doğu anlaşmasına olumlu yaklaşabileceğini söylüyor Financial Times. Ve bu gazeteye konuşan bir Arap diplomat, böyle bir anlaşma İran dahil çoğu Arap ve Müslüman devlet tarafından memnuniyetle karşılanır ifadelerini kullanmış. İran ise daha önce Körfez ülkelerinde çağrıda bulunarak bölgede bulunan Amerikan askeri üslerinin kapatılmasını talep etmişti diye vurgulanıyor. Haberde İsrail'in Arap ülkeleriyle İran arasındaki gerilimi azaltmayı amaçlayan resmi bir anlaşmaya çok büyük ihtimalle karşı çıkacağı ifade edilmiş durumda. Bu arada İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında da gizli görüşmelerin sürdüğü birkaç günden beri medyada yer alan bir diğer haber, Karar Gazetesi'nde yer alan haberde, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı gizli ziyaretin yankıları sürerken, bu da geçtiğimiz günlerde medyada yer almıştı. Bunun yankıları sürerken İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de İran'la savaşın sürdüğü sırada Abu Dhabi'ye gittiği ortaya çıktı deniyor. İsrail basınına konuşan güvenlik kaynakları, Zamir'in Amerika Birleşik Devletleri heyetiyle birlikte Birleşik Arap Emirliklerine giderek İran'a karşı savunma ve saldırı senaryolarını görüştüğünü bildirmiş. Körfez'de yürütülen gizli güvenlik işbirliğinin boyutlarını yeniden gündeme taşınmış oldu bu haberlerle birlikte deniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin zaten savaşın bir aşamasında savaşa doğrudan dahil olabileceği ihtimalleri gündeme gelmişti. Yani doğrudan asker göndermesi, füze gönderebilecek olduğu söyleniyordu. Meğer bu iddialar gündeme gelirken zaten İsrailli yetkililer, hem Başbakan Netanyahu hem İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir gidip geliyormuş ülkeye. Bu iddiaların altının bu şekilde dolu olduğu ortaya çıktı. İsrail basınındaki bilgilere göre savaş sürecinde Abu Dhabi'ye giderek giden tek üst düzey İsrailli isim Zamir değilmiş. Daha başka isimler de gitmiş yani. Wall Street Journal'ın daha önce aktardığına göre Mossad başkanı da gitmiş. Ayrıca bir diğer istihbarat örgütü, İsrail'in Şinbet direktörü de yine savaş sırasında Birleşik Arap Emirliklerine giderek güvenlik başlıklarında çeşitli temaslarda bulunmuş bu ülkeyle. İsrail'in ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ne hava savunma desteği verdiği iddiaları da böylelikle yeniden gündeme gelmiş durumda. Hatta buraya bir hava savunma sistemini satacak olmasından da söz edilmekte. Buradan Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ile yaptığı görüşmeleri geçiyoruz. Trump'ın 2017 yılında gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, yani ilk başkanlık dönemindeki ziyaretinin ardından Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret dün gerçekleşti. Dün ve ondan önceki gün görkemli törenler ve ticari anlaşmalarla bu zirve öne çıksa da, zirveye Xi Jinping'in Tayvan konusunda yaptığı sert uyarı da damga vurdu diyor gazete Oksijen. Reuters'a göre Xi, Tayvan meselesinin yanlış yönetilmesinin iki ülke ilişkilerini tehlikeli bir şekilde raydan çıkarabileceği mesajını vermiş yaptığı konuşmada. Trump ise Fox News'a yaptığı açıklamada, Çin'in 200 adet Boeing yolcu uçağı satın almayı kabul ettiğini söylüyor. Hatta potansiyel olarak 750 uçağın daha ileride alınabileceğinden söz etmiş. Bu anlaşma Çin'in yaklaşık son 30 yılda ilk büyük Amerikan yolcu uçağı siparişi olacak deniyor. Piyasaların ise beklentisi 500 kadar uçakmış, 200 kadar Boeing anlaşması yapılmış durumda. Fox News'a yaptığı açıklamada Donald Trump, Başkan Xi'yi bir anlaşma yapılmasını görmek istiyor diye konuşmuş. Bana eğer herhangi bir yardımım dokunacaksa yardımcı olmak isterim dedi diyor. Özellikle İran meselesini kastediyor. Zirvenin en dikkat çekici başlıklarından biri elbette Tayvan. Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü ve gerekirse güç kullanarak kontrol altına alabileceğini yıllardan beri söylediği Tayvan, uzun zamandır Amerikan-Çin ilişkilerinin en hassas dosyalarından biri olarak görülüyor ve Xi Jinping Trump'a açık bir mesaj vermişti. Az evvel de bahsettiğimiz gibi bu meselenin bir ulusal mesele olduğuna söylüyordu. Xi Jinping Perşembe akşamı düzenlenen resmi devlet yemeğinde şu ifadeleri kullanmış. Çin-Amerikan ilişkisi dünyanın en önemli ilişkisidir. Bu ilişkiyi yürütmek zorundayız ve asla bozup mahvetmemeliyiz diye temkinli bir açıklamada bulunmuş. Donald Trump Çin ziyaretinden dönüşte başkanlık uçağı Air Force One'a binerken gazetecilerin sorularını da yanıtlıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde İran petrolü alan Çin petrol şirketlerine uygulanan yaptırımlar konusunda karar vereceğim diye bir açıklamada bulunmuş. Çinlilerle ilgili casusluk iddialarına ilişkin bir soruya da, yani Amerika'da casusluk faaliyetlerinde bulunuyor Çin dendiğinde, Trump yine kendisine özgü bir yanıt vermiş. Onlara dedim ki biz de size casusluk yapıyoruz ve bundan haberiniz bile olmuyor. Bu şekilde Çin'e seslenmiş. Biz de casusluk yapıyoruz ve sizin haberiniz olmuyor demiş. Amerikan Başkanı Xi Jinping ile Tayvan hakkında oldukça uzun süren görüşmeler yaptığını da belirtmiş. Bu konuda bir anlaşmazlık olduğunu düşünmüyorum ifadelerini kullanıyor ama hangi konuda, yani nasıl bir anlaşmazlık ya da nasıl bir ortak tavır alıyorlar bunu dile getirmemiş. İki lider de oldukça üstü kapalı konuşmuş Tayvan konusunda. Haberlere bakacak olursak Trump ayrıca Xi'nin uzun boyunu da övmüş. Genellikle bunlar kısa oluyorlar demiş Çinliler için. Donald Trump Independent Türkçe bu ayrıntıya dikkat çekiyor. Xi Jinping'e övgüler yağdırırken özellikle bu ülkeye göre çok uzun boylu demiş Çin devlet lideri için. Fox News'tan Sean Hannity'ye bir açıklamada bulunuyor. Trump Hollywood'a gidip bir filmde oynayacak Çin lideri arayan biri için o Central Casting'den çıkmış gibi demiş. Central Casting denilense Hollywood'un ünlü casting şirketlerinden bir tanesi, oyuncuları seçen şirket. Onun gibi bir adam bulamazsınız demiş. Çinli oyuncu arayacak olsanız. Hatta fiziksel özelliklerine bir bakın. Biliyorsunuz o uzun boylu. Özellikle bu ülke için çok uzun. Çünkü buradakiler genellikle biraz daha kısa oluyor. Ama hayır, Hollywood'a gitseniz öyle birini bulamazsınız. Bu rolü iyi oynayacak bir adam bulamazsınız diye bu şekilde nedense övme gereği duymuş Xi Jinping'i. Buna da dikkat çekilmiş Independent Türkçe'nin haberinde. Bu arada Guardian gazetesi de görüşmelere dair bir özette bulunuyor. Görüşmelere dair yapılan analizlerde Guardian gazetesi şöyle yazmış. Tesla'dan Elon Musk ve Apple'dan Tim Cook gibi teknoloji şirketi yöneticilerinin yanı sıra Trump'ın oğlu Eric Jr. Trump, onun da katıldığı bu özenle kurgulanmış zirve İran, Tayvan veya ülkeler arasındaki yapay zeka silahlanma yarışı konusunda önemli herhangi bir ilerleme sağlayamadı denmiş. Yani en önemli 3 konuda İran, Tayvan ve yapay zeka silahları yarışı konusunda bir ilerleme yok. İçeriğinden çok gösteriş amaçlı olduğu görülmekte diye de bir yorumda bulunmuşlar. Trump ayrılırken Truth Social hesabı üzerinden de tuhaf bir açıklamada daha bulunmuş. Çin'de bir balo salonu var diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de olmalı demiş. Gene konuyu yapmak istediği, Beyaz Saray'a yapmak istediği 400 milyon dolarlık balo salonu inşaatına getirmiş. Sık sık çeşitli konuları bu baloya bağlıyor zaten Donald Trump. Bu arada Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta da bir hızlanma var son günlerde. Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik 3 gün süren yoğun saldırılarının ardından bugün Ukrayna'da bir yanıt veriyor ve devasa Ryazan petrol rafinerisini de dahil olmak üzere Rusya'nın çeşitli bölgelerini hedef alan geniş çaplı bir uzun menzilli insansız hava aracı saldırısı başlatmış Ukrayna. Bugün Kiev'in düzenlediği saldırı Ukrayna'ya yönelik bir dizi insansız hava aracı ve füze saldırısının ardından gerçekleşti diyor yine Guardian gazetesi. Peter Bowman'ın haberi. Ukraynalı yetkililer Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli işgale başlayan Rusya'nın bu hafta 3 gün üst üste yani Salı, Çarşamba, Perşembe günleri Ukrayna genelinde düzenlediği saldırılarda 1500'den fazla insansız hava aracı ve düzinelerce füze kullanıldığını söylüyor. Kiev'deki belediye yetkilileri bir enkazdan 24 cesedin çıkarıldığını ve yaklaşık 30 kişinin de canlı olarak kurtarıldığını açıklamışlar. Bu saldırılarda yaklaşık 50 kişinin yaralandığı, 400 kişinin de etkilendiği söylenmekte saldırılardan dolayı. Buradan Türkiye'deki gelişmelere bakacak olursak, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım savcılığa başvurdu. Özgür Özel'le ilgili yeni ifade vermek istiyor diyor Gazete Oksijen. Tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım savcılığa başvuru yaparak Özgür Özel'le ilgili yeni bir ifade vermek istediğini bildirmiş. Yalım daha önce iki kez de ifade vermişti zaten deniyor. Daha önce kurultay sürecinde Özgür Özel'e para desteğinde bulunduğunu öne sürmüş Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. Ayrıca kurultay sürecinde önce 200 bin TL ardından 1 milyon TL nakit para desteğinde bulunduğunu, parayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettiğini iddia etmiş. CHP yetkilileri ise Özkan Yalım'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, ifadelere konu edilen ve medyaya servis edilen WhatsApp yazışmalarının ise değiştirildiğini ve bağlamından koparıldığını belirtiyorlar. Tüm yazışmaların geri kazandırılması için mahkemeye başvuru yapıldığı da bildiriliyor. İstanbul'da tutuklu bulunan Yalım, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti. CHP Başkanı Özgür Özel sosyal medyada dolaşıma sokulan ve tutuklanarak görevden uzaklaştırılan, sonra da etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım ile arasında geçen WhatsApp yazışmalarına ilişkin bir açıklama yapıyor. Bizim lehimize olan mesajları silmişler. Bu yazışmalarda parayla ilgili bir konu yok diyor. Paylaşılan ekran görüntülerinde Özal'ın Yalım'a Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver mesajını gönderdiği görülüyor. Ancak sözü edilen yazışmada akçeli bir konu kesinlikle yoktur diyor Özgür Özel. Bu gerçekten delil olarak sunuluyorsa Özkan Yalım'ın telefonunun açılmasını, incelenmesini isteyeceğiz. Silinen mesajların, bu yazışmaların bazıları silinmiş, o şekilde bir paylaşım var. Silinen mesajın geri getirilmesini talep edeceğiz. Belli ki orada bir numara var. Silinen, silindiği görülmez hale getirilen yazışmada bizim lehimize bir şey var. Böylelikle bu muğlaklık çözülecektir denmekte. Bu arada 2 gün önce Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 60 kadar kişinin ardından Anadolu Ajansı Özel Kalem Müdürü'nün bahçeye gömülü bir odası bulunduğu haberini yaptı. Bugün yine yolsuzluk davalarından bir tanesiydi. Anadolu Ajansı'nın iddiasına göre ekipler operasyon kapsamında gözaltına alınan bir kişinin Keskin Mahallesi'ndeki ikametine ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü halde bir oda tespit etmiş. Burada 9 gümrük kaçağı, coin, kripto, para madenciliği cihazı bulunduğunu ifade etmiş. Anadolu Ajansı böyle söylüyor. Manavgat Belediyesi davasında ise karar açıklandı bugün. Yine yolsuzluk meselesinden Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne, CHP'li belediyesine yönelik bir davaydı. Başkan Niyazi Nefi Karan'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 45 kişi yargılanıyordu. Mahkeme heyeti eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına hükmetmiş. Bugün O dönemin başkan yardımcısı hakkında da yine karar verilmiş. Rüşvet paralarını baklava kutusu içerisinde teslim aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter. Onun da yine hakkında 40 yıl 20 ay hapis cezasına hükmedilmiş, bir de para cezası almış. Niyazi Nefi Kara ise daha önce bu dava sürecinde CHP'den istifa etmişti. CHP benim arkamda durmadı diye bir açıklama yapılmıştı. Bundan da bahsediliyor. Son bir haber, bir son dakika haberi. Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı diye Karar Gazetesi'nde yer veriliyor. Dün gece evinde rahatsızlanan Kadir İnanır hastaneye kaldırılmış. Şu anda da durumu ağırmış, yoğun bakıma alındı denmekte. Henüz başka bir haber verilmiş değil. Evet, akşam ekinden bugünlük bu kadar. Bizden hemen sonra İlksen Mavi Tuna'nın sunduğu Açık Dergi'yi kaçırmayın. Bir sonraki akşam ekinde görüşmek üzere.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
11: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülay Nacak ve Mehmet Nacak'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aydın'la ben Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, Remember the Humans isimli albümleriyle Kanadalı indie rock efsanesi Broken Social Scene bu hafta kulaklarımızdaydı. Son bir kayıt dinledik sizlere. Onlardan Think of You, 8 Mayıs'ta yayınladıkları albümlerinden bizlere ulaştı bu. 2000'lerde indie müziğin parlak zamanlarında ortaya çıkmış ve aslında kült statüye erişmiş, en azından türün takipçileri ve genel rock izleyicisi için bir ekip. 9 sene sonra şimdi karşımıza çıktı Broken Social Scene. Bir müzikal kolektif olarak tanımlıyorlar kendilerini. Kimi zaman 6, kimi zaman 19 üyeyle 2000'li yılların başından bu yana müzik dünyasını etki etmeyi sürdürüyorlar. 9 yıl albüm yayınlamamış olmaları da pek bir şey değiştirmiyor bence. Evet, bu haftada buna dayanarak hep birlikte onların bu son planı dinledik. Şimdi haftanın son yayınında hafta sonunun etkinliklerine bakacağız hep birlikte. Açık Dergi'de bültenimiz önümüzde epey uzun olduğunu söyleyelim. Bu köşe kitap köşesi de tabii yayında yer alacak. Ceyhan Usanmaz yayıncılık dünyasından son haberleri bizlere aktaracak yine bu ilk saatimizde. Saat 7.30 olduğunda ise Bağımsızlar'da konuşmalar kuşağında Bağımsızlar ekibi sizleri bekliyor. Bu akşamın ilk ve son söylesinde saat 7.30'a saklıyoruz, yani anlayacağınız. Evet, dolu bir yayın. Hadi başlayalım. En başa hafta içinde henüz fırsat bulamadığım, duyurmaya fırsat bulamadığım etkinlikleri alıyorum yine. Evet, bültenlerin bazen ulaşması haftanın ortasında bulabiliyor ya da benim bir biçimde radarıma girmesi de aynı şekilde böyle olabiliyor. Ve bu durumda da işte Pera filmde yarın başlayacak programı ancak bir gün öncesinden sizlere duyuruyor oluyoruz. Aslında Uluslararası Müzeler Günü etrafındaki etkinliklerden Resim Heykel Müzesi bağlamında kısaca konu etmiştik Açık Dergi'de. Şimdi aynı konsept etrafında Pera Film gündelik tuhaf başlığını taşıyan bir program başlatıyor. Türler arasında dolaşan anlatılarıyla dikkat çeken filmler üreten Arjantinli bağımsız film kolektifi El Pamperocine ile birlikte hazırlamışlar gündelik tuhaf isimli bu programı. Türler arasında serbestçe dolaşan anlatı dünyasından bu filmler hikayeyi sabit bir yapı olarak değil, açıldıkça yön değiştiren, yeni katmanlar kazanan ve izleyiciyi sürekli başka ihtimallere sürükleyen canlı bir alan olarak kurguluyor. Laura Citarella'nın Tranquilla Queen'in, Alejo Mogilanski'nin Kibritçi Kızı, Constanza Feldman ve Agustin Mendili Arzu'nun Clementina isimli yapıtlarının bu seçkide yan yana geldiğini görüyorum. Programın detaylarına Pera Müzesi'nden bakabilirsiniz. Şimdi bu oldukça yoğun diyebileceğimiz manzarada, kent haritası içerisinde bu epey kendine özgü, gündelikte tuhaf olanın iç içe geçtiği filmlerden bahsetmeye kalkarsak belki biz de o tuhafın içinde kayboluruz. Evet, gündelik ve tuhaf programı. Ama Pera Film'in yeni programı yarın başlıyor. Arjantin'den bağımsız film kolektifi El Pamperocine ile işbirliği altında hayli ilginç bir program. Türler arası bir film programı bu. Zaman da var. 6 Haziran'a kadar sürecek 3 haftaya yayılıyor program. Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Arjantin'le Türkiye arasında böyle kıymetli bir bağın kurulduğunu görüyoruz Pera Müzesi'nde, Pera Film vesilesiyle. Bir özel gösterim haberiyle devam etmek istiyorum. Pera Müzesi'nden çıkıp Atlas Sineması'na geçelim. 16 Mayıs Cumartesi akşamı 7.30'da ekip katılımıyla bir özel gösterim bu. En Güzel Cenaze Şarkıları için. Ziya Demirel'in filmi en son İstanbul Film Festivali'nde de çok konuşulmuştu. Premierini ise Tokyo'da yapmıştı, 38. Uluslararası Tokyo Film Festivali'nde. Evet, buradan da 45. İstanbul Film Festivali'nde Yeni Bakışlar yarışmasında en iyi senaryo, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini kazandığını söylemek lazım. Filmin En Güzel Cenaze Şarkıları'nın emekli öğretmen Saadet'in internette tanıştığı aşırı diplomalı doktor Erol Ergüven'le yaşadığı ilişkinin etrafında şekillenen bir trajikomedi olarak anlatabiliriz yapıtı. 7.30'dan ekiple görmek mümkün. Film festivalinden sonra beklenen de bir haberde özel gösterimin ne zaman olacağı Vizyona girme ihtimali çok yüksek tabii ki. Ziya Demirel'in bu ikinci uzun metrajının, ama vizyonu beklemek istemeyenler cumartesi akşamlarını Atlas Sineması'da geçirebilirler. En güzel cenaze şarkılarına ayırabilirler akşamlarını. Sinematek'te Kino 2026 programı da hafta sonu bir diğer önerimiz tabii ki Almanya filmleri Türkiye'de başlığıyla. Uzun süredir devam ediyor ama bu senenin bir başka özelliği Goethe Enstitüsü İstanbul'un 65. yılını kutlamaya da vesile bilmesi bu etkinlikleri. German Films İşbirliği ve Ernst Reuter inisiyatifi ile son bir yıl içerisinde üretilmiş Almanya filmleri izleyicilerle buluşuyor. 12 Mayıs'ta başladı bu program. Kısa bir program, bir haftalık sadece. Cuma, cumartesi ve pazar günleri de yönetmenlerin, sanatçıların katılımıyla özel programlar konduğunda görüyorum. Ne Seninle Ne de Sensiz filminden dün bahsetmiştik. Yönetmen Anna Roller'in katılımıyla bir sohbet gerçekleştirileceğini söyleyelim. Bu akşam saat 8 itibariyle cumartesi günü de Ailem İçin filminin ardından yönetmen Wiesel Morin'a çevrim içi bir sohbetle buluşacak. Sinema severlerle, Alman sineması ile ilgililerle. Kapanış gününde ise 17 Mayıs akşamı da Daniel Magnani Hüller'in bir etkinliğinin olduğunu görüyorum. O da Bazen Hep Birlikte Dans Ettiklerini Hayal Ediyorum isimli filmin yönetmeniydi. Evet, bu haftaya yayıldı program dediğimiz gibi son dönem Alman sineması örnekleri, ama Rosa von Traunheim ve Alexander Kluge anısına da bundan, bu kriterden çıktığını görüyoruz. İyi de yapıyor. Kino 2026 programı detaylı bilgi Sinematek'in web alanında bulunabilir. Filmlerin künyelerini bile aktarmaya zamanım yok. Çünkü İstanbul Modern'i bir anmak istiyorum. Sinematek'te Almanya sinemasından örnekler izleyiciyle buluşurken, Modern Sinema'da İtalyan sinemasından en iyi 10 filmi bir araya getiriyor. Evet, bu en iyi 10 başlığı Toronto Uluslararası Film Festivali'nin eleştirmenler ve sinemacılar arasında yaptığı bir anket sonucunda ortaya çıkan Top 10 Canadian Films listesinden alıyor. Zaten bu seçkiye dayanıyor aslında. Bu Kanada Filmleri Programı İstanbul Modern'in kimlik, aidiyet, hafıza, göç ve toplumsal dönüşüm gibi temaları ele alan filmler 2020'lerde 1960'ları 70'lere uzanmakta. İtalyan sinemasının yani geniş bir döneminden örnekleri izleyici karşısına getiriyor. Son dönemden Tracy Deer'in ismini almıştık. Atome Goyan demiştik sonra. Bundan çok daha fazlası tabii ki burada yer alan Modern Sinema cumartesi pazar günü dolu dolu bir programla sinema severleri bekliyor. İkinci haftası programın, yani son iki günün arifesinde olduğumuzu söylemek isterim. Günde 3-4 seansta bir İtalyan filmleri programı, en iyi 10 İtalyan filmini kapsayacak şekilde Modern'de, Beyaz Perde'de yer alacak. İstanbul Eksperimental'de hafta sonu pek çok gösterime ev sahipliği yapıyor. Evet, bu yıl 7. kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Deneysel Filmler Festivali bugün Salt Galata ve Salt Beyoğlu'nda olup bitene dün akşam bakma imkanını bulmuştuk. Cumartesi günü Salt Galata ve Beyoğlu'nda gösterimler devam edecek. Pazar sadece Salt Beyoğlu'da etkinlikler var. Eko Sinema programının devamını burada görüyorum. Yanı sıra bir deneysel animasyon seçkisi, No Exit on Repetition isimli bir başka bölüm cumartesinin programında yer alırken, pazar günü Görünürlükten Öte Deneysel Sinemada Kadın Yönetmenler başlıklı bir programı görüyorum. Bunu da atlamayalım. Dilek Aydın ve Ela Kazdal burada konuşmacılar. 17 Mayıs öğleden sonra saat 4'te ana akım sinemada ve sanat sinemasında dahi kadınların gönüllülüğünü hala sınırlı ve tartışmalı bir mesele olmaya devam ettiği günümüzde deneysel sinemada neden daha güçlü ve sürekli taşıyan bir kadın varlığıyla karşılaştığımız sorusunu odağına alıyormuş bu program. Evet, Nurşen Bakır'ın da ismini analım, posterde yazmıyor ama o da katılıyor etkinliğe. 3 farklı kuşağın deneyimlerinden beslenen bir söyleşi olacakmış bu. Deneysel sinemanın kadınlar için neden daha açık, daha özgür ve dönüştürücü olduğunu irdeleyecek bu ekip. Görünürlükten Öte Deneysel Sinemada Kadın Yönetmenler Etkinliği Salt Beyoğlu'nda festivalin, İstanbul Experimental'ın son gününde izleyiciyle buluşuyor, dinleyicisiyle buluşuyor daha doğrusu. Bu sırada İmalathane'nin İMÇ'deki proje alanında da Faroşke özel gösterimleri de sürecek 12'sinde kapılarını açmış olan bir özel sergileme vardı burada. Emek, Savaş ve Sermaye başlığıyla Harun Faruçki'yi anımsamak. Bu programın festival 17'sinde bitse de önümüzdeki hafta boyunca da İMC'de izlenebileceğini belirtmek istiyorum. Evet, Aşk Mark bölümü hatırlayalım. Dün söylemiştik, bugün Ayfer Bartu göçemek ve toplumsal cinsiyet başlığıyla Almanya'dan giden ilk kuşak kadın işçiler üzerine bir konuşma düzenliyor. Şu dakikalarda başlamak üzere etkinlik Gorki Tiyatrosu'nun Çağdaş Sanat Festivali'nin 7. ve son edisyonunun Berlin'den İstanbul'a taşındığı bir etkinlik serisi bu. Yarın da bu arada Sema Poyraz filmleri gösterilecek. Hatta yönetmenle de bir söyleşi düzenlenecek akşam 5.30'da ve 7'de bir özel söyleşi var. Kadın işçi yurdu sakinleri üzerine Sema Poyraz filmlerinin de gösterimi yine bu akşama düşünülmüş. Kıymetli yönetmenin de katılımının olacağı bir etkinlik. Evet, Türkiye'den Almanya'ya göçün, amiyane tabirle ya da popüler terimle söyleyecek olursak, Almancı göçünün 65. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleşen bir değiş tokuş bu aslında. Gorki'nin sanat festivalinin bir edisyonunu İstanbul'da izliyor olmak da çok zihin açıcı ve ilham verici, onu da belirtmek isterim. Bu arada Gönül Tekibi'nden bir haberimiz var. Onu da atlamayalım. Sinematek'te geçtiğimiz dönem Peter Watkins Kestirme Yol Yok isimli çok özel bir programda İngiliz belgesel sinemacı Watkins'in retrospektifini İstanbullularla buluşturmuştu. Gürültü ekibi, özel etkinlikler, söyleşiler de olmuştu. Evet, tüm bu emek şimdi bir kitaba dönüşmüş. Onunla bir ulaştı Gürültü ekibinden. Seçkili aynı ismi taşıyor tabii ki yayın. Peter Watkins Kestirme Yol. Nükleer silahlanma ve yok oluş riski, gelecek simülasyonları, tarihin yeniden yaratımı, ortak yeni bir dünya hayali gibi Watkins'in sinemasının tekrar tekrar işlediği konuları Batı Şeria'ya, Gezi Parkı'na, Küba sinema tarihine, güncel sanat tartışmalarına taşıyan özel bir yayın olduğunu belirtmek isterim bunun. Bu kitabın yayınlanması vesilesiyle haftaya da bir etkinlik düzenliyor hatta Gürültü grubu. Bunun da haberi ulaştı elimize. 19 Mayıs Salı akşamı 5'te Salt Beyoğlu'nda yer alan Robinson Crusoe 389'da bir kitap lansmanı var. Kitabın editörlerinden Emrah Serdan ve yazarlarından Burak Deliyer'in katılımıyla gerçekleşecek etkinlik. Evet, Emrah Serdan. Bununla birlikte Çağla Özbek'in de ismini analım, kitabın diğer editörü. Evet, okur da bol olsun diyelim. Peter Watkins ilgileri zaten bu habere çoktan ulaşmışlardır. Kendi mail kutularından, Gürültü Network'ünden. Ama yine de Watkins'in ismini anmak ve bunun etrafında örülen çok kıymetli çalışmayı da Açık Dergi'de bir kere daha dile getirmek istedim.
1: Açık Dergi.
0: Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Şimdi güncel sanat çevresinden notlar var sizlere aktarmak istediğimiz. Ağırlıklı olarak bir Mardin gündemi olduğu aşikar. Dün de aslında hafta başında da duyurmuştuk sizlere, 7. Mardin Bienali başlıyor. Bunun da Ardi ile birlikte İstanbul'da çok az etkinlik görebiliyoruz. Ama bununla birlikte Bursa Nilüfer Sanat'tan bir aktarmak istediğimiz. Ağırlıklı olarak bir Mardin gündemi olduğu aşikar. Dün de aslında hafta başında da duyurmuştuk sizlere, 7. Mardin Bienali başlıyor. Bunun da Ardi ile birlikte İstanbul'da çok az etkinlik görebiliyoruz. Ama bununla birlikte Bursa Nilüfer Sanat'tan bir haber geldi. Bunları aktarmak istiyorum. Hem de

bu yıl. Göksem'in konsepti altında izleyici hakikatin zeminine ve hayal gücünün ufkuna aynı anda davet eden etkinliğin açılış programı hafta sonu boyunca sürecek. Atölyeler ve konuşmaları içeren epey detaylı bir program olduğunu söyleyelim. Çok farklı mekanlarına uzanarak Biennale'nin bu etkinlikler gerçekleşirken hangi sergi nerede ekibinin Instagram hesabındaki oradaki derlemeyi de sizlere bir yandan hatırlatmak istiyorum. 7. Mardin Biennale şehirde gerçekleşirken açılan başka sergiler de var Biennale'nin parçası olmamakla birlikte. Eş anlılık taşıyan bunlarla ve aslında Mardin'deki sanat üretimine de müthiş gönüllülük kazanan bir inisiyatifin duyurusu altında umuyoruz ki daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşacaklar. Evet, hangi sergi nerede sayfasına dün akşam anlatmıştım sizlere, zaten Bağımsızlar ekibiyle detaylı konuşmuştuk. Mardin Biennale izleyicilerine bir kere daha bu Instagram hesabına mı hatırlatmak istiyorum. Eğer hafta sonu oraya geçiyorsanız ya da daha sonra geçmeyi düşünüyorsanız muhakkak bu iki ay boyunca Mardin'deki hareketliliğin farklı veçelerini izleyebileceğiniz bu alanı hangi sergi nerede isimli sosyal medya hesabında bir göz önünde bulundurun. Evet, ben de Mardin'de olacağım bu arada açılış etkinliğinde. Umuyorum bir aksilik olmadığım takdirde Mardin'den sesleri de önümüzdeki günlerde sizlere açık dergide bu sayfalarda dakikalarda taşıyacağız. Nilüfer Sanat'tan haber var demiştik. Bursa'ya geçelim, oradan İstanbul'a uzanacağız. Balat Kültür Evi'nde bir sergi açılışı görüyorum 16 Mayıs Cumartesi akşamı. Çanakkale'den bir sanat kolektifi, Astim kolektifi bu sergiyi düzenliyor. Can Kaybı Yok ismini taşıyor. Ekolojik krizler, çevresel yıkım ve toplumsal hafıza üzerine düşünen bir ekipmiş bunlar. Astim kolektif ekibim Balat Kültür Evi'ndeki Meteor alanına konuk olan sanatçılar Berkin Günsay, Hakan Yılmaz, Kerem Meriç, Mustafa Akkaya, Süleyman Yılmaz ve Volkan Babaotu oluyor. Zehra Kayataş'ın küratörlüğünde yaşamın yalnızca sayılarla ifade edilen kayıplardan ibaret olmadığını hatırlatan Can Kaybı Yok sergisi uzun da bir süre açık kalacak Balat Kültür Evi'nde. Evet, yok olan türlerin, kuruyan nehirlerin ve yanan ormanların sessiz tanığı olarak anlatmış Astim ekibi Balat Kültür Evi'nin taşıdıkları Can Kaybı Yok sergisinin vurucu bir tabir, kötü hatıralar tabii ki hepimizde. Evet, Balat Kültür Evi'nde bunun yansımalarını izlemek ve başka anlamlar çıkarmak da mümkün tabii ki. Peki İstanbul'da neler oluyor? Ruzi Galeri ve Labirent Sanat dedik. Burada bir konuşma ve bir de sergi açılışı var, sırayla bakalım. Tom Fellows'un Concentrate isimli sergisinin açılışını geçen günlerde duyurmuştuk sizlere. İstanbul'da çalışmanı sürdüren bir sanatçı Fellows, Ruzi Galeri'de bir solo sergi açtı ve 25 Ağustos'a kadar görülebiliyor. Evet, katmanlanma, aşındırma, sıkıştırma, eritme ve ısı uygulama gibi süreçlerle resim ve heykel üreten Fellows üzerine küratör ve sanat yazarı Sinan Eren Erk bir konuşma yapacak. Bir söyleşi gibi aslında bu. Fellows'la birlikte sergi üzerine konuşacaklar. Bir yandan da sanatçının İstanbul'daki yaşamı ve üretim koşullarının pratiğin etkisi üzerine de etkilenecekmiş. Serginin oluşumuna zemin hazırlayan kişisel ve mekansal deneyimlere de bakılacak deniyor. Ağırlıklı olarak Türkçe olacakmış konuşma. Gerekli durumlarda da çeviri sağlanacağı belirtiliyor. Evet, Ruzi Galeri de dediğim gibi cumartesi günü gerçekleşiyor bu etkinlik, öğlen saatlerinde yarımda katılınabilir. Akşam saatlerinde de Labirent Sanat'ta bir sergi açılışı var. Nesli Türk'ün Roll Ham isimli sergisi bu. Kısaca da olsa bakmak istiyorum. Evet, insanı medeniyetin konforlu kurgusundan çekip çıkaran, onu kendi derisinin altında yatan arzuların biyolojik kökeniyle, varoluşunun karanlık yönleriyle ve gölgesiyle baş başa bırakan bir sergim diye tarif edilmiş Nesli Türk'ün yapıp ettikleri. Evet, çağdaş sinemanın ve sanatın bedeni merkeze alan estetiğiyle bağ kuran sergi, izleyicide sıcak ve sızdıran bir yüzey algısı yaratan bir dile de sahip bu eserlerim, sanatçının eserlerini bir araya getiriyormuş. Evet, Nesli Türk'ün sergisi akşam 6'da açılışı cumartesi günü, 4 Temmuz'a kadar da fırsat var, yani yaz başına kadar. Şimdiden açık dergide duyurmuş olalım sizlere. Kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında hafta sonu için müzik

0: ve tiyatro çevresinden de önerilerimiz, etkinlik haberlerimiz olacak sizlere. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülay Nacak ve Mehmet Nacak'a teşekkür ederiz.

0: like this and that.
1: This and that. This and that. This and that. This and that.
2: Reklamlar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor. Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. 15 Mayıs tarihli yayınımız. Hafta sonunun etkinliklerini duyuruyoruz sizlere. Bir harita. Evet, tiyatro ve müzik sahnesi var bu yarım saat içerisinde. Pek çok etkinlik önerisi ileteceğim. Ceyhan Usanmaz da saat 7.30 sularında yayına katılacak. Yayıncılık dünyasından son haberleri de ondan alacağız. Evet, mikrofonu ben ona vermeden hadi bakalım. Performans, tiyatro ve müzik alanında 15-16-17 Mayıs tarihlerinde neler olmakta? Artere uğruyoruz önce. Ekin Bernay imzalı Human Was bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Yarın da Matine ve Suare'de iki ayrı seansta izlenebilecek bir performans. Bu insan sonrası bir varoluşun eşiğinde beden, sistem ve zaman arasında sıkışan bir dünyada dönüşümü sorgulayan bir performans olarak detaylandırılmış. Evet, 12 performansçı ve canlı ses tasarımıyla şekillenen bir yapı söz konusu Human Was'dan. Koreografi, ses ve görsel ritüeller aracılığıyla deniyor. Seyirciyi hareketin ve dönüşümün merkezine davet eden 5 bölümden oluşan Human Was, tek düze sistemler içinde aynılaşan insan figüründen yola çıkarak küresel yıkımların izlerine, zamanın beden üzerindeki etkilerine ve nihayetinde bir arınma ihtimaline doğru evriliyor. Her an yeniden kurulan bu dünyada doğaçlamalara yer veriliyor. Her temsil kendine özgü bir dönüşüme yol açıyor. Dolayısıyla 3 ayrı seansta farklı deneyimler vaat ediyor. Ekin Bernay bu işiyle bu akşam saat 8.30'da ilk temsil var. Cumartesi ise 4.30 ve 8.30 olmak üzere iki ayrı seansta Arter'in performans alanı Karbon'da etkinlik görülebilecek. Swans hatırlatması yapalım. Tan Saatürk Sanat Yönetmenliği'nde kurulan Genç Bale Tan Saatürk Akademi, hip hopla klasik baleyi bir araya getirdikleri Swans isimli gösterilerini Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında 28-29 Nisan tarihlerinde Paris Boğart'ta izleyiciyle buluşturmuştu. Gelen talep üzerine 16 Mayıs'a bir ekstra seans kondu. Dans, müzik ve teknolojiyi bir araya getiren Swans, cumartesi günü bir kere daha Paris Boğart'ta izlenebilecek. 57 öğrenci sahne alıyor burada. Ayrıca Volkan Ersoy tarafından modern ve neoklasik bale estetiğine ilişkin özel bir kurgunun Çaykovski'nin müziğine getirildiğini de görüyoruz. Yaklaşık 75 dakika ve 2 perdelik bir hip-hop bale gösterisi, söylemiş olduğumuz gibi yenilikçi bir gösteri cumartesi akşamı için bale severleri ve klasik müzik severleri aynı anda bu etkinlikleri de önerebiliyoruz. Şimdi tiyatro sahnesine bakalım. Bu akşam Tatavla sahnede Öfke izlenebilecek. 2 perde 100 dakika John Osborne'un oyunu Erastan Sağlam tarafından sahneye koyuluyor. Tuğba Zehra Sağlam, Mert Özmen, Murat Avni Yürekli ve Dilek Sağır'ın oynadığı bu oyunda, Öfke oyununda çağdaş tiyatroya çok etki etmiş, öfkeli genç adamlar akımının ortaya çıkmasına sebep olmuş bir metni sahnede görmek mümkün. Evet, yalnızca 1950'lerin genç kuşağının çığlığı değil, her çağda hissedilen bir varoluş krizinin güçlü ifadesi olarak anlatılıyor öfke. Kendine ses bulmuş olsa da bugün hala aynı soruyu soruyor öfkeli genç adamlar. İçimizde biriken öfkeyi nereye yönlendireceğiz? Ekin Yaz'ın Dostları ödüllerinde yılın sahne tasarımı ödülüne de layık görülmüştü. Efe Arslan ismini de analım bu şekilde. Evet, Tatavla Tiyatro'da son prodüksiyon. Bu izlenebilecek. Kasım ayında premierini yapmıştı oyun. Bu akşam saat 8.30'da Cihangir sularında bulmak mümkün oyunu. Bugün moda sahnesinde bir kadının kavgaları ve dönüşümleri de izlenebiliyor. Tiyatronun Edouard Louis'den sahneye uyarladıkları ikinci oyun, Kemal Aydoğan'ın rejisi ve Onur Ünsal'ın tek kişilik performansıyla bugün ve yarın izlenebilecek. Ard arda temsilleri var bir kadının kavgaları ve dönüşümlerinin. İki akşamda saat 8.30'da görmek mümkün bu oyunları. Moda sahnesinde pazar günde iki ayrı tiyatro ekibini ard arda sahnede görüyoruz. Önce temsili sahne, çok sevilen Herkes Kocama Benziyor ve ardından da mekan sahne, 9-8'lik Kıyamet isimli yine çok sevilen ve takip edilen oyunlarını Kadıköylüleri sahneleyecekler. Pazar günü bunda not edelim. Kadıköy civarına geçmişken Dekolaj Art Space'te Lucy oyununu görmekteyiz. Evet, bu senenin gösterilerinden biri oldum. Lucy gösterisi konuşulan etkinliklerden birisi oldum. Deneysel ve absürt. Yılın en başarılı oyunu seçildim. Geçtiğimiz hafta dağıtılan Afife Tiyatro Ödülleri'nin 2026 edisyonunda Gamze Güzel'in Tanalı Yöntem'le birlikte ismini analım. İki ismin rejisiyle sahnede görebiliyoruz. Aynı zamanda bu isimler performansçılar da sahnede kendilerine Çağıl Kaya da eşlik etmekte. Et Lucim 1964 yılında Florida'da dünyaya gelen sıradan bir şempanzenin kendi türünden bir şempanze olmayı öğrenemeden insanlar gibi sandalyede oturmayı öğrenen Lucy'nin gerçek hikayesini merkeze alıyor. İnsanlar ve hayvanlar arasında olduğunu varsaydığımız sınırı bulanıklaştıran bir karşılık üretiyormuş Lucy'nin hayatına. Çok nadir oluyor temsiller. Başka bir temsilin duyurusu yok hatta. 16 Mayıs'ı tek tarih olarak görüyorum tiyatrolar.com.tr'de. Açıkçası en iyi oyun ödülünü aldıktan sonra Afife'de ekstra temsiller de olur diye düşünüyordum. Neyse bakalım izleyeceğiz. Takip etmeye çalışacağız ama bu yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Lucy'yi görmek için şimdilik tek tarih yarın akşam gibi gözüküyor. Dekolaj Art Space'de. Evet, Kadıköy'de biraz daha kalırsak pazar gününe sıçrayalım. Orada da Aşk ve Para gösterisini görüyoruz. Tiyatro FAM ekibinin tek perdelik oyunları. Deniz Kelly'nin metnini Sercan Gidişoğlu sahneye taşıyordu. Tevfik Şahin, Alayçı Öztürk, Tuğba Karabey ve Sefa Tantoğlu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığını görüyorum Aşk ve Para'da. Evet, Tiyatro FAM'ın ilk oyunu bu. Deniz Kelly, Türkiye'de pek çok oyunu sahnelenmiş meşhur bir yönetmen. Aşk ve Para'da 2006 tarihli metniydi kendisinin. Tiyatro FAM ekibi işte bu oyunla izleyici karşısında bu sezon çıkmış vaziyette ve baba sahneye uğruyorlar. Söylediğim gibi pazar akşamı için ajandanıza bunu da not edebilirsiniz. Pazar günüm Aşk Yolunda İstanbul'da neler olmuş gösterisini önereceğiz bir de sizlere. Geçtiğimiz tiyatro festivalinde premierini yapmıştı bu oyun. Tarihi Kuveloğlu Han'da izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. Kapalı gişe oluyor bu. Evet, bir Reşat Ekrem Koç'u gösterisi olduğunu söyleyelim. Aşk Yolunda İstanbul'da neler olmuş? Çerkez Rıdvan'ın Dolabı gösterisi. Evet, Afife tiyatro ödüllerini çok sıkandık ama yılın sahne müziği ödülünü aldığını da söylemeden geçemeyeceğiz. Çok kıymetli isimler imza atmışlardı bu oyunun müziğine. Eminönü'ndeki oyunun sahnelendiği hanın farklı katlarında icra ediyorlardı müzikleri. Gökçe Gürçay, Volkan İncüvez, Miray Estek ve Özlem Kaya'nın ismini analım. Reşat Ekrem'in metninden sahneye bu metni uyarlayan isim Lara Lakay. Bu arada Cem Zeynel Kılıç'ın performansıyla Aşk Yolunda İstanbul'da neler olmuş bilmiyorum, önümüzdeki sezon sahnenin mi zaten mekana özgü bir performans olmasıyla da sıra dışı bir etkinlik ama pazar günü iki seansını görüyorum, belki son dakika gelmeyenler olur, biletleri tükenmiş olsa da yine de orada bulunabilirsiniz diye düşünüyorum. İstanbul Tiyatro Festivali dedik. Geçen yılın oyunlarını anıyoruz bir yandan sezona bakarken, bu sırada da önümüzdeki sezonlara ilişkin bir haber çıktı. Onu ileteceğim sizlere. Yeni küratörler belirlendi. 31. ve 32. edisyonları Naz Eray'da ve Kerem Kurdoğlu küratörlüğünde izleyebileceğiz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın tiyatro festivalinde yönetmen, tasarımcı, sanat yönetmeni ve eğitmen Naz Eray'da ve yazar ve yönetmen ve eski Açık Radyo programcısı Kerem Kurdoğlu 2 yıl süreyle İstanbul Tiyatro Festivali'nin yerli yapımlar programının oluşturulmasından sorumlu olacaklar. Festivalin uluslararası programında eğitim programları ve genel operasyonu da İstanbul Tiyatro Festivali ekibi tarafından yürütülmeye devam edilecek. Geçen yıllardan bu yana devam eden bir uygulama bu. Işıl Kasaboğlu ve Mehmet Birke'nin ardından şimdi 2 yıl boyunca Naz Eray'da ve Kerem Kurdoğlu Türkiye Tiyatrosu'ndan ilginç işleri sahneye taşıyacaklar diye düşünüyorum. Ekibin bu ikilinin İstanbul Tiyatro Festivali ile ilişkisi etkinliğin ta 1. edisyonuna dayanıyormuş, 1989 yılına. Hep farklı disiplinlere yayılan bir üretim oldu zaten Eray'da ve Kurdoğlu'nun. Gayet iyi bildiğimiz üzere bizim de bu haber oldukça heyecan vericim bu manada. Evet, tiyatro.iksv.org adresinde. Fakat tanımayanlar Naz Hanım ve Kerem Bey'i, detaylı bilgiyi bulabilirler. Bugüne kadar Türkiye tiyatro sahnesinde neler taşıdıklarını bir de siz görebilirsiniz. Evet, sanatçıların da birbirlerini etkileyebilmesine olanak sağlayan bir platform işlevini kazanmışken tiyatro, bu geleneği devam ettiren bir ekibin içinde yer almak bizim için çok heyecan verici diyorlar. Biz de açıklayacakları, oluşturacakları daha doğrusu programı aynı heyecanla bekliyoruz, onu da itiraf edelim. Şimdi müzik sahnesine geçme zamanı. Kadıköy'de İstanbul Kitapçısı'nda terasta caz konserleri geçen hafta başlamıştı. Bugün Django Reinhardt'ın Gypsy geleneğinden beslenen bir repertuarı İstanbullular burada bulabiliyorlar. Dün de duyurmuştuk, hatırlatalım. Bugün Manuşu Ala Trio performansı Kadıköy'deki İstanbul Kitapçısı'nda başlamak üzere, yarım saat bir saati vardır diye düşünüyorum. Şerefiye Sarnıcı'nda da hafta sonu konserleri var. Kültür AŞ tarafından düzenlenen bu etkinliğin ardından bir de oraya bakalım. Yine Kültür AŞ bir başka etkinliğe bakalım daha doğrusu. Derinden Gelen Sesler konser serisi 3 güne yayılıyor. Farklı müzik geleneklerini aynı atmosfer içinde buluşturarak dinleyiciyi mekanla kurulan güçlü bir deneyime davet etmekte. Bu etkinlik serisi Derinden Gelen Sesler programının açılışında Kyriakos Kaleitsidis'i görüyoruz. Bu akşam sahne alacak. Yarınsa Kadıköy Flute Ensemble izleyicilerle, dinleyicilerle burada Şerefiye Sarnıcı'nda sıra dışı atmosferde buluşacakken, pazar günü de bir barok klasik gitar dinleyicisi var. Murat Akça'nın ismini analım burada da. Evet, Derinden Gelen Sesler performansı İstanbul'u farklıca deneyimlemek isteyenlere önemli bir seçenek, iyi bir seçenek diye düşünüyorum. Öktem Aykut aynı yerde de performanslar var hafta sonu. Buradan geri Beyoğlu'na dönelim. İki akşam ard arda etkinlikler görmekteyiz burada. 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde Öktem Aykut'un aynı yer alanında Sol Diyor performansını göreceğiz. Evet, yaklaşık 10 yıldır sahnede aktif Sol Diyor ekibim. Sumru Aldüryen ve Orçun Baştürk sevgili dostlarımız Sol Diyor'u sürdürüyorlar yaklaşık 10 yıldır ve yarın akşam bu akşam Beyoğlu'nda Öktem Aykut Sanat Galerisi'nde saat 8'de tekrar dinleyicileriyle buluşacaklar. Yarınsa aynı ekibe Şevket Akıncı'nın eklenmesiyle bir konjo performansını aynı saatte bulmak mümkün. Cumartesi akşamı. Evet, Volkan Terzioğlu, Özgür Doğaçlamacı ve Açık Radyo programcısı konjo ekibine cumartesi akşamı Öktem Aykut'ta aynı yer performanslarında katılacaklarmış. Sodyo ve Konjo performansları Cuma Cumartesi için deneysel ve özgür müzik sevenlere Açık Dergi'den önerimizdir. Şimdi biraz daha popüler alana kayarsak, bugün Dolu Kadehi Ters Tut konseri vardı Küçük Çiftlik Park'ta. Bağımsız müzik dünyasında ismini ilk olarak duyurmuş ve giderek konser mekanlarının, salonların, festivallerin aranan gruplarından birine dönüşmüştü Dolu Kadehi Ters Tut ekibi. Küçük Çiftlik Park'tan açık hava sahnede bu akşam onları görmek mümkün. Zorlu PSM alanındaysa Silvana Estrada performansını görüyoruz. Latin Grammy dalında en iyi yeni sanatçı ödülünü 2022'de kazandığından bu yana isminden çok söz ettiren Silvana Estrada, Zorlu PSM'nin genç konserleri kapsamında dinleyicileriyle buluşuyor. Sahneyi Gülinder'in açacağı etkinliğin başlangıç saatinin 21.30 olduğunu görüyorum. Zorlu'nun stüdyo sahnesinde etkinliğe katılınabilir. Pera Müzesi'nde Noland performansına geçelim şimdi. Uluslararası Müzeler günü yaklaşıyor. Pera Müzesi de bu kutlamalara bir konserle dahil oluyor. Ücretsiz bir konser. Müzenin cumartesi günü geç saatlere kadar açık kalacağını da görüyorum bu arada ve ücretsiz gezilebiliyor Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri dahilinde. Bir de buna konser eklemişler. Akşam 8.30'da Pera Cafe'de İstanbul merkezli bağımsız müzik grubu Noland'i görmek mümkün. Vokal ve kemanda Kamil Acıyev, bas gitarda Çağatay Vural, elektro gitarda Sahan Desani, trompette Oğuzcan Bilgin ve çelloda Ege Atalay ile ritim gitarda Metin Kesik ve davulda Nihal Saruhan'dan oluşan ekip yeni üretimlerinde burada Pera Müzesi'nde, Pera Kafe'de yarın akşam seslendireceklermiş. Sen Antoine Kilisesi'nde de pazar günü bir konserimiz var, onu söyleyelim. Evet, Dogwerk Saxophone Quartet sahne alacak burada. Opus Amadeus Oda Müziği Festivali'nin 14. edisyonunun kapanış etkinliği bu. Pazar akşam saat 8.30'da Beyoğlu'nda yalan St. Antoine Kilisesi'nde gerçekleşecek. Türkiye'de verecekleri ilk konser olacak bu Dogwerk Saxophone Triosu'nun. Soprano, alto, tenor ve bariton saksafondan oluşan bir icra ekibi var. Mozart'tan Philip Glass'a uzanan bir yapıt, hatta P. Geis'in de eserini seslendirerek çağdaş repertuara iyice selam çakıyor ekip. St. Antoine'da hoş bir akşam, hoş bir pazar akşamı olabilir diye düşünüyorum, ama bir yandan evet, Park Orman'da da Pete Smith akşamı, 17 Mayıs akşamı. Evet, Açık Dergi'de şimdi Pete Smith dinleme zamanı, bunun şerefine diyelim. Kuartetiyle birlikte sahne alacak, 50 yılı aşkın süredir müzik hayatını sürdüren Pete Smith uzun bir aradan sonra İstanbullu dinleyicileriyle buluşuyor. Bunun heyecanını daha önce de sizlere aktarmaya çalışmıştık, en azından ifade etmiştik. Evet, konsere 2 gün kalmışken onun meşhur parçası Ain't It Strange şimdi radyolarınızda olacak. Bu arada Pete Smith öncesi muazzam bir başka ekibin, İngiliz post-punk efsanesi New Model Army'nin de Park Orman'da olacağını belirtelim. Evet, dolayısıyla bu büyük buluşma öncesi Pete Smith'in ilk yayınlandığında biraz garipsenmiş, fazladan sıra dışı bulunmuş olsa da yıllar boyunca konser repertuarından eksik etmediği bir parçaya yer verelim istedik. Onun nasıl sınırları aşan bir performansçı, icracı olduğunda çok iyi gösteren bir kayıt. Şimdi Kent Akimi'nin finalinde yer alıyor. Ain't It Strange, Apaçık Radyo'da sizlerle.

0: an. Ich wecke den Sis. Wecke mich. Wer?
1: München. München.

0: Bu köşe kitap köşesi.
1: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
2: Merhabalar, kitap köşesine yine bir ödül haberiyle başlıyoruz. Ama oldukça önemsenen, bizim de burada yakından takip ettiğimiz ödüllerden biri Sait Faik Kapası Yanık Hikaye Armağanı'nın kazananları belli oldu. Bu yıl 72.si düzenleniyordu. Bu yılki armağanın sahibi Sardunyalar Güneşe Bayılır isimli kitabıyla Başak Arslan oldu. Ve geçen yıl verilmeye başlanan Doğan Hızlan özel ödülünün de bu yılki sahibi de Mavi'den Deniz Güzeldir kitabıyla Vecdi Çıracıoğlu oldu. Pera Palas'ta düzenlenen ödül töreniyle ödüllerini aldı yazarlar. 11 Mayıs Pazartesi günü düzenlendi İstanbul'da Pera Palas Oteli'nde. Şöyle söyleyelim, burada tabii Başak Arslan ismi ön planda ve Başak Arslan'ın şöyle bir özelliği de oldu aslında. İlk öykü kitabıydı Başak Arslan'ın, Sardunyalar Güneşe Bayılır kitabı, Sel Yayıncılık'tan çıkmıştı. Daha önce öykülerine çeşitli dergilerde rastladığımız bir isimdi ama kitap olarak ilk defa bir kitap çıkarmıştı Başak Arslan. Dolayısıyla belki de yarışma tarihinde, zannediyorum öyle, ilk defa ilk kitabıyla bu ödülü kazanan isim oldu. Sanki geçtiğimiz yıllarda Sait Faik Hikaye Armağanı böyle biraz daha, evet, hiçbir zaman için öyle bir açıklama yoktu. Hep eserlere veriliyordu ama sanki böyle öykü anlamında, öykü alanında işte biraz daha böyle kendisini ispatlamış, tanınan, bilinen isimlere verilen bir ödül gibiydi. Ama işte bu yıl Başak Arslan'ın bu ödülü, bu armağanı kazanmasıyla birlikte belki bu algının da değiştiğinin bir göstergesi olabilir. Dediğimiz gibi Sel Yayıncılık'tan çıkan Sardunyalar Güneşe Bayılır Başak Arslan'ın İlk öykü kitabıydı. Yalın anlatımı ve oturmuş diliyle kurduğu duyarlı atmosferde aile içi ilişkilere odaklanıyor. Sardunyalar Güneşe Bayılır. Artık ödüllü kitap olarak anacağımız bu kitap. Vecdi Çıracıoğlu'nun kitabı da Mavi'den Deniz Güzeldir. Kitabı da Edisyon Kitap'tan çıkmıştı. O da aslında Rumeli Kavağı'ndaki balıkçıların hikayesini anlattığı bir kitabıydı ki Vecdi Çıracıoğlu'nun hikayelerine, kitaplarına aşina olanların aslında şaşırtmayacak, hatta beklendik kitaplarından biriydi. Vecdi Çıracıoğlu'nun Mavi'den Deniz Güzeldir isimli kitabı da, o da artık bir ödüllü kitap olarak anılacaktır. Bir etkinlik haberi var. Aslında bugün itibariyle başladı ama şu hafta sonunda devam edecek. Panayır Arası, Aras Yayıncılığı'nın 15-17 Mayıs tarihleri arasında Aras Yayıncılık'ta düzenleniyor. Aras Yayıncılığı'nın ev sahipliğinde diyelim. Çünkü yalnızca bu kitap panayırında yalnızca Aras Yayıncılığı'nın kitapları olmayacak. Birbirinden kıymetli yayın evleri de var. Lemis Yayın, Tetes Kitap, Umami Kitap, İstos Yayın, Lis Yayınları, Telemak Kitap, Otonomi Yayıncılık, Habitus Kitap, Flanör Kitap, HDV Yayınları, Siren Yayınları, Yazın Yayıncılık, Nota Bene Yayınları ve Yasayan Edebiyat ve Kültür Derneği'nin katılımıyla gerçekleşiyor bu kitap panayırı. Şöyle bir tanıtım var. Yeni kitaplar keşfetmek, sahaf raflarında sürprizler bulmak, dostlarla karşılaşmak ve baharın tadını birlikte çıkarmak için sizi bekliyoruz diye yazmışlar. Panayır Arası'nda görüşmek üzere diye tünelde, İstiklal Caddesi'nde, Hıdivyel Palas'ta düzenlenecek Panayır Arası. Dediğimiz gibi bugün itibariyle başladı ama cumartesi ve pazar günü de ziyaret edilebilir. 12'de açılıyor, saat 18'e kadar sürüyor bu kitap panayırı. Bir diğer etkinlik haberi de Pera Müzesi'nde editör, yazar editör sohbetleri, burada da yakından takip ediyoruz, her ay mutlaka bahsediyoruz. Bu ayki Mayıs ayının konuğu Sema Kaygusuz ve Ezgi Hamza Çebi olacak. Sema Kaygusuz'un Saf Canavar isimli kitabı yeni çıkmıştı Metis Yayıncılık'tan. Apaçık Radyo dinleyicileri için yakın tarihli bir aslında haber de vardı, biliyorsunuz. Eko Kozmopolitan programında bu hafta Sema Kaygusuz'la Saf Canavar'ı konuşmuşlardı, Deniz Gündoğan İbrişim. İşte onun bir benzeri sohbet diyelim. Başka bir açıdan bakan da bir sohbet diyebiliriz. Editör, akademisyen Ezgi Hamza Çebi bu sefer karşısında olacak Sema Kaygusuz'un ve onun Saf Canavar romanının işte ortaya çıkış süreci, yazım aşamaları ve metnin arka planında şekillenen düşünsel katmanları ele alınacakmış. 21 Mayıs Perşembe günü saat 19'da Pera Müzesi Auditorium'unda gerçekleşecek bu söyleşi. Kaygusuz'un Metis Yayıncılık tarafından yayınlanan yeni romanı Saf Canavar odağında yapılacak bir söyleşi bu. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.
0: Bu köşe kitap köşesi.
1: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
3: Açık Dergi.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e teşekkür ederiz.
5: Kurbağa sesi gibi
6: karşı yamaçta yankılanan
5: ve susmayan
7: Apaçık Radyo.
8: Reklamlar.
9: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
8: Reklamlar bitti.
10: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Alver ve Ayten Alver'e teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Bağımsızlar.
2: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
0: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'da Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Bağımsızları Apaçık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızlar.org adresinden bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir, Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ezgi Bakçay. Bu hafta konuğumuz Demirkapı Kolektif. Onlara merhaba diyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 3 konuğumuz var. Reşit Şimşek, Aksu Güney, Feyza Nur Veziroğlu. Ama devamınız da var galiba, değil mi? Tekrar hoş geldiniz.
1: Evet hocam.
0: Hoş
1: Hoş bulduk.
0: bulduk.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Kimler eksik şimdi? Bir listeyi yapalım bence. Demir Kapı Kolektif kimmiş?
1: Evet. Aramızda eksik olan 3 kişi var. Samet Yıllık, Ercan Güler Yüzü, Gökhan Esener. Bugün bizim
0: Şimdi.
1: üçümüzden. Evet.
0: Bugün
1: Altı
0: sizler
1: üyeden
0: kim?
1: oluşuyoruz.
0: Evet. 6 üyeden oluşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi fotoğraf bölümünden arkadaş olan şahane gencecik bir inisiyatifle birlikteyiz. Biraz buluşma motivasyonunuzu, ne zamandır birlikte olduğunuzu, hikayenizi bizimle paylaşır mısınız?
1: Paylaşalım. Hocam bugün baktık maile, hatta tam olarak ne zaman kurduk diye. Çünkü 4 Haziran 2025'te Demir Kapı Kolektif maili üzerinden gruba mesaj atmıştım. Merhaba, ben doğdum diye. Yayından önce baktık.
2: Tam bir
1: Evet.
2: yaşına yaklaştık artık, 4 Haziran'da 1. yıl dolacak.
0: O zaman doğum gününe geri gidelim. Nasıl bir duyguydu o sizi bir araya getiren, böyle çılgınca bir işe giriştiren?
2: Aksu anlatsın çünkü sürecin en başında
1: Aksu,
2: Aksu vardı.
1: evet. Hocam biz okul projeleri sırasında 3 kişi bir olimpiyat sporcuları projesi hazırlamıştık. Türkiye'deki kadın olimpiyatlarına katılanlar, kadınlar daha doğrusu. Vallahi şehir şehir dolaşıyorduk. Seti attık arabaya ekipmanlarla birlikte. Abi baktık biz 3 kişi bayağı iyi işiyor yani, bu güzel gidiyor. Sonra benim mezuniyet dönemimde Saye Kolektif'te yine Mimar Sinan'dan arkadaşlar bir araya geldik. Bir sergi yaptık. Gökhan'la da ne zamandır aklımızdaydı ya, biz de bir şeyler yapalım falan diye. Sonra işte grup arkadaşlarımıza teklif götürdük. Böyle bir oluşumun içinde sürekli olmak ister misiniz diye. Sağ olsun arkadaşlar da bizi kırmadılar. Öylece başladık.
0: Aslında gezici bir yerden başlamışsınız.
1: Evet.
0: Ama sonra
1: Evet,
0: da benim bildiğim kadarıyla Edirnekapı'da kendinize bir mekan da edindiniz.
1: Reşit bunu anlatabilir sanırım.
3: Yani şöyle, evet, Edirnekapı'da bir mekanımız var. Saye Kolektif'teki sergi zamanı özüt olarak bazı şeylerin farkına vardık. Yani kim bu konuda daha disiplinli bir şekilde yaklaşıyor, bunların irdelemesini yaptık. Tabii o konuya girmeden önce biraz not almıştım. Şeyden bahsetmek isterim. Geçmişten bugüne Türkiye'deki sanat oluşumları, daha doğrusu kolektifler ya da başka bir deyişle inisiyatif olmak hangi amaçlarla oluştu? Ortak bir dil oluşturmak üzerine olabilir ya da sisteme bir alternatif üretme pratiği olabilir. Ya da sadece var olabilmek için güç birliği yapma üzerine bir birliktelik kurulabiliyor. Bizimkini biraz bunlarla bağdaştıramıyorum. Bir ideolojik temel ortak noktası içerisinde değil. Daha çok çok farklı, her ne kadar fotoğraf bölümünde olsak da çok farklı meraklarımız ve disiplinlerimiz var. Bunları birlikte kullanmak istiyoruz ve aslında farklı disiplinleri birbirimiz arasında ne şekilde gözlemleyebiliyoruz'un bir başlangıcıydı. Mekan da buna çok elverişli. Çünkü biz bulunduğumuz mekanda aynı zamanda yeri geldiğinde spor yapıyoruz, dans ediyoruz. Aksu bu konuda bize öncülük ediyor. Ya da Feyza'nın çok farklı yetenekleri diyeyim ya da bize
1: Şahane yemek yapıyor
3: aktarabileceği tecrübeleri diyeyim, yemek yapmak gibi. Benim
1: Reşit Park'ın
3: keza aynı
1: yapıyor.
3: şekilde ya belki hatırlıyorsunuzdur hocam siz de koku üzerine çalışmalar yapıyorum. Amacımız aslında bu disiplinleri bir şekilde birbirimize açmak, sunmak ve bu paylaşımı daha düzenli hale getirmek. Mekanda bizim için bu konuda gerçekten çok uygun.
1: Hocam mekanla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Mekan aslında Gökhan'ın ailesinin iş yeri. Kimya sanayi yani su arıtma tesisleri kimya sanayi işleri yapıyorlar. Fakat daha sonra yer değiştiriyorlar. Tam Demirkapı durağındayız. Edirne Kapı Demirkapı durağında. Kapılarımız demirden. Ve Gökhanlar orayı boşaltınca garajı dönüştürelim dedi. Yani bir kolektifin kurulabilmesi için ne lazımsa elimizin altına gelmiş oldu. Sonra isim düşünürken şöyle bir etrafa bakındık dedik ya en iyisi demir kapı olsun bize de uygun gibi geliyor.
3: Çok
1: Güçlü de
3: uzaklaşmaya
1: bir
3: gerek
1: duyusu
3: yok.
1: var
3: Evet.
1: aynen. Böyle kuruldu.
0: Aslında hani tabii ki mekanın kurulması için gereken imkanlar bir an ortaya çıkmış ama sizde hazır olan o irade birbirinize duyduğunuz belki de ihtiyaç olmasaydı bu da hayal edilemezdi. O yüzden belki 6 kişi birbirinizi olabilecek en geniş anlamıyla beslemek, Feyza'nın kurduğu sofralar gibi beslemek anlamında buluşmuşsunuz. Ben şunu merak ediyorum. Olduğunuz mahalleyle temasınız, komşuluk ilişkileriniz, o demir kapıların açılma ihtimali var mı? Bunu nasıl tasarladınız? Yoksa hakikaten hani bu 6 kişilik bir dünya olarak mı düşünüldü?
2: Yani biz aslında bulunduğumuz mekanla iletişime olabildiğince açık insanlarız her birimiz. Özellikle baharın gelmesiyle kapılarımızı ardına kadar açıp çiçekler ektik. Ve bütün sanayideki çevrede buna tanık oldu. Çiçekleri güneşe çıkarttık, oturduk başlarında bekledik. Şimdi orası için çok farklı kalıyoruz şu an için. Ama buna zamanla alışmaya başladıklarını ben kendim hissediyorum. İlk orada 1 sene önce var olmaya başladığımız zamanla şu ana kıyasla gerçekten bence çok fark var. Bunu diğer arkadaşlarım da bence hissediyordur. Ama şu anda tabii ki hepimizin ürettiği konular farklı olduğu için her birimizin orada görünür olması şu raddede bence çok mümkün değil. Özellikle de ben mesela nü işler üretiyorum. Ama zamanla alışabildiklerini ve bizi de algılayabildiklerini hissediyoruz diyebiliriz. Dışarıya açılma noktasında yani kolektife başka üyeleri dahil edebilme noktasındaki ayağa gelirsek de ilk olarak bizim kendi içimizde bir tam anlamıyla oturmamız gerektiğini düşünüyoruz bu konuda hepimiz. Kendi sistemimizi oturttuktan sonra belki üye olarak olmasa dahi katıldığımız veya oluşturduğumuz sergiler içerisine artı bir farklı disiplinlerden ilaveler yaparak sanatçılar aramıza almayı biz de çok istiyoruz.
0: İnisiyatifler ve bizim bağımsızlar dediğimiz alan üzerine bu program sizin de takip ettiğiniz gibi biz hep şuna bakıyoruz. Acaba özgün olan şey ne? Birbirine çok benzeyen, çok akraba olan bu yapıların her birinin aslında başka ihtiyaçlara cevap verdiğini, kendi aslında kimyasının farklı olduğunu, sizin durumunuzda olduğu gibi kimyasının farklı olduğunu hissediyorum ve bu çok umut verici ve çok aslında insanın hayal gücünü de tetikleyen bir durum. Siz fotoğraf bölümündeki karşılaşmanızdan, Saye Kolektif'teki pratiğinizden en sonunda Demir Kapı Kolektif'e kadar varmışsınız. Ve bugün hala açık olan Merdiven Art Space'te izleyebileceğimiz şahane bir sergiyle de izleyicilerle buluşmuşsunuz. Biraz
2: Buluşacağız hocam.
0: yani
2: Buluşacağız.
0: bu
2: Evet.
0: evet yarından
2: 5
0: itibaren
2: Haziran'da hocam. 5 Haziran'da.
0: Yayınlanacağı için de programımız 5 Haziran'a davet de etmiş olalım sergimize. Kör Düğüm sergisi sizin Demir Kapı kolektifi olarak hazırladığınız ve Yusuf Murat Şen hocamızın küratörlüğüyle gerçekleşen bir
1: Evet.
0: sergi. Şimdi şurada biraz kafam karıştı. Bu kadar umutlu, bu kadar gencecik, bu kadar cesur bir ekip birdenbire kör düğüm diye bir kavramla çıkınca dedim bunların kesin aklında bir şey var. Acaba bizi nereye götürmek istediğiniz o kavramla biraz da onu konuşalım isterim.
2: Eğer herkes uygunsa ben sözü almak isterim.
3: Tabii ki.
2: Şöyle ki şimdi aslında ilk sergimiz bizim Ankara'da oldu. Unite ortak mekanda, yine bir kolektif mekanda Kör Düğüm'ün ilk sergisini açtık. Şimdi İstanbul'a bu sergiyi taşımak istediğimizde de aslında tam sizin kastettiğiniz o çıkmazları açtığımız noktaya geliyoruz. Bu sefer Kör Düğüm İlmek sergisi olarak açılıyor sergi. Burada artık o Kör Düğüm'ün çözülmeye başladığını ve bizim bireysel o çıkmaz hikayelerimizin açıldığını, ilmek ilmek nasıl ortaya çıktığını görüyor olacağız. Dolayısıyla aslında yani işlerimizin her biri bizim bireysel olarak kendi hayatlarımızdaki kör düğüm, yani çıkmaz olarak gördüğümüz noktalara temas etmekle birlikte bizim bir arada oluşumuzda bu kör düğümleri açan şey olarak var oluyor. Dolayısıyla aslında kör düğümün anlamı bu, ama bu sergide birazcık onun açılımı gibi çözülme anına tanık olacağız diyebiliriz.
0: Sergiyle ilgili sorumu sürdüreceğim fakat dediğim gibi bağımsızlığı konuşuyoruz, bağımsızlara olan ihtiyacı konuşuyoruz. Siz bunun sorunlarla, ülkedeki üretim koşullarıyla kurduğumuz bireysel ilişkideki tıkanmayı aşan, yani kör düğümü ilmekle aşan
2: Yani
0: bir çözüm olduğunu
2: bağımsız
0: söylüyorum.
2: sanatçı olmanın günümüzde çok büyük çıkmazları var. Bunlardan en belki başta geleni gündüz çalışıp gece üretmek zorunda olmak. Aynı anda birden fazla kimlik taşımaya çalışmak veya görünmez bir emek sömürüsüne maruz kalmak gibi birden fazla çıkmazı var. Dolayısıyla da bağımsız birer sanatçı olarak var olmak şu anki konumda bence biraz zor. Dolayısıyla biz bu yüzden aslında bir kolektif olarak bir araya gelerek birbirimizin eksik kaldığı veya çıkmazına denk geldiği noktada birbirimize temas kurarak, müdahalede bulunarak hep beraber bu süreci sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü aksi takdirde daha cesaretsizce ilerleyen bir mücadele alanı oluyor. Daha insanı yalnızlaştıran da bir mücadele alanı oluyor. Dolayısıyla kolektif olmanın da böyle bir dayanak noktası olduğunu düşünüyoruz.
1: Ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi biz ufak ufak çeşitli sergilerde yer almaya başlamıştık kolektiften önce. Ve yani bugüne kadar bize kimsenin anlatmadığı çok absürt şeylerle karşılaştık hocam. Yani hem
3: Yani
1: kamuda
3: kişisel tecrübelerimiz ayrı ayrı.
1: evet hem kamuda hem de özelde bu alıcıyla üreticiyi yan yana getir. Artık piyasa diyorlar çünkü açık bir şekilde. Bu gücü elinde tutan insanların davranışları hem sanatçıya yani biz işte sanatçı olduk çok iyi şeyler yapıyoruz anlamında söylemiyorum ama ciddi bir emeğimiz var. Emeğimizin karşılığı bir şeye bir dönüşüyor, bir esere dönüşüyor. Fakat oradaki en değersiz şey siz misiniz gibi davranılıyor. Bir de bu zincirde de böyle devam ediyor. Yani açık çağrı yöntemi en çok kullanılan. Açık çağrıya katılıyorsunuz. İşte birilerinin beynisine kalmış artık o. Bunların bu kadar hani şeffaf olmayan seçimler olması sadece şey de demek istemiyorum. Biri birinin tanıdığı onu seçiyor falan da değil yani. Ülkede artık insanların beğeni seviyelerini yani bu gücü elinde bulunduran insanların bir beğenisi olup olmadığını tartışır olduk. Çünkü mesela sen X yere gittiysen, orada sergilendiysen, Y'de de sergileniyorsun, Z'de de. O zaman bunlar herhalde şey, kendilerine pek güvenmiyorlar ve referans alıp onu alıyor. Hadi sergilendiniz, baskı maliyetlerini zaten daha sonra belki başka bir programda konuşuruz. Hadi onu yaptınız, fiyatlandırmadan tutun hocam, satışın sonuna kadar. Yani inanılmaz absürt şeylerle karşılaştım ben. Kamusal alanda da başka bir versiyonu bunun. Ve hiç bir insanın onuruna yakışmayacak şekilde ki bu davranışlar çok üzücü. Yani biz bir de Mimar Sinan gibi bir kurumdan çıkıyoruz. Bizim fotoğraf bölümündeki hocalarımız çok güçlüdür, çok iyi niyetlidir. En başta çok iyi insanlardır. Buradan orayı görmek daha da böyle kontrast yarattı. Ve bir de bunların hiç konuşulmuyor olması beni çok üzdü. Yani bize kimse demedi ki hani böyle böyle çıkacaksınız ama böyle böyle insanlar var, şöyle şöyle olacak, başınıza bunlar gelecek. E ne yapabiliriz? O zaman demek ki prodüksiyonu kendimiz üstleneceğiz. Çünkü biz bir yandan da sergi açarken baştan sona sosyal medyasından grafiğine, bulunacak mekanın düzenlenilmesine, Yusuf Murat Şen hocamızın küratörlüğüne öyle güzel birliktelik kuruyoruz ki baştan sona bir yapıyı üretimi de dahil olmak üzere sonuçlandırmayı öğreniyoruz. O yüzden de kolektif olmak inanılmaz güçlü bir şey ve çok gerekli.
2: Ve de zor.
3: Bu yüzden hocam şöyle bir soru yazmıştım ben de. İnisiyatif olmak, inisiyatifi almak mıdır? Yani burada çok ilginç bir şey var. Yani akademik sanatı övmek için söylemiyorum, yüceltmek için söylemiyorum ama Aksu'nun söylediklerine ben de katılıyorum. Çünkü akademide kendisini sürekli geliştiren, yontan bir tohum var. Kendisini bir yandan filizlendirmeye çalışıyor ama dışarıya çıktığında bir balta halihazırda onu bekliyormuş gibi bir durum. Tek başımızayken bu sanat üreticisi çok daha hızlı yok olmaya müsait ama birlikte olduğumuzda en azından bu görünürlüğün hiçbir sözümüz olmasa bile söyleyecek. Bakın biz beraber el ele tutuşarak bunu yaptık diyebilme imkanını bize tanıdığını düşünüyorum. Bu yüzden inisiyatif olmak gerçekten belki de bunu almak bir bakıma. Tabii kelime karşılığı inisiyatifin çok enteresan. Yani Türkçe'ye baktığımızda öncelik ya da üstünlük gibi kelimelere daha yakın görünüyor. Ama bu çok sorgulanacak bir şey bana göre. Yani İlla bu önceliği barındırmak zorunda da değil. İçinde özgürlük olan bir şey gerçekten hiçbir şey yapmadan yani bir bakıma aslında kolektifin amacını da düşündüğümüzde biz illa sürekli sergi yapmak zorunda değiliz. Yeri geldiğinde bence bir sanat üreticisi nadasa bırakabilmeli üretimlerini. Öyle düşünüyorum. 2 ay hiçbir şey yapmadan durabilmek kötü bir şey değildir. Bu hızlı üretimin de tüketime çok büyük bir katkı sağladığını düşünecek olursak yeri geldiğinde durmamız gerekebilir. Ama bu en azından varoluşunun bir güç potansiyelini çağrıştırsa da çemberi derinlemesine düşünmemize fırsat verdiğini düşünüyorum bu inisiyatif alma durumunun. Bir de çok uzatmadan uzun zamandır ilgilendiğim bir şey var onu söylemek istiyorum. Yani özellikle Cumhuriyet'in 50. yılında birçok heykel yapılmış sipariş üzerine. Mesela bunlardan bir tanesi Muzaffer Ertora'nın 73 yılında yaptığı bir heykel. Bir işçi heykeli, yani Almanya işçi göçünü bize doğrudan anımsatabilecek bir heykel. Zaman içerisinde bulunduğu semtte bazı müdahalelere maruz kalıyor ve kollarını ya da işte başının belirli kısımlarını kaybediyor. Aslında heykel zaman içerisinde bir torfa dönüşüyor. Ve bence kolektif olmak ya da inisiyatif almak bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü sanırım ilk kuşak inisiyatiflerinden birisi 96'da kurulan Hafriyat grubu. Bu noktada hiçbir fikrim yok şu an. Sadece sesli düşünüyorum. Belki dediler ki biz bu konuda bir şeyler yapalım. Yani bu heykel için ne yapabiliriz arkadaşlar? Ve bir vinç kiralıyorlar. Bu galiba 2010'da oluyor. Ve diyorlar ki biz bu heykeli buradan götürelim. Yani işte o Hafriyat grubunun o vinç kiralama konusunda onu bulunduğu konumdan alma isteği bana göre tam olarak kolektifin ya da işte bu bahsettiğimiz inisiyatifin değerini gösteriyor. Ya da heykelin bir anda kaybolması üzerinden bir farkındalık yaratma güdüsü tam olarak inisiyatifin değerini gösteriyor.
0: Evet tabii Hafriyat bir yandan da sizinle çok yakın bağlantılı çünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kökenli, akademik kökenli bir inisiyatif oluşuyla bugün hala üretim alanında Çok saygı duyduğumuz sanatçıları bir araya getiren bir yapı olarak hafızalarımızda bu tophanedeki işçi anıtının da başına gelenler hem işçi sınıfının hem sanatçı zanaatçı bizlerin başına gelenler için çok sembolik bir olay, gerçekten çok iyi hatırlattın. Bunu hatta hatırlayacak olursanız en son İstanbul Bienalinde de yine bir Brezilyalı bir sanatçı olmalı, genç bir kadın sanatçı bu heykele dair ona saygı duruşunda bulunan bir işle katılmıştı Bienale. Bu tür ortak belleğimizde bu tür imgeler gerçekten çok var ve bunların hepsi bizi hani belki de kendi alanımızı birlikte onarmaya davet ediyor. Sizin tanımladığınız biçimiyle işte inisiyatif, belki şu kelimeyi de eklemek lazım, İnisiyasyonla aynı kökenden geliyor. Yani başlatmak demek. Bir şeyi başlatmaya, bir de bu yoldan gidelim demeye, bir kapı daha açmaya, o demir kapıları hani ağır da olsa sizinki bence hoş da bir imge bir kez daha. Çünkü hani açması kapatması zor, ağır olabilir ama aynı zamanda bir sorumluluk almayı, bir sığınak, bir yuva kurmayı da ifade eder. Sanırım o sığınaklara da ihtiyacımız var. Kendinizi mekanın içine kapatmadan ama özelliğimizi ve özgürlüğümüzü sağlayabileceğimiz alanları açmak gibi geliyor bana, bağımsızlardan biri olmak. Siz anlatırken de not alıyorum, yani Unite'la buluşma, Saye ile buluşma, oradan işte Apaçık Radyo'yla, oradan işte Bağımsızlar ekibi olarak bizlerle buluşmanız. Hep şunu fark ediyorum aslında, evet, tanımladığınız gibi sert bir ve dışlayıcı, kendi içinde güç ilişkileri çok zorlayıcı bir kültür sanat alanından bahsediyorum. İşte Bağımsızlar ekibi olarak bizlerle buluşmanız. Hep şunu fark ediyorum aslında, evet, tanımladığınız gibi sert bir ve dışlayıcı, kendi içinde güç ilişkileri çok zorlayıcı bir kültür sanat alanından bahsediyoruz ama

0: aslında sanki o çekirdekteki güç alanı daha dar ve daha belki de küçük ve zayıf gözüküyor. Bizim kapsadığımız alanın genişliği düşünüldüğünde ve üstelik de niyetli olduğumuz şeyin zorluğuna rağmen sizlerin ifade ettiği gibi ne kadar büyük bir heyecan ve umutla bu işe girdiğimiz düşünüldüğünde galiba çoğunluk biziz bu durumda. Bunu kutladığımız her seferinde bu her programda bunu kutladığımız bir an oluyor gerçekten kendi içimde iyi ki buluşmuşuz dediğim bir an oluyor ama Feyza'nın da başlattığı yerde sonra konu açılıyor muhabbet ve zorluklarına da geliyoruz tabii ki ister istemez ama sizin acaba tespit ettiğiniz hani bu bir inisiyatifin bir kolektifin yolculuğunda ya arkadaşlar şunda biraz titiz olmak lazım galiba şuralar biraz daha özen istiyor dediğiniz yerler var mı?
1: Var hocam. En dertli bendim bu konuda. Öncelikle yani kolektifin değerini, anlamını biliyor olmak önemli. Bir kolektife dahil olacaksa arkadaşlar, iş bölümü ciddi bir problem yaratıyor hocam. Yani oradan çıkan sorunlar bütün kolektifin aurasını değiştiriyor. Biz de böyle minik bir problem yaşadık. Daha sonra bu konuyu sağ olsun Yusuf Murat Şen hocamız bize çok iyi yönlendirme yapıyor. Çok iyi yani varlığıyla yapıyor bunu. Çok minik cümleler kuruyor ve bir sürü şeyin kapısı açılıyor ve o şeyler sorun olmaktan çıkıyor. Ve biz oturduk konuştuk. Biz bu kolektifi nasıl algılıyoruz? Beklentilerimiz neler? Yazdık her birimiz, okuduk her birimiz. Ondan sonra daha açık ve net olmaya, iş bölümü yaparken bunu bir eşitlikçi bir yerden bakarak yapmaya, her birimizin buna gönüllü olarak katıldığımızı unutmamaya, özen göstermeye davet ettik birbirimizi ve her gün bir önceki günden daha iyi olmaya başladı. Ve sizin de dediğiniz gibi hani başka bir perspektiften bakmaya başlayınca başta zorlayıcı oluyor. Evet. Bir sürü insan belki bunun için hani böyle bir şeyi başlamıyor, cesaret edemiyor. Fakat dediğiniz gibi şu sıralamaya bakarsak eğer işte kalabalık oluşumuzdan dolayı biz ilk sergimizi bizi tanımayan bir mekanda yaptık. Çünkü başka bir arkadaşımızın kafasında şu vardı. Bizi her mekan kabul edebilir. Ve bu gerçekten işledi. Benim tek başıma düşünebileceğim bir şey değildi. O onun perspektifiydi. Ve bu perspektif bir yerden yaklaşım sergiledi. Sonunda da işte bugün Açık Radyo'dayız. 5 Haziran'da Merdiven Art Space'teyiz. Başka yurt dışı bağlantıları kurmaya çalışıyoruz. Çünkü Ercan Güleryüz arkadaşımız Almanya'da. Orada yaşıyor. Aslında hiç de o kadar zor değilmiş. Fakat sorumluluk çok önemli ve insan bir şeye ne kadar emek veriyorsa, ne kadar sorumlu hissediyorsa ve bunu hep beraber yapmayı becerebiliyorsa o gerçekten kendi kendine yol alıyor ve büyüyor. Buna çok inanıyorum. Yani bizi dinleyen insanlar da feyz alabilirler. Sorumlu arkadaşlar seçerlerse kolektife ya da birbirlerine güveniyorlarsa, bir araya gelirlerse çözülmeyecek sorun yok.
0: Valla Aksu anahtarları verdi. Anahtar testin bir konuşmaydı gerçekten. Son dakikalarımıza da giriyoruz. Lütfen eklemek istediklerinizi paylaşın bizimle. Unutmuş olmayalım. Feyza'cığım sen ne diyorsun bu anahtarlara?
1: Yani bir ara gerçekten epey bir sıkıntı yaşadık. Hem de tam ilk sergiden sonrasında olan bir konuşmaydı bizim de kendi aramızda. Ama günün sonunda hepimizin ortak zeminde buluştuğu payda şeydi. Yani tabii ki birlikte üretmek önemli, ortaya bir eser çıkartmak o süreçte. Ama bundan ziyade sürece odaklanmaktı. O yüzden işte birlikte kitap kulüpleri yapmaya başladık. Ve Her şeyin yanı sıra günlük hayatımızı paylaşma meselesine kadar indirgedik aslında olayı. Çünkü o zaman gerçekten kolektif olunmaya başlanıyor. Yani sadece bir sergi süresince birbirimizle birlikte olmamak, hani birimizin herhangi bir günlük hayat meselesi, atıyorum kapısı kilitli kaldı, çilingir çağırması gerekiyor. Bununla ilgili de birbirimizi koşmayı öğrendiğimiz bir süreç oldu. O yüzden kıymetli olan tarafı kesinlikle bu aksiyon.

0: Onu da belirttiği gibi.
1: Tam anahtarlar demişken çilingir örneğin güzel oldu. Ben Demir Kapı Kolektifi bir tür böyle çilingir gibi hatırlıyor olacağım bundan sonra. Kısa sürede bu kadar pratik ve aslında iyi tanımlanmış çözümler üretmiş olmanız çok etkileyici bence.
0: Teşekkür.
1: Sen dersin son olarak.
2: Hocam son olarak kolektif olmak bence insanın eline kalem alıp yazı yazması gibi bir şey. Okumak çok farklı ama o kalem elinize gelip bir şeyler yazma düşüncesiyle, amacıyla defterin başında durduğunuzda ilk başta kendi süzgeçlerinizdeki delikleri yeniden sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu da hem avantaj hem dezavantaj olarak kolektifin bir ögesi diye düşünüyorum. Yazmak çok değerli.
1: Harikasınız. Çok çok teşekkürler. Bu kadar kısa bir sürede belki bizim de bu bölümler boyunca biriktirdiğimiz bir sürü şeyi kapsayan bir konuşma yaptık sizinle. Çok teşekkürler paylaştığınız her şey için. 5 Haziran'da Kör Düğüm İlmek sergisindeyim. Bu çok beni ilgilendiriyor. Space'te. Ama onun dışında yolu düşenler Edirne Kapı'da adresi almışlardır diye düşünüyorum. Çilingirler orada sizi bekliyor olacaklar.
0: Herkesi bekleriz.
1: Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Aksu Günay, Reşit Şimşek, Feyza Nur Biziroğlu'yla birlikteydik. Daha devamı da var. Ercan Güler yüzde Samet Yılağ'a da buradan selam söylemiş olalım.
0: Gökhan
1: Buradan bir kulaklarını çınlattık. Yusuf Murat Şen hocamızın da emeklerine sağlık. Bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine sevgiler, saygılar.
0: Teşekkür ederiz tekrar.
3: Teşekkür ederiz hocam davet için.
2: Teşekkür ederiz.
4: Bağımsızlar.
5: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
6: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bağımsızlarla konuşmalarla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Bağımsızlar ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6.30 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ve Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün sözü.
3: Ben, kelimenin tam anlamıyla acı ve ızdırap deryasının içinde boğulmaktaydım. Faciadan 3 gün sonra Aziz bana ulaşıp başsağlığı dileklerini iletince, bu resmen okyanusta boğulurken bana uzatılan bir yardım eli oldu. Evet, 7 Ekim, hayatımın en trajik günüydü. O kadar çok yakınımı ve değerimi yitirmiştim ki. Ama o gün aynı zamanda Aziz'i de kazandığım gün oldu. Onu hem bir kardeş hem de ortak yolculuğumuzda esas yoldaşım olarak kazanmıştım. 7 Ekim 2023 Hamas saldırılarında en yakınlarını yitiren İsrailli Maoz İnan, taş attığı için İsrail hapishanelerinde gördüğü işkencelerden sonra hayatını kaybeden Filistinli gencin kardeşi Aziz Abu Sarah'la birlikte "Gelecek Barıştır, Kutsal Topraklarda Ortaklaşa Yol Almak" kitabını nasıl birlikte yazıp barış hareketini birlikte başlattıklarının derinlikli hikayesini anlatıyor. Democracy Now!

0: Açık Dergi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Alver ve Ayten Alver'e teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hasan Turhanlı ve Leyla Diyana Gücü'ye teşekkür ederiz.
5: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Mevsim Çiçekleri'nin şarkılarından sonra bu hafta türlü çeşitli anlamlarıyla başka çiçeklerin şarkıları var Koyu Mavi'de. Bülent Ortaçgil'in Pencere Önü Çiçeği ile açıldı bu akşam Koyu Mavi. İlk kez Fikret Kızılok ile birlikte Çekirdek Sanat Evi kayıtları arasında çıkan albümde yer alan Pencere Önü Çiçeği bestesini Ortaçgil, 1999'da çıkardığı Eski Defterler albümünde yeniden yorumladı. Albümde kendisine gitarda Erkan Uğur, basta Gürol Ağırbaş, davulda Cem Aksel ve perküsyonda Hakan Beşer eşlik ettiler. Bir başka Pencere Önü Çiçeği olan Açelya'dan adını alan şarkı ise yeni türkünün 1988'de çıkan Yeşilmişik albümünden. Meral Özbek babası için yazmış ve Derya Köroğlu bestelemiş Açelya'yı. Mark Lanegan'ın 1990 albümü The Winding Sheet'ten Wildflowers da hüzünlü bir şarkı. Kır çiçekleri ulaşılmaz gibi görünen, uzaklarda bir yerlerde gizlenmiş umudu simgeliyor.

alacak karanlık. Uyan artık doğan güne karşı. Okşayınca yüzünü usulca. Gençlik resmi.

yeşil güzelim Açelya, yakışır o başka yarınlara. Çiçeklenir coşar ışık suyla, kırılgandır koyu karanlıkta. Açelya.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de Simgesel Çiçeklerin şarkıları var bu akşam. The White Stripes 2005'te çıkan Get Behind Me Satan albümünden Blue Orchid'i seslendirecek şimdi. Saflığı ve temizliği simgeleyen beyaz orkidenin kötülükler karşısında kapıldığı hüzünle renginin maviye dönmesinden söz ediyor. Chris Isaak 1998'de çıkan Speak of the Devil albümünden melankolik bir şarkı olan Black Flowers'da kaçınılmaz kötü sonu bekleyişi anlatıyor. Red grubunun 2009'da çıkan 21 albümünden dinleyeceğimiz Plastik Çiçekler ve Böcek isimli şarkı ise beton ormanlarda büyüyen plastik çiçeklerle simgelenen sahtelikten söz ediyor.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de Aykırı Çiçekler'in şarkıları var bu akşam. Teoman'ın farklı müzisyenlerin sevdiği şarkılarının yorumlarını içeren 2023'te çıkan Aşık Bir Adam albümünden Nilüfer'i dinleyeceğiz şimdi. Sözleri Murat Anmungan'a, müziği Sunay Özgür'e ait olan Nilüfer, ilk kez Müslüm Gürses'in Aşk Tesadüfleri Sever isimli 2006 albümünde yer almıştı. Murat Anmungan'ın öyle dizeleri var ki birini söyleyince diğerinin hatırı kalıyor. Hatalara karşılık ödenen bedellerin simgesi Nilüfer'in şarkısı diyelim. Ardından Jeff Buckley'nin 1994'te çıkan tek stüdyo albümü Grace'den, 1950'lerden Broadway müzikal şarkılarından Nina Simone'un da söylediği Lie Like Wine yorumunu dinleyeceğiz. Sevgiliyi kaybetmenin verdiği kalp kırıklığına karşı leylak şarabıyla sarhoş olmanın getirdiği mutluluk dolu unutkanlıkla teselli bulmaktan dem vuruyor. Tom Waits ise 2004 albümü Real Gun'dan Trampled Rose'da sevdiğini verdikten sonra sokağa atılan, ayaklar altında ezildiğini gördüğü gülden söz ediyor.

Trampled Rose, Tom Waits'in itip giden, değeri bilinmemiş aşkı simgeleyen şarkısıydı. Kelime anlamlarından farklı anlamlar taşıyan Çiçeklerin Şarkılarını 1969 yılından Kamuran Akkor'dan Azeri ezgisi Lalelerle devam ediyoruz. Azerice lale, Türkçedeki gelincik çiçeği anlamına geliyor. 1918'de Azerbaycan'a destek olmak için Gence'ye giden askerlerin kırmızı fesleri kastediliyor lale ile. Ardından Şevval Sam, 2015'te çıkan ikinci Alevilere Kalan derleme albümünden Nesimi'ye ait Gül türküsünü seslendiriyor. Gül, ilahi güzelliğe duyulan aşkı simgeliyor. Sonra Fikret Kızılok'un 1983 Zaman Zaman albümünden dinleyeceğimiz Sevda Çiçeği de sevdayı geceleyin sessizlikte açan bir çiçeğe benzetiyor. Daha sonra Murat Özyüksel'in 1994'te çıkan albümü Bir Çiçek Yılı Sonra'dan aynı isimli Afşar Timuçin şiirinden alınan sözleriyle Murat Özyüksel bestesini Teoman ve Selen Gül'ünün sesinden dinliyoruz. Gelecekteki güzel günlerin umuduyla kitabın arasında saklanan çiçeklerden, saksıda bekleşen sardunyalardan söz ediyor Bir Çiçek Yılı Sonra.

Bir çiçek yılı sonra Teoman ve Selen Gül'ün sesinden Murat Özyüksel'in aynı isimli albümünden dinledik. Simgesel anlamlarıyla çiçeklerin şarkıları vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son olarak yeni türkü 1986 albümü Güne Bakan'dan aynı isimli şarkısını seslendiriyor. Sözleri Meral Özbek ve müziği Derya Köroğlu'na ait olan şarkıda Güne Bakan adıyla da bilinen Ay Çiçekleri, gelecekteki güzel günlere dair gençlik düşlerini simgeliyor. Güne bakan düşlerimiz yağmur sesiyle çoğalsın. Güzel günlerde buluşmak umuduyla iyi akşamlar.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hasan Turhanlı ve Leyla Diyana Gücü'ye teşekkür ederiz.
1: Ködüle müzik ya.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Timsel'e teşekkür ederiz.
3: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
4: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı Mahalle'ye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte Amerikalı trompetçi Dave Douglas'ın son albümü Transcendence'dan örnekler dinleyeceğiz. Dave Douglas son derece yaratıcı bir sanatçı biliyorsunuz. Geçtiğimiz Eylül ayında Alloy başlıklı bir albüm yayınlamıştı ve bu programda sizlere dinletmiştik. Bu akşam yine son derece yaratıcı bir albümle karşımızda Dave Douglas. Spiritüel caz, çağdaş oda müziği, özgür doğaçlamayı tek bir nefes içinde birleştirmiş Transcendence başlıklı albümde ve bu albümde Duke Ellington'ın kutsal müzik anlayışından ve ressam Jack Whitton'ın soyut enerji alanlarından beslenmiş. Albüm trompet, tenor saksafon, cello, elektronik dokular ve parçalanmış ritimler arasında dolaşıyor ve dinleyiciyi meditatif bir ses dünyasına davet ediyor. Albümün omurgasını Douglas'ın besteleri oluşturuyor. Ellington parçaları ise albümün spiritüel çerçevesini kuran yansıma noktaları gibi kullanılmış. Az önce dinlediğimiz Come Sunday de bunlardan bir tanesiydi. Ellington'ın en spiritüel bestelerinden bir tanesiydi bu ve bütün konseptin anahtarıydı adeta. Sırada iki Dave Douglas bestesi yer alacak. İlki Jack Whitton etkisinin en açık hissedildiği parça Energy Fields olacak. Ardından da albümün en hareketli ve en canlı organizma hissi veren parçalarından bir tanesini dinleyeceğiz. Curious Species.

Aşağı Mahallede bu akşam sizlerle birlikte Amerikalı trompetçi Dave Douglas'ın son albümü Transcendence'dan örnekler dinliyoruz. Bu albümde merkezde tabii ki trompetçi Dave Douglas var ama bir lider gibi davranmıyor. Gençlik dönemindeki agresif ton yerine daha kırılgan ve düşünceli bir ses kullanmış bu albümde. Tenor saksafonda James Brandon Lewis'i duyuyoruz. Son dönemin en yetenekli genç saksafoncularından bir tanesi, albümün adeta ateşi olarak hizmet ediyor. Cello'da Tomeka Reid var. Albümün belki de gizli kahramanı, cello sayesinde müzik ne tamamen caz ne tamamen çağdaş klasik oluyor. Gitar ve elektronik dokularda Rafik Batya var. Albümün atmosferinin mimarı diyebiliriz kendisi için. Geleneksel bir caz gitaristi gibi davranmıyor. Daha çok bir ses tasarımcısı gibi davranıyor. Ve davulda da modern yaklaşımıyla Ian Chang'i duyuyoruz. Yine klasik bir swing ile gitmek yerine dokular kuran bir sanatçı Ian Chang. Transcendence albümünden yine iki parça var sırada. İlk dinleyeceğimiz parçanın adı Argle Bargle. Gevezelik ya da anlamsız tartışma anlamına geliyor. Albümün ironik ve oyunbaz tarafını yansıtan bir Dave Douglas bestesi bu. Bu parçada müzisyenler sanki birbirinin sözünü kesiyor gibi çalıyor. Kısa motifler, ani çıkışlar ve yarım bırakılmış fikirler var. Ardından bir Duke Ellington bestesi dinleyeceğiz. Alışılmadık ve gizemli bir beste bu. Adı da Oklupaka. Oklupaka ne demek derseniz, Acapulco'nun tersten yazılışı derim. Ellington'ın yer isimlerinden esinlenen parçalarından bir tanesi Oklupaka.

Aşağı Mahalle'de bu akşamki programda sizlerle birlikte Amerikalı trompetçi Dave Douglas'ın Transcend başlıklı albümünden örnekler dinliyoruz. Sanatçı bu projeyi iki büyük ilham etrafında kurmuş. İlki Duke Ellington'ın özellikle Sacred Concerts dönemindeki spiritüel yaklaşımı, diğeri ise ressam Jack Whitton'ın soyut resimleri. Jack Whitton'ın tablolarındaki katmanlı yüzeyler, parçalanmış dokular ve enerji alanları Douglas'ın bestelerine doğrudan yön vermiş. Albümün adı Transcendence da buradan geliyor. Fiziksel formun ötesine geçme fikri. Douglas röportajlarında bu müziği collective meditation yani bir birleşik meditasyon gibi düşündüğünü söylemiş. Geleneksel tema, solo tema caz formundan çok birlikte nefes alan bir organizma kurmaya çalışmış bu albümde. Albümden son olarak iki Dave Douglas bestesi dinleyeceğiz. Slaps ve albümle aynı adı taşıyan Transcend.

Trompetçi Dave Douglas'ın Transcend başlıklı albümünden örnekler dinledik bu akşam sizlerle birlikte. Bu albümde tenor saksafonda James Brandon Lewis, cello'da Tomeka Reed, gitar ve elektronik dokularda Rafik Bhatia ve davulda da Ian Cheng yer aldı Dave Douglas'ın yanında. Az önce dinlediğimiz Transcend adlı son parça bittiğinde albüm tamamlanmış gibi değil de devam ediyormuş gibi hissediliyor. Dave Douglas'ın özel

0: özellikle istediği şey de buymuş, müziğin sonlanmaması. Fakat dinlediğimiz bu parçayla birlikte bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram ya da Twitter'daki Asagi Mahalle hesabını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Timsel'e teşekkür ederiz.
3: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özcan Vardar'a teşekkür ederiz.
0: Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.

0: Merhaba herkese. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kula.
1: Ben Mert Emcan, David Bowie ile başladık. Hello Space Boy, bir Pet Shop Boys remixi, hatta düetli bile diyebiliriz. Olağanüstü bir şarkı. David Bowie külliyatının son dönem özellikle en iyi şarkılarından biri. Son dönem derken de aslında 30 yıl evvelin şarkısı. Ama çok özel bir plak çaldık ve onunla açtık programı. 30 yıl sonra, yani 96'da yayınlanmıştı bu single. 30 yıl sonra ilk defa plak formatında dükkanlarda yerini buldu ve dünya plak dükkanları günün şerefine oldu bu iş. O yüzden de ayrı bir önemi, ayrı bir güzelliği, ayrı bir değeri var. Gerçekten de çok güzel bir EP, çeşit çeşit, yani sadece bu şarkı var ama çeşit çeşit mixler, şunlar bunlar. Böyle evet, bu ayın hazinesi bu oldu açıkçası. Hatta şey, Prag'daki arkadaşlarla da konuşuyorduk işte şey, Dünya Plak günü sonrasında, ya David Bowie aldın mı, aldım, sen aldın mı, aldım falan, böyle herkes de aynı şey vardı. Hepimizin beklediği plak buydu çünkü o güne özel. O yüzden de şey, elimize geçmiş olması tabii ki bizi ziyadesiyle coşkulandırdı.
0: Çok güzel.
1: Öyle
0: Peki
1: işte.
0: şey, kısıtlı basın mıymış bu arada?
1: Efendim?
0: Kısıtlı basın mı?
1: Evet, kaç tane basıldı onu bilmiyorum. Ona bakarım ama şey, yani 5.000 6.000 falandır. Ama
0: Anladım.
1: nispeten daha çok bulunan şeylerden biri oldu. Onu da itiraf edeyim. Ama yine de tabii ki şeylerde hep bu oluyor biliyorsun. Hani Dünya Plak
0: Tabii tabii
1: Günü,
0: dünya
1: Plak
0: plak
1: Dükkanları
0: günü
1: Günü
0: tabii ki.
1: şerefine her zaman daha bir kısıtlı basın ola geliyor. Şey, pembe bir plak çok güzel. Ondan sonra cart pembe, hatta şeffaf, gayet güzel. Şey, dinle dinle, döndür döndür, şey değil. Baktım şimdi 7.500 kopya basılmış. Ve
0: Evet.
1: Alman basını gayet de güzel. Öyle işte. Bu hafta
0: Bir şey.
1: efendim.
0: Evet, niye böyle bir giriş yaptık?
1: Aynen. Bu haftanın teması elimize bu hafta düşen plaklar. Gıcır gıcır plaklar hepsi. Hiç cızırtı yok. Şey, yeni baskı ve yani şey, ikinci, üçüncü
0: Şey
1: defa,
0: sorabilir
1: defa
0: miyim?
1: dinledim.
0: Soracağım ama
1: Tabii böyle.
0: 12. single mı?
1: 12. 12.
0: Heh, tamam.
1: Yani şey, hatta her üçer şey var, remix var her yüzde. Dolayısıyla 6 tane remix. Gayet güzel. Evet, bu hafta pazartesi itibariyle elimize düşen, koleksiyonumuza giren plaklara yer vereceğiz. Gerçekten çok güzel plaklar var. Benim uzun zamandır peşinde koştuklarım var aldıklarımın arasında. Ondan sonra yeni çıkan plaklar var, yeni çıkan albümler var ya da göreceli olarak yakın zamanda çıkmış olan albümler var. Bu hafta onlardan birkaç tanesini zamanımız el verdiği ölçüde çalmaya başlayacağız. Yeni albümler demişken de benim bu sene içerisinde en şey beklediğim, büyük bir özlemle beklediğim albümlerden biri de açıkçası The Twilight Sad'ın yeni albümüydü. Çok yakın zamanda çıktı. Gerçekten de şey, yani geçen ay mı? Tabii. Geçen ay yayınlandı. It's the Long Goodbye ve 7 sene sonra çıkardıkları ilk albüm oldu. Çok da güzel bir albüm ve ben bu albümü çok bekliyordum. Çıkar çıkmaz da hemen dinlemiştim ve dedim ki yani tamam, bu Twilight Sad albümü. O yüzden de mutlaka alınması gerekiyor. O anlamda gerçekten de şey, el atabildiğim için de ayrıca mutluyum. Twilight Sad, yani 20 senedir neredeyse bu hikayenin içerisinde post-rock denilen alt janrının çok önemli temsilcilerinden biri İskoç grup. İskoç şey, ne derler, aksanlarında hiç şey yapmadan, eritmeden, şey yapmadan ortaya koyan bir grup.
0: Bu
1: 2003'ten
0: grubun
1: beri varlar.
0: özelliği zaten değil mi? Yani
1: Aynen.
0: Twilight Sad temasının öne çıkan bir unsuru.
1: Aynen,
0: diyebilirim.
1: sözlerini anlamak neredeyse imkansız o yüzden de. Ama evet, şey kaç? 7. albümleri. Bir önceki albüm It Won't Be All Like This. It Won't Be Like This All The Time 2019'da çıkmıştı. It Is The Long Goodbye'da geçen ay piyasaya sürüldü. Ve gerçekten de çok güzel bir albüm. Birkaç defa döndürdüm ve hani hakikaten doyamadım. O yüzden de hani bu hafta playlistimize ekleyelim istedim özellikle. İlk
0: İyi
1: şarkıya
0: yapmışsın
1: geçelim.
0: gerçekten, tam vardı. Evet,
1: Efendim?
0: geçelim geçelim. Çok taze gerçekten. Hatta şimdi ben bir yandan hani Wikipedia'ya da baktım. Albümle ilgili herhangi bir giriş yapılmamış. O kadar hani yeni.
1: Aynen, o kadar taze, evet.
0: Evet, o kadar taze. Muhtemelen hani önümüzdeki aylarda buraya bilgiler girecektir diye tahmin ediyorum. Ama senin yolladığın şarkılar itibariyle anladığım kadarıyla yine kendisinden bekleneni, o alışılmış ve beklenen sadayı sürüklemeye devam ediyor kararlılıkla. O kendine özgü kasveti efendim, tarzı, gitarları ve tabii ki vokali çok farklı bir tema. O yüzden de ayrışıyor. Her zaman ayrışmayı başarıyor. Bir de ne olursa olsun, gündem nereye gitsin, trendler ne derse desin, dinleyici ne kadar değişirse değişsin, aynı fikir doğrultusunda onu zenginleştirerek ilerlemek de takdire şayan bir şey gerçekten.
1: Kesinlikle ve
0: Niye
1: mutlaka
0: düşünüyorsun?
1: karşılık da buluyor.
0: Evet.
1: Evet, o halde Twilight Saturn It's the Long Goodbye albümüne başlayalım. İlk çalacağımız şarkı A Temper Crashland Theme.

0: Evet. Hasret'in 50 tonuna sahip The Twilight Set'ten geldi. Attempt to Crash Landing Theme. Albümün öne çıkan şarkılarından biri bence. Gerçekten de çok güzel bir şarkı. Şimdi bir sonraki şarkı daha da özel ve daha da enteresan. Çünkü bu sefer gitarlarda Robert Smith var. The Cure'un
1: Değil mi?
0: lideri. Evet, hatta birkaç
1: Anla.
0: şarkı da daha var. Bir şarkıda
1: Hmm.
0: synthesizer'lar da var falan vesaire. Dolayısıyla böyle bir işbirliği var. Hatta The Cure'la hikayeleri de var. Yani Cure, yani Robertson çok beğeniyor. Çok seviyor Twilight Sad'i. Hatta yıllar öncesinde onları ön grup olarak beraber turne yapmak istemişti. Ancak Twilight Sad'deki eleman, baş eleman annesi hastalandığı için iptal etmek zorunda kaldılar. Yani ön grup olmaktan çıktılar. Ama hep böyle bir ilişkileri devam etmiş ve arkadaş da olmuşlar. O yüzden de hani bu albümde de bayağı bir hani Robert Smith etkisi var. Özellikle bu şarkıda gitarları böyle arkadan şarkıyı ne kadar bastırmasa da çok net bir şekilde anlayabiliyorsun, duyabiliyorsun, hissedebiliyorsun. O yüzden de
1: Doğru.
0: hani bu şarkıyı da özellikle seçmek istedim.
1: Ya iyi yapmışsın. Yani bunu
0: Evet.
1: notla paylaşmak için de zaten önemli bir fırsat olmuş.
0: Hani sırf bu not için
1: Yani
0: çalınır diyorsun.
1: tabii tabii yani şey. Bir de ben dikkatimi çeken iki şeyi hani hemen izin verirsen kısaca hemen söyleyeyim. Kapaklarına her zaman hayranımdır Twilight Set'in.
0: Evet. Bu da
1: Yani
0: öyle
1: gerçekten
0: enteresan
1: bir
0: bir plak, evet,
1: yine
0: kapak.
1: baktım enteresan bir kapak. Yani yine böyle yani sizi çok derinlikli hani böyle biraz ürkütücü de denebilecek ama merak uyandırıcı bir dünyanın beklediğine dair böyle bir şey imajla karşılıyor. Ve şarkı isimlerini de büyük harflerle yazmak gibi bir şey var. Yani bu tabii dijitale özgü mü
0: Evet.
1: bilmiyorum. Hani ilk defa
0: Ya
1: gördüm hani böyle
0: yani
1: şeyde.
0: şey, plak kapağında da büyük harf ama yani o olur. Bilmiyorum
1: Evet.
0: dijitalde niye öyle şey yapmışlar ama onu ben de fark ettim.
1: Yo,
0: Haklısın.
1: yo. Ben de çok mutluyum.
0: Şeyde, plan üzerinde şarkı isimleri yazmıyor. Hani şeyde,
1: Hı.
0: göbekte yine resim var. O yüzden de hani gerçekten de öyle mi değil mi bilemiyorum ama kapağın arkasında da hep büyük harf ama o olabilecek bir şey. Hani
1: O olacak da böyle dijitalde genelde
0: Evet
1: kısa
0: evet doğru. O benim de dikkatimi çekti. Hani özellikle bir şey var mı falan diye ama bilemiyorum tabii ki. Ama dediğin gibi şey, kapaklar her zaman enteresandır, güzeldir. Başka bir şekilde seni böyle çeker içine. Öyle
1: kesinlikle.
0: bir özelliği vardır gerçekten de. Özellikle ben ilk iki albüm kapağını çok severim.
1: Evet.
0: 14 Autumns and 15 Winters'la Here It Never Snowed, Afterwards It Did. Ki onlar böyle benzer temalardır. Hatta benzer, aynı çizer de olabilir. Gibi gibi. Evet. O halde şarkıya geçelim. Evet, gitarlarda Robert Smith, The Twilight Sad'den geliyor. Waiting for the Phone Call.

0: Waiting for the Phone Call, Twilight Sad, gitarlarda Robert Smith ve son albümleri It's the Long Goodbye ki Nisan başında yayınlanmıştı. Oradan çaldığımız bir harika şarkı daha. Gerçekten de Twilight Sad'ın hala, yani çok uzun bir zaman ara vermişlerdi. 7 yıllık bir aradan sonra tekrar böyle cayır cayır gelmeleri ve biraz da arada daha fazla elektronik var fark ettiysen, biraz daha şey
1: biraz evet,
0: çok
1: evet.
0: Çok çok fazla gitar ağırlıklı değil eskisi kadar. Yine o tabii ki kasvet hakim her zaman olduğu gibi. O da şeyden de kaynaklanıyor. Grup şu anda artık iki kişiden oluşuyor, kurucu üyelerden. Onun dışında sabit eleman yok. Şimdi. Dolayısıyla o dinamiklerdir. Biraz da Sedan'ın o şekilde şekillenmesine veya değişmesine yol açmıştır şüphesiz diye düşünüyorum. Ama öyle. Evet, bu hafta pazartesi günü itibariyle koleksiyonumuza giren harika plakları çalmaya devam ediyoruz. Şimdi sırada benim yıllardır hasretle yanı tutuştuğum bir albüm var. İlk 2002 senesinde çıkmıştı ve o zamanlar tabii ki CD vardı, plak yoktu. Plak hatta yani basılmadı o dönemde diye hatırlıyorum. Sonrasında da hiç basılmadı. Yani pardon, bir sene sonra basıldı. Ama çok böyle şey, limited edition. Çok az sayıda basıldı ve o mesela çok az bulunur. Ve hani ne bileyim 300-400 eurolardan falan başlayan şeylerdir. Kaç tane basıldığını bilmiyorum ama çok çok az basılmıştı ve hiçbir yerde de bulunmuyordu. O yüzden ben de şey yapamamıştım. Ancak iki sene önce 2005 yılında çok özel bir basım gerçekleşti. Lost in Space 22,5. yıl dönümü şerefine. Şey de enteresan. Aynen. Tekrar basıldı ve çok özel bir basım. Çünkü Amy Mann'ın yeniden yazdığı böyle şeyler var, satırlar var. Yani şey linear not olarak, hani not olarak yazdığı yeniden şeyler var. Harika bir kapak. İç kapak muhteşem. İçinde başka şeyler de var. Plan kendisi çok afili. Böyle karanlıkta parlayan mavi asfalt rengi falan, böyle karmaşık bir renk düzeni var. Yani bayağı üzerinde çalışılmış, aynen.
1: Kayıt nasıl peki?
0: Dolayısıyla da dolayısıyla bir tık da şey maliyetli tabii, tuzlu. Kayıt harika. En azından benim müzik sistemim içerisinde çok çok yeterliydi. O yüzden harika ve yani gerçekten yıllardır özlemini çektiğim bir plaktı bu. Çünkü albüm olarak çok sevdiğim bir albüm olmuştur hep. Amy Mann'in en sevdiğim albümüdür. Ne yalan söyleyeyim. Ve bunun bende plak formatında olmaması her zaman da böyle bir üzüntü kaynağı olmuştur. Ta ki işte bu pazartesi gününe kadar. O yüzden de benim için heyecanlı bir pazartesi oldu. Doğru söylemek gerekirse. Albümün benim için enteresan bir özelliği de şey, Çekya'da basılmış olması. Ben hani Prag'da yaşayan bir insan olarak hani buranın yapımı bir plağa sahip olmak da ayrıca böyle bir ufak da olsa şey yaptı. Ayrı bir tat verdi. Aynen, yerli ve milli. Durum öyle.
1: Güzel.
0: Şimdi bu albümün sonlarına doğru gideceğiz. Ve son iki şarkısını çalacağız. Önce The Moth geliyor. Buyurunuz.

0: Amy Mann, The Moth. 2002 tarihli harika albümü Lost in Space'ten seçtiğimiz bir şarkıydı. Bu hafta bunun 2025'te yayınlanan 22,5. yıl dönümü şerefine yayınlanan özel basınına yer verdik. Gerçekten de harika bir plak, harika bir basın ve harika bir albüm elbette. Bu albüm tabii enteresan taraflarından biri de neredeyse bütün enstrümanları Amy Mann'in bizzat kendisinin çalması. Yani mesela bu şarkıda hani akustik gitar, piyano, bas, hatta perküsyon ve davulların hepsi Amy Mann. Bir tane şey var şarkılarda eşlikçisi var genelde Michael Lockwood. O da işte synthesizer'ları bilmem neleri falan çalıyor veya elektro gitarları. Ama şey öyle de bir yani o kadar dolu dolu zengin bir albüm olmasına rağmen neredeyse hani iki kişilik bir prodüksiyon gibi düşünebilirsin. O da hani bu albümün enteresan taraflarından biridir.
1: Evet
0: Evet,
1: yani
0: durum böyle.
1: şeye baktığımda albümde çalan müzisyenleri özellikle hani yaylılar kısmında ciddi bir şey görüyorum. Bir müzisyen grubu. Bu hani sen şeyden bahsettin yani Eminem aslında diğer enstrümanları da çalıyor. Sanırım şimdi bu tarafında bir şey var, çeşitlilik, zenginlik var anladığım kadarıyla. İşin yaylılar tarafı bayağı bir önemsenmiş gibi gözüküyor. Eğer tabii bu aynı baskıysa benim baktığım baskı.
0: Şöyle galiba o yaylılar yaylı değil abi.
1: Öyle mi?
0: Evet şey synthesizer'larla falan yapılan şeyler. Yanlış hatırlamıyorsam check etmem lazım. Sanki öyle bir hani yaylı grubu falan yok diye hatırlıyorum ama tabii ki yanılıyor da olabilirim. Çünkü bildiklerimizi de artık unuttuğumuz bir yaşta olduğumuz için hani ne bildiğimi de bilmiyorum artık.
1: Evet.
0: O yüzden her şey mümkün.
1: Evet.
0: Öyle.
1: Yani
0: Evet.
1: belki
0: O
1: evet.
0: diyor bir şey
1: Farklı baktığı
0: söyleyeceksin.
1: şey olabilir yani. Yeni
0: Ha o da
1: Eminem'le bir
0: olabilir.
1: yaratmış dedin ya. Yani öyle bir
0: Evet.
1: şey de olmuş olabilir. Yani
0: Olabilir,
1: belki
0: olabilir.
1: bas
0: Bilmiyorum.
1: gitar şurada burada. Neyse.
0: O kadar da detaylı çalışmadım açıkçası albüm. Ne yalan söyleyeyim. O halde bu albümden bir şarkı daha çalalım. Albümün kapanış şarkısı ve bence albümün en kilit şarkısı bir yandan da. Ki plak formatında albüm kapanış şarkısı olmasını çok içerlerim böyle şarkıların.
1: Yani
0: Çünkü kanal daralır, o yüzden ses
1: durur,
0: kalitesi
1: düşer.
0: düşer vesaire falan. O yüzden de çok içerlediğim bir durumdur normalde. O yüzden de hep böyle bir hani son şarkının böyle güzel, harika bir şarkı olması böyle biraz içimi burur. Ne yalan söyleyeyim.
1: Ya son
0: ama
1: şarkılar uzun olmalı ve işte ne bileyim
0: aynen ha.
1: sona doğru da yani hani son bir dakika falan o şey sesteki kayıp tahammül edilebilir
0: Tolere
1: olmalı diye
0: edilsin aynen. Bence de çok
1: düşünüyorum.
0: doğru söylüyorsun. Bunu bütün hani sevdiğimiz müzisyenlere bir şey e-mail olarak atalım ya da şeyden sosyal medya DM yürüyelim.
1: Tabii.
0: Bak canım albümün son şarkısını uzun tut. Şu nedenden dolayı falan diye. Neyse biz Amy Mann'e dönelim. Evet Lost in Space albümün kapanış şarkısı It's Not.

0: Amy Mann, It's Not Lost in Space albümünün kapanış şarkısıydı. Ve gerçekten de ne kapanış. Çok güzel bir albümü, çok güzel bir kapanış gerçekten de. Evet, bu hafta yeni aldığımız plaklara yer veriyoruz. Şimdi son bir albüme geleceğiz. Şarkılar uzun olduğu için hani bu albümle kapanışımızı yapacağız ama ne albüm? Büyük bir efsane. Belfast'ın biricik çocuğu Van The Man Morrison. 47. stüdyo albümünü geçtiğimiz yıl yazında çıkardı. Ve o kadar harika bir albüm ki Efkan. Yani şey hayranlıkla ve tekrar tekrar dinledik. Evin içinde bu aralar en sık dönen plaklardan biri açıkçası. Hatta plak olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Van Morrison'ın o klasik hani soul blues karışımı öyle bir ustalık mertebesinde ki hayran olmamak elde değil. Çift plak ve harika bir albüm. Daha geçen gün şeyde işte pub'da böyle çok müzik meraklısı bir arkadaş var. Hatta böyle beraber konserlere falan gideceğiz edeceğiz. Ona söyledim ya bu arada dedim hani Van Morrison'ın son albümünü dinledim mi? Ya dinledim ne biçim bir şey o falan diye böyle hani ayaküstü geyin de yaptık. O kadar gerçekten yani albümü dinlememişsin baştan sona onu konuştuk arada. Mutlaka listene almalısın. Gerçekten çok başka bir şey.
1: Yani şimdi sen bu kadar bahsedince merak etmemek tabii ki mümkün değil. Van Morrison'ı da severiz elbette. Hani Mint'te de her fırsatta yer vermeye çalıştığımız birisi. Merak ettim ve şunu da gördüm bir yandan. Bu albüm geçen sene çıkmış. Bu sene de bir albüm çıkmış. Yani
0: öyle mi?
1: Bu tabii tabii yani 80 yaşında.
0: 82 hatta galiba.
1: 82 mi? Yani müthiş bir şey yani gerçekten müthiş bir şey. Yani çok büyük bir müzik tutkusu. Yani bu sadece böyle bunu yapabilecek enerjiyi bulmakla da alakalı değil. Yani çok büyük bir tutku. İnanılmaz bir şey. Ve albümden bahsediyorsun. Ne kadar mükemmel olduğundan bahsediyorsun. Evinde binlerce plakla yaşayan birisi olarak son haftalarda en çok yani son günlerde en çok dinlediğimiz plak oldu diyorsun ve bunu sana yaşatması da aslında çok değerli.
0: Evet, evet, kesinlikle.
1: Evet, iyi yapmışsın listeye koyarak ki hani bana da bir şey oldu, bilgi ve farkındalık oldu. Evet. Eminim dinleyenlerimiz için de en azından hani benim gibi bilmeyenler için olmuştur diye tahmin ediyorum.
0: O halde şarkıya geçelim. Albüme ismi veren şarkıyla başlıyoruz. Remembering Now. This is what I need. Back here on the street, back in Belfast, strumming this guitar.

0: Remembering Now, Van Morrison'ın geçen yaz çıkardığı ve aynı adı taşıyan albümden çaldığımız ilk şarkıydı. Ne şarkı? Bütün şarkılar kendi orijinal bestesi. Öyle de bir özelliği var. Çünkü son dönemde yaptıkları albümlerde böyle coverlara falan çok, standartlara çok yer veriyordu. Hatta şimdi baktım bu senede albüm çıkardı dedin ya, o da ağırlıklı
1: Ben
0: coverlardan
1: detayına
0: oluşan bir
1: bakmadım
0: albümmüş.
1: açıkçası yani. Evet, şeyi gördüm sadece.
0: Ben de hemen göz ucuyla baktım. Mesela bu yeni albümde daha çok coverlardan oluşuyor ama kendi besteleri de var, ama bu albüm tümüyle kendi bestelerinden oluşuyor. Ve sanki biraz şey hissettim. Kendi geçmişine bir dönüş albümü. Hani biraz daha böyle
1: Ama
0: retrospektif bakışlar, işte çocukluğuna gitmeler, Belfast çok fazla geçiyor elbette vesaire vesaire. O yüzden de hani öyle bir durum da var. Neyse, programın sonuna geldik. Bir şarkı daha çalacağız. Çalacağımız şarkı da yine albümün kapanış şarkısı. Bu sefer biraz evvel konuştuğumuz konunun cuk oturuyor. Çünkü uzun bir şarkı, uzun bir kapanış şarkısı. O yüzden de şey derdi yok,
1: En
0: kanal derdi yok.
1: azından birkaç dakika tadına varabiliyorsun,
0: Aynen.
1: değil
0: Evet, Van Morrison'la kapatıyoruz. Stretching Out. Ben Mert Emcan.
1: Ben Efkan Kula. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özcan Vardar'a teşekkür ederiz.
3: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
4: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Tim Hallam.
1: Cumartesi 18'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
4: Grounded.
5: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 15 Mayıs Cuma takvimler ve biz bir saat boyunca gece yarısına dek birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Duygu Radyolarınızda. Bu hafta 90'lara çapa atacağız. 90'lardan itibaren hardcore'un gelişimine, dönüşümüne tanık olacağız. Hardcore herhangi bir şehirde başlamadı. Aynı anda birçok yerde birbirinden habersiz insanların elinde şekillendi. Bu hafta işte o coğrafyayı izliyoruz. Bay Area'dan Chicago'ya, Olimpia'dan Şili'ye, İsveç'e, Almanya'ya bir türün nasıl köklenip yayıldığını yol boyunca melodiye, duygusallığa ve alternatife nasıl açıldığına eşlik edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Açılışı Social Unrest Colossal Sleep'le yaptık. Grubun 1996 tarihli New Laws albümünden de bu şarkı. Hayward, Kaliforniya'dan çıkan grup 1980'de kuruldu ve Bay Area hardcore sahnesinin şekillenmesinde erken dönemden itibaren önemli bir rol oynadı. 10 yıllardan sonra yeniden bir araya gelip bu albümü kaydettiler ve prodüktörlüğünü de bildiğimiz bir isim Green Day'den Billy Joe Armstrong üstlenmişti. Şimdi aynı dönemin Chicago karşılığına geçiyoruz. Naked Raygun radyolarınızda olacak. Chicago Hardcore'un en erken ve en kalıcı seslerinden biri. Grubun 90 tarihli Raygun, Naked Raygun albümünden Fever Island dinleyeceğiz. Ardından Fiscales Ad Hoc geliyor. Rotayı Latin Amerika'ya, Şili'ye çeviriyoruz. 95 tarihli Trag adlı kayıtlarından Noa Saraki, Apaçık Radyo'da yerini alacak. Grounded başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

SNFU'yu duydunuz. In the First Place radyolarınızdaydı. Grubun 89 tarihli Better Than a Stick in the Eye albümünden bir şarkıydı bu. Edmonton'dan çıkan bu Kanada grubu 80'lerin ve 90'ların melodik hardcore sahnesinin sessiz sedasız ama çok önemli isimlerinden biri olmuştu. Şimdi Kaliforniya'ya geçiyoruz. Farside radyolarınızda olacak. Orange County'den çıkan grubun orijinal kadrosunda kısa bir süre için Zack de la Rocha da vardı. Rage Against the Machine'den önce 1990-91 yılları arasında bu grupta ikinci gitarist olarak çalıyordu. Grubun etkisi ise sonraki kuşağa bile sızdı. Saves the Day'in adı bile Farside'ın bir şarkı sözünden geliyor. Grubun Zack'tan sonra yayınladığı albümlerden birini 1999 tarihli The Monroe Doctrine'i karıştırıyoruz bu akşam. Better Than Crying radyolarınızda olacak. Ardından Shades Apart dinleyeceğiz. New Jersey'den melodik hardcore ve skate punk arasında duran nadir seslerden biri diyebiliriz onlar için. 1995 tarihli Save It albümünden Menace radyolarınızda olacak. Grounded devam ediyor.

Pegboy'u duydunuz, Danger Wood'du grubun 97 tarihli Chacha Damore albümünden. Albümün yapımcısı da Steve Albini'den başkası değildi. Bir başka bilgi de o albümde bas gitarda artık eski Naked Dragon üyesi olan Pierre Casey çalıyordu. Yani tüm yollar Chicago'ya çıkıyordu. Şimdi New York'a geçiyoruz. O Mission'la Quicksand radyolarınızda olacak. Walter Schreifels daha önce Youth of Today ve Gorilla Biscuits'te çalmıştı malum. Quicksand'in ilk EP'si de 1500 dolara kaydedildi ve tam 15 bin kopya sattı. Bu rakamı gören büyük plak şirketleri hemen kapıya dayandı. O Mission'da aslında o ilk EP'den yeniden düzenlenen bir parça. Schreifels bunun grubun manifestosu olmasını istediğini söylüyor. Ardından Tumblemet'le Sinkhole radyolarınızda olacak. Boston'dan bir grup 90'ların başında alternatif punk ve post hardcore arasında kendi dilini, tarzını arayan bir grup onlarda. Grounded devam ediyor.

Schlep Rock'ı duydunuz. Darkest Days'di grubun 94 tarihli Propeller albümünden. Güney Kaliforniya'dan Warner Bros'la anlaşmadan hemen önce bağımsız sahnede sağlam iz bırakan gruplardan biriydi Schlep Rock. Şimdi Olimpiya'ya geçiyoruz. Fits of Depression radyolarınızda olacak. K-Records çevresinin Riot Girl hareketinin tam kalbindeydi bu grup. 1991'de Mike Dees'in trafik cezaları yüzünden hapis yatmaması için bir yardım konseri düzenlenmişti. O gece Bikini Kill ve Nirvana da katıldı. Anlayacağınız tam bir 90'lar grubu. 96 tarihli Swing albümünü karıştırıyoruz biz de bu akşam. She Wants to Know dinleyeceğiz. Ardından Serpico geliyor San Diego'dan. 90'ların sonunda underground sahnede sessiz ama sağlam bir yer edinen grup onlarda. Grubun 95 tarihli Feel Bad Rainbow albümünden albüme adını veren şarkı Grounded'da yerini alacak.

Small Brown Bike'ı duydunuz. The Cannons and Tanks'ti grubun 99 tarihli Our Own Wars albümünden. Michigan'dan çıkan grup Hot Water Music ve Joe Breaker'ın ham enerjisini Midwest kışlarından süzerek kendi seslerine dönüştürdü. Çift vokal yapıları ve melodik ama ağır yaklaşımlarıyla da 90'lar sonu post-hardcore sahnesinin önemli gruplarından biri olmuştu. Şimdi tekrar New York'a, Straight Edge'in kalbine geçiyoruz. Shelter radyolarınızda olacak. Grubu kuran Ray Capo daha önce Youth of Today'in de vokalistiydi. New York hardcore sahnesinin en etkili isimlerinden biri. Youth of Today dağılmaya başlarken Capo kendini Krishna bilincine doğru çekilmiş hissetti. Straight Edge'in zaten benimsediği vejetaryenlik ve madde kullanmama ilkeleriyle örtüşen bu felsefeyi o dönem pek çok hardcore çocuğu garip bulmuştu. Ama Capo bunu sahneye taşımaktan çekinmedi. Shelter ismini de bizzat bu yüzden seçti. Bir adanmışın gurusundan sığınak araması fikrinden geliyor. Konserlerinde merchandising masasında tişörtlerin yanı sıra işte bu inanca dair kitapları da satıyorlardı. 95 tarihli Quest for Certainty albümünden In Defense of Reality dinleyeceğiz. Ardından The Rumble'la Abinanda radyolarınızda olacak. İsveç'in Umea şehrinden. Adlarını doğrudan Shelter'ın bir şarkı sözünden alıyor bu grup. Bağlantı sadece müzikal değil, bu da Krishna Kurun çemberinin tam içinden doğrudan geliyor. Grounded devam ediyor.

Seven Story Mountain'ı duydunuz, İFAI radyolarınızdaydı. Louisville'den post-hardcore'un daha kırılgan ve içe dönük tarafını keşfeden o küçük ama etkili çevreden. Bu akşamın son şarkısına geliyoruz. Agenda'yla The Notfist geceye noktayı koyacak. Bu grubu kapanışa koymak tesadüf değil. Alman grubun başlangıcı tamamen metal ve hardcore tarafındaydı. 90'ların ortasından itibaren ise elektronik ve post-rock öğelerini müziklerine katmaya başladılar bildiğiniz gibi. Bu dönüşüm bu akşam boyunca yaptığımız yolculuğun da minyatür bir özeti gibi. 1980'lerin Bay Area ve Chicago'sundan başlayıp bir grubun içindeki kendi evrimine kadar tanık olduk. Bu hafta Hardcore'un hem haritasını hem büyüme çizgisini izledik Grounded'da. Soru, görüş ve önerileriniz için mail adresim groundedradioshow@gmail.com. Bu ve bundan önceki tüm programların çalma listeleri ve kayıtları da areyougrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalında. Ben Duygu, haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Grounded bitti.

0: Grounded.
1: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.

0: New Retro. Okay, you're on the hook now. Okay, you're on fire. Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da
1: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
2: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Pamuk'a teşekkür ederiz.
1: You know this jazz music is quite the thing now. Jazz.
2: Apaçık Radyo.

0: Kainatın tüm seslerini
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

tam.

water.

Adamım. Sen ölürsün.

Kızlar. Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın?

날 사랑해. 정말 사랑해.

정말 사랑해. 언제까지나 함께 있고 싶어. 언제까지나. 정말 사랑해.

널 사랑해. 나에게 영원한 사랑을 약속해줘. 너는 오늘 죽는다. 사랑해. 정말 사랑해. 정말 사랑해.

Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de... ...Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.